0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fi. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hediyedü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: Etani Cibrilu fekale Ya Muhammed İnnallâhe lânel hamre ve âsıraha ve mutasıraha ve şâribeha ve hamileha vel mahmûlete ileyhi ve bâyi'aha ve müptâ'aha ve sâkiyaha ve muskiyaha. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan birçok kaynak kaydetmiş. Buraya da onları sıralamış hocamız Gümüşhanevi Hazretleri. İçkinin aleyhinde muhterem kardeşlerim. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Etani Cibrilu Cebrail aleyhisselam o muazzam melek bana geldi ve buyurdu ki fekale ya Muhammed Cebrail geldi Efendimiz'e ya Muhammed dedi innallâhe şüphe yok ki kuşkusuz şeksiz tereddütsüz kesin innallâhe le'anel hamre Allah içkiye lanet eyledi Allah'ın lanetine uğramış bir şeydir içki lanet etti Allah içkiye yani Allah'ın rahmetinden uzak, sevgisinden, rızasından uzak şey demek yani. İçkiye lanet eyledi. Başka? Asıraha ve asıraha. Sat ile, asır, ayın ile, sıkan demek. Hani üzümü alıyorlar, sıkıyorlar, suyu çıkıyor, şarap oluyor, içki oluyor filan. Sıkana da, içkiye de lanet etti, içkiyi sıkan, hazırlayana da lanet etti. Efendim, ve mutasıraha, yaptıran diye tercüme etmişler. Efendim ve hamileha bizzat sıkana ve onu görevlendirip yaptırana, patrona yani. Ona da lanet etti. Ve şaribeha içene de lanet etti. Seni gidi seni, benim haram kıldığım şeyi içersin ha, içen de melun. Ona da lanet etti Allah. O da Allah'ın lanetine maruz. Ve hamileha içkiyi taşıyana da lanet etti. Ben içmiyorum hocam, Allah'tan korkarım, beş vakit namazı kılarım. Sadece işte sırtımda taşıdım. Taşımak da...

Yani Allah bir şeyi yasakladı mı yanına yanaşmak doğru olmuyor. Kolera olsa yanaşır mısın? Canın tehlikeye gireceği için yanaşmazsın. Burada da Allah'ın laneti var. Onun için buna da yanaşmayacak. Vel mahmulete ileyhi. İçkinin nakledilip götürüldüğü yere de laneti. Depo mudur orası? Meyhane midir? Nereye götürülüyor o içki taşınıp? Taşıyana da lanet ediyor. Taşınılıp götürülmüş olduğu mahalle de lanet ediyor. Lanet yağıyor. Orası da Allah'ın sevmediği bir yer. Ve bayi aha. Satıcısına da lanet etti. Ve müfta aha. Satın alana da lanet etti. Ve sakiyaha. Sunana da lanet etti. Al, buyur, iç. Sunanı da lanet etti. Ve muskiyaha. Sundurana da. Bazısı kurnazlık yapıyor. Günah, ben de elimi değdirmeyeyim, gel buraya. Al şunu, ver şunu. Sunduruyor, kendisi sunmuyor. Sundurana da lanet etti. Yani Allah Celle Celaluhu içkiyi sevmiyor muhterem kardeşler. İçkiyi sevmediği için de içkiyle ilgili her şeyi sevmiyor. Satanı, sattıranı, alanı, sunanı, sunduranı, sıkanı, sıkılan yeri, fabrikasını, deposunu, kamyonunu, hepsini sevmiyor. Lanet etmiş. Cebrail bildiriyor Peygamber Efendimiz'e. Peki insan bunu niye içer? Niye içer insan bunu? Allah'la harp etmek için, Allah'a karşı gelmek için. Utanmaz mı, korkmaz mı, titremez mi? Vicdanı sızlamaz mı? Yani biz mecbur muyuz içki içmeye insanoğulları olarak? Hiç dünyada başka meşrubat kalmadı mı? Meyve suları yok mu? Şuruplar yok mu? Hoşaflar yok mu? Efendim ne bileyim çeşit çeşit meşrubat, güzel şeyler yok mu? Var. İzmir'e gitmiştik. İzmir'de dediler ki hocam burada bir orijinal meşrubat var. Çok güzel filan dediler. Biz de peşine düştük. Sübiye mi? Sübiye galiba. Efendim böyle bir meşrubat bu isimden. Neymiş filan dedik. Arkadaş gitmiş yegane imalcısının kuyruğuna girmiş. Efendim dükkanında almış. Getirdi. Kavunların çekirdeklerini ne yaparız biz yazın? Sıyırır atarız. Kavun çekirdeğini atarız. Kavun çekirdeğini yıkıyormuş, eziyormuş. Kavunun o içinden çıkan bembeyaz kavun çekirdeği içi şahane, yani ağzınıza layık çok güzel bir meşrubat. Boza kıvamında nefis bir kokusu var. Çok da kıymetli. Yani herhalde Avrupalılar bir görseler bu meşrubatı, şöyle bir laboratuvara götürüp tahlil etseler sanıyorum metil senası göklere çıkar yani. Çünkü çekirdek içinde vitamin var, E vitamini var, A vitamini var, efendim kim bilir ne kıymetli malzeme var. Çünkü o çekirdek hayat dolu. Onu gömsen ondan bitki çıkıyor. Sen onu almış oluyorsun. E ne kadar güzel. Elhamdülillah böyle dedelerimiz çeşitli şeylerden gayet güzel meşrubatlar yapmışlar. Efendim üzümün taze olarak sık, taze olarak iç. İlle böyle koşullatıp yani şey mi yapacaksın, kafanı bozacak, seni aklını alacak, çamurlara yuvarlayacak, kusturacak şey mi içeceksin illa? Güzelini iç. Meyveler var, kavun var, karpuz var. Bizim fakültede bir profesör vardı. Bir ara Milli Eğitim Bakanlığı da yapmış. Görgülü, bilgili, böyle felsefeci kendisi. Bakanlığı sırasında Almanya'ya gitmiş. Mükellef bir sofra tanzim etmişler. Türkiye'den bakan geldi, heyet geldi. Almanlarla konuşacaklar. İki devlet arasındaki meseleleri, çeşitli yiyecekler dizmişler. Bizim bakanı da pür dikkat takip ediyorlar, bakan ne yapacak filan diye. Bizim bu zat, fakültede profesör olan, evvelce bakanlığı yapan o şahıs, içkilerin hepsini kenara itmiş. İstemem bunlar demiş. Meyve suyu içmiş orada. Demişler ki, niçin içmiyorsunuz beyefendi? Demiş ki, Allah içkiye gelinceye kadar bize o kadar çeşitli imkanlar ihsan etmiştir ki, o kadar çeşitli, o kadar güzel, o kadar lezzetli efendim meşrubat ihsan etmiştir ki ona hacet kalmıyor. Lüzum yok ona. Yani düşünün, içkiye binlerce lira para veriliyor. Efendim taşıyıcısına şu kadar, nakliyesine bu kadar, perakende şeyine bu kadar, bilmem neye bu kadar, tam 1000 liraya satıyorlar. Bizim bir arkadaş benim makaleyi elinde mecmua İstanbul'a gelirken şeyden Ankara'dan okumuş. Yanında sarhoş birisi varmış. Ona okumuş. O da demiş ki şey ağzıyla yani kendi şeyle vay anasını demiş. Bundan sonra demiş hiç içmeyeceğim demiş. Sırtımızdan sömürüyorlarmış bizi demek ki demiş. Yani 50-60 lira maliyet sen onu 1000 liraya sat. Güzel meşrubatlarımız var. Yani

Birinciliği bulgurla ayran kazanmış. Bulgur tabii, o da buğday, o da çekirdek, hububat, içinde her türlü kıymetli malzeme var. Yani vücut için gerekli her şey var içinde. Ayran da öyle. Hadi sütün korunması zor, ekşiyebiliyor, şey yapıyor ama ayranı maşallah dedelerimiz ne güzel torbalara koymuşlar. Efendim torba yoğurdu, al buradan Hicaz'a götür, 3 ay yanında gezdir, gene gel gene kullan. Su katıyorsun, karıştırıyorsun, şahane ayran oluyor mesela. Efendim ben biraz böyle ekşi şeyi yemem de tatlı isterim. Tamam, sen de git, evet, havuçla elmayı bir karıştır mikserde. Efendim bir havuçluk karışık elma suyu iç, gör bakalım. Yani onun kadar güzel meşrubat var mı? Ne sarhoş ediyor, ne bir şey yapıyor. Safi vitamin. Gözlerini pırıl pırıl cilalıyor, gözü kuvvetlendiriyor. Efendim çeşit çeşit faydaları var. İşte buyur, elmalarımız çürüyor. Şeftalilerimiz çürüyor Bursa Ovası'nda. Efendim millet içki içeceğim, arpa suyu içeceğim diye meyve yemiyor. Meyvelerimiz ağacında çürüyor. Yap meyve sularını. Efendim konsantre. Vişneyi mesela alıyorsunuz. Taze taze sıkıyorsunuz, kevkirden geçiriyorsunuz, suyu çıkıyor vişnenin. İç kaynama yok, bir şey yok. İçine şekeri boşaltıyorsunuz, boşaltıyorsunuz, karıştırıyorsunuz. Çok konsantre, her şeyi korunmuş bir meşrubat. Doldur şişeye, götür Hicaz'a. Soğuk suyu al, içine iki parmak efendim vişne konsantresini koy, karıştır. Al sana efendim filanca yerden alacağın meşrubattan çok daha kıymetli, vitaminli, hazır meyve. Kayısı böyle, şeftali böyle, elma böyle, efendim diğer. Yani insanoğlunu şeytan kandırıyor muhterem kardeşim. Bizi şeytan kandırıyor. Biz insanoğullarını, yani sizin bizim kardeşlerimizi şeytan kandırıyor. Bu kadar güzel şeyler, bu kadar helaller varken insan harama nasıl düşer? Şeytan aldanıyor da ondan düşer. Şeytan oyuna getiriyor, başka bir şey değil. Yoksa helal cinsinden dünya kadar meşrubat var. Hem de hepsi gayet güzel, gayet faydalı. O zararlı. Midesini bozuyor, karaciğerini bozuyor. Siroz hastası oluyor, oradan gidiyor gümbür diye. Sebebi mevti o oluyor, ölüyor. Neden? Karaciğer çalışmaz hale geldi, bozuldu. Midesi delindi. Evine yaramaz bir insan oluyor, topluma yaramaz bir insan oluyor, güvenilmez bir insan oluyor. İçki içeceğim diye içki sevdası başına düştüğü zaman hırsızlık yapıyor, dilencilik yapıyor. İçtikten sonra rezil oluyor. Bir sürü çirkin hal, bir sürü kavga ediyor, bıçak çekiyor, tabanca çekiyor, aşka geliyor, efendim 3 kişiyi yaralıyor, 5 kişiyi öldürüyor. Hakimin karşısında boynu bükük, hata ettim, işte sarhoştum, ne yaptım bilemedim. İşte İslam onun için bunu öyle bir kesiyor ki satır keser gibi. Trak bir vurdu, kökünden kesiyor, tamam. Taşımak da yasak, imal de yasak, sıkmak da yasak, sunmak da yasak, satmak da yasak, almak da yasak, bitiriyor işi. Elhamdülillah ala nimeti İslam. Ne mutlu ki Allah bizi Müslüman etmiş. Elhamdülillah ala nimetil İslam. İslam'a, İslam nimetine hamdü senalar olsun. Allah'ın haramları da, yasakları da, helalleri de, emirleri de, nehileri de hepsine hamdü senalar olsun. Hepsi güzel. Yasağı da güzel. İyi ki içkiyi yasaklamış. Elhamdülillah. Ağzımıza koydurtmadı Allah. İyi ki efendim şu günahı, şu günahı, şu günahı yasaklamış. Elhamdülillah. Ne güzel. Helalleri yetiyor insana. Helalleri çok daha güzel. Muhterem kardeşlerim, eğer yanlışlıkla, kötü arkadaşla, filanca sebeple, falanca sebeple, yani bu kötü adete alışmış olan kimseler varsa, bu hadisi onlara nakledin. Allah lanet ediyor. Allah'ın lanetine uğradım bir insan mahvolur. Dünyada da ahirette de mahvolur. Vazgeçsinler, vazgeçirmeye çalışın, izah etmeye çalışın. Allah kurtarsın. Tabi bazen alışınca, alıştığından vazgeçmek kolay olmuyor. Kötü huylar alışıldığı zaman ejderha gibi oluyor, insanı mahvediyor, parçalıyor. En iyisi küçükten alıştırmamak. Küçükten terbiye etmek çok önemli. Küçükten Allah korkusunu vereceksin, küçükten sabah namazı vaktinde kalkmaya alıştıracaksın, küçükten söz dinlemeye alıştıracaksın, küçükten efendim abdest almaya alıştıracaksın, küçükten doğru söz söylemeye alıştıracaksın, küçükten yalandan, dolandan, hırsızlıktan, arsızlıktan uzak durmaya alıştıracaksın, küçükten yumurta çalarsa, komşunun bahçesinden erik çalarsa, elma çalarsa büyüyünce daha büyüğünü yapar. Küçükten güzel yetiştireceksin, yapamayacak. Bizim tanıdıklardan bir tanesi anlattı, kardeşiyle kavga ederken mi unuttum detayını da,
bir hayvan ismiyle hitap etmiş ona. Hani kızınca bazen insanlar böyle diyorlar.

boşalıyorlar, deşarj oluyorlar ya. Ben insanların halinde anlamıyorum. Karşındaki bir kimseye arslan desen hiç kimse kızmıyor. Arslan. O da dört ayaklı. Ama merkep desen gözüm oralıyor insanın. Yani ona kızıyorlar. Kuzu desen herkes memnun. Keçi desen herkes kızıyor. Subhanallah. Hepsi hayvan. Allah bizi insan yaratmış. En güzel şey insan olmak. En şereflisi o. Etani Cibrilu. Fakale اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَأْمُرُكَ اَنْ تَدُعُوَ بِهَا اُلَا الْكَلِمَاتِ فَاِنَّهُ يُؤْتِيكَ اِحْتَاهُنَّ Allahümme inni eselke tacile afiyetik ve sabran ala beliyetik ve hurucen mined dünya ila rahmetik. Hazreti Ayşe anamız rivayet ediyor, radıyallahu teala anha rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz'den bir dua, kalemleri, defterleri çıkartın yazın. Diyor ki Peygamber Efendimiz'den nakledilen bu hadis-i şerifte Hazreti Ayşe anamız, Etani Cibrilu buyurmuş Peygamber Efendimiz. Cebrail aleyhisselam bana geldi. Fekale ve buyurdu ki, İnallah azze ve celle ye'murke en ted'uve biha ula'il kelimat. Allah sana şu şimdi öğreteceğim sözlerle kendisine dua etmeyi emir ve tavsiye ediyor ya Resulallah. Bak şu duaları Allah sana gönderiyor, bu dualarla dua et diye emrediyor, tavsiye ediyor diye Cebrail şu duaları öğretmiş. Allah'ım Efendimiz'e Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla gönderdiği dua. Şerefe bak, güzelliğe bak. Onun için hatırınızda kalsın, onun için defterleri çıkartın, kalemleri çıkartın dedim. فَاِنَّهُ يُوْتِيكَ اِحْتَاهُنَّ Çünkü bu duaları edersen Allah bu istediğin şeylerden bir tanesini sana ihsan eder, verir. Ya onu, ya onu, ya onu. Neymiş dua? Allahümme inni es'elüke tacile afiyetik ve sabren ala beliyetik ve hurucen mined dünya ila rahmetik. Gayet kısa bak. Herkes ezberleyebilir. Allahümme inni es'elüke tacile afiyetik ve sabran ala beliyetik ve hurucen mined dünya ila rahmetik. Manasını izah edelim. Allahümme, ey benim yüce Rabbim, Allah'ım demek. Çok kıymetli bir kelimedir bu Allahümme sözü. Çok yakınlık ifade ediyor, çok kutsiyet ifade eden bir kelime. Allahümme, ey benim Rabbim, Allah'ım. İnni eselüke, ben senden niyaz ederim, isterim. Tacile afiyetik, afiyetinin acele bana ihsan olunmasını isterim. Hemen, hemen afiyet ihsan etmeni. Yani dünyada vücudum sıhhatli olsun, belalardan uzak olayım, üzüntülerden, kederlerden, gamlardan, sıkıntılardan beri olayım, uzak olayım, huzurlu olayım, şen ve esen olayım, sağ ve salim olayım. Afiyetinin acele ihsanını senden dilerim ya Rabbi. Ve sabran ala beliyetik. Eğer bana imtihan etmek için bir beliye vermişsen, bir bela vermişsen, bir bela göndermişsen, bir musibet göndermişsen, ona da sabır ihsan et. Sabredebileyim. Çizgiden çıkıp, hududu aşıp, kabarıp, bağırıp, çağırıp da senin gözünden düşmeyeyim, rızana aykırı iş yapmayayım ya Rabbi. Sabır da nasip et bana. İkincisi bu. Tacile afiyetik. Allahümme inni eselke tacile afiyetik. O afiyetinin, o güzel afiyet denilen şeyin acele bana ihsanını dilerim ya Rabbi. Bela göndermişsen belaya sabretme ahlakını da lütfetmeni dilerim. Ve hurucen mined dünya ila rahmetik. Dünyadan da ölüp çıkıp giderken, dünyadan ayrılıp giderken rahmetine doğru gitmemi, rahmetine mazhar olmamı, dünyadan rahmetine gitmemi dilerim. Yani cenneti, cenneti, cennet içine rahmet çünkü. Cenneti isterim demiş oluyor. Üç şey var. Afiyet isteniyor. Tabii ilk istenilen bu. Başta bu söyleniyor. Ya Rabbi afiyet ver. Ya Rabbi karnım tok olsun, sırtım pek olsun, dertsiz olayım, gamsız olayım, huzurlu olayım, neşeli olayım, sevinçli olayım, çevremle, işlerimle, her şeyim rast gitsin, güzel olsun. Tamam, bunu ister herkes. Bunu istiyor. Ama böyle olmayabilir diye bir de ve sabran alâ bediyyetik. Bir bela, bir musibet, bir imtihanda gelmişse sabır ver yani. Sabırsızlık çünkü kaybettiriyor mükafatı. Ecir kalmıyor. Hem bela başında duruyor gene, sabretmediği için bu sefer mükafatı kaybediyor. Yani sabretmeyince bela kalkmıyor ki. Bela gelmiş bir kere ama

Sabretmediği zaman ecri kaçırıyor elinden. Gitti işte, kocaman balık geliyordu, gitti. Nasıl olsa bunu çekeceksin, kaderde bu var. Bunu nasıl olsa çekeceksin, sabretmedin. Yere çekeceksin ama sevabı yok bu sefer. Sabretseydin sevap oldu. İnsan ne kadar mantıksız hareket ediyor. Değişen bir şey yok ki. Bağırmaktan, kızmaktan değişiyor mu? Şey değişmiyor. Şimdi ben deniz kardeşinizi, bademciklerim çok rahatsız ediyordu. Devamlı ateş. 37 bilmem kaç ateş böyle. Halsiz, keyifsiz, üzüntülü. Doktora gittik, dediler ki alacağız bunu. Müzmin iltihap olmuş, şişmiş boğazında. Bu sana rahat vermez. Her yerine zarar verir. Vücuduna iltihap saçar, mikrop saçar. Kalbine zamanla tesir eder. Aman alın o zaman. Razı olduk. Bademciklerimizi alacaklar. Şimdi gittik Haydarpaşa Numune Hastanesi kulak boğaz burun bölümüne. Ben talebeyim henüz. Benden önce bademcik ameliyatına girenler bağırıyorlar. Etinden parça kopuyor, kolay değil. Böyle bir gazeteci vardı, böyle çok canı kıymetli, tombul efendim. Annesi babası çok izzetli, itibarlı büyütmüş anlaşılan. Hastane çın çın ötüyor. Sıra bize geldi. İlk önce bir uzun iğne sokuyorlar. Uyuşturmak için şey yapıyorlar filan. Biraz dişimi sıktım, o iğneyi yaptılar. Ondan sonra şeyi yapıştı, makas gibi böyle iki taraflı. Çat çut kesti, hissediyorum çatır çutur çeviriyor, oradan çekiyor patates çöker gibi yerden. Efendim, bademcikler gidiyor bizi. Sıkıyorum kendimi, gözlerinden sular akıyor. Ağlamak değil de, yani sular akıyor çapır çapır. Ama gık demiyorum. Doktorlar da alışmış hep bağırmaya. Yani bu iş olurken veriyadu figan edilmesine alışmışlar. Doktor bu sefer şaşırdı. Dedim, acımıyor mu? Dedim, acıyor ama yani bağırsak ağrısı geçecek mi dedim. Yok dedi. Elhamdülillah öyle şey oldu. Yani bağırınca değişen bir şey olmadığına göre bağırmanın faydası yok. Bağırmayalım ki metrik bizde kalsın. Bir şey daha oluyor. İnsan yani şeyi tahlil ettiği zaman acı dediğin şey nedir? Bağırıyorsun, bir acı duyuyorsun, bağırıyorsun. Acı nedir diye acının ne olduğunu düşünmeye ve ona konsantre olmaya başladı mı insan, acının da ne olduğu kayboluyor. Acı da duymaz oluyor insan bu sefer. Şu acı dediğin şey nesidir filan diye dikkatini ona teksif ettiğin zaman bu sefer acı da duymuyorsun. Hatırınızda olsun püf noktası işi. Ama bu duayı yazın. Allahümme inni es'elike acile afiyetik ve sabran ala beliyetik ve hurucen mined dünya ila rahmetik. Allahümme inni es'elike tacile afiyetik, afiyetin acelesini ve sabran ala beliyetik, velaya karşı sabır ve hurucen mined dünya ila rahmetik, dünyadan senin rahmetine doğru çıkmak. Azabına doğru değil, rahmetine. Allah'ın Celle Celaluhu Peygamber Efendimiz'e Cebrail vasıtasıyla gönderdiği dua. Ne güzel, ne kıymetli, ne şerefli, ne muazzam. Geliş yeri güzel, iniş yeri güzel, getiren güzel. Etani Cibrilu fekale inne ifriten minel cinni yekidüke beyza eveyte ila firaşke fakra ayetel kürsi rivayeti Hasan-ı Basri'den mürsel olarak efendim İbn-i Ebit Dünya fi mekaidi şeytan, şeytanla ilgili bir kitap yazmış İbn-i Ebit Dünya, oradan alınmış bu hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Cebrail bana geldi ve buyurdu ki inne ifriten minel cinni yekidüke, cinlerden bir ifrit sana musallat olup sana zarar vermek istiyor. Bir hile yapmak istiyor sana. Bir şeytanlık yapmak istiyor. Sana zarar vermek istiyor. Desise yapmak istiyor. Feiza evete ila firaşke, o bu tehlike var. Senin çevrende o çağrı arayıp duruyor. Dolaşıp duruyor böyle. Fırsat kollayıp duruyor. Ya Muhammed. Feiza evete ila firaşke, yatağına girdiğin zaman sen fakra ayetel kürsi. Ayetel kürsi oku yatağına girdiğin zaman buyurmuş. Yani korunmak için ayetel kürsi oku. Ayetel kürsi insanı hıfz eder, korur. Bu namazların arkasından okunan ayetel kürsiler tesbihten önce insanın efendim çok mükafat kazanmasına sebep oluyor ve cennete girmesine sağ olmasından başka bir mani o yok diye bildiriyor Peygamber Efendimiz. Okuyan cennete girecek ama daha hayatta olduğu için giremiyor. O kadar kıymetli. Yani bu ayet-el kürsi, Peygamber Efendimiz Übey İbni Kâb radıyallahu anh'a rastlamış da o biraz eski kitapları, eski dinleri de tetkik etmiş bir alim kimse olduğundan diyor ki, Kur'an-ı Kerim'in en muazzam ayeti sence hangisi?
imtihan için, yoklamak için soruyor. Diyor ki ya Resulallah, ayetel kürsi, emsalsiz, muazzam bir ayet-i kerime. Onun için yatağa yatarken şeytanın şerrinden emin olmak için ne yapacağız? Ayetel kürsi okuyacağız demek ki. Peygamber Efendimizin etrafında bir desise yapmak için şeytan dolaşıp duruyor ise, bizim etrafımızda bin tanesi dolaşır. Onun için ayetel kürsi okuyalım, üfleyelim, şeytan yanımıza sokulamasın. Bir başka çareyi de başka yerlerden ben biliyorum. İnsan abdestli olarak yatar uyursa, muhterem kardeşlerim, abdestliyken, abdest alıp iki rekat namaz, dört rekat namaz kıldı, abdestliyken yatar uyursa, şeytan yanına sokulamaz. Bütün gecesi ibadet etmiş gibi yazılır, gökten melekler onun vücudunu abdestli olduğu için pırıl pırıl nurlu olarak görüp etrafına toplanırlar, yığılırlar, izdihamlı bir şekilde yığılırlar etrafına gökten melekler, gecesi hayırlı bir gece olur. Ölürse imanla geçer. Şeytan yanına sokulamıyor ki imanla kast eylesin. Onun için gece yatarken ayet-el kürsü okumak adetiniz olsun. Bugün akşamdan itibaren ihmal etmeyin inşallah. Gelelim sonuncu hadisi şerife. Burada keseceğiz. Etani melekün yenzilu ilel ardı lem yenzil ilel ardı kableha kattu. Bir risaletin min Rabbi ve vada'a riclehu fevke sema'i dünya ve riclehul uhra sabitetun fil ardı lem yerfa'ha. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bu hadis-i şerif. Bir melekten bahsediyor Peygamber Efendimiz. Etani melekün, bana öyle bir melek geldi ki lem yenzil ilel ardı kableha kattu. Yeryüzüne daha önce hiç inmemiş olan bir melek geldi bana. İlk defa bana böyle bir melek geliyor. Hiç yeryüzüne benden önceki peygamberlere de hiç gelmemiş veya peygamberler olmasa da bazen melekler inip çıkabilirler. Hiç yeryüzüne inmemiş. Bir risaletim min Rabbi, Rabbimden bana bir haber getirmek üzere bir elçilik vazifesiyle haberci olarak bana bir melek geldi ki efendim şimdiye kadar yeryüzüne bu melek hiç inmemiş. İlk defa bana geldi. Ve vada'a riclehu, bir ayağını fevka sema'i dünya, birinci semanın üstüne koydu. Ve riclehul uhra, öteki ayağı da sabitetun fil ardı, yere bastı, yerde sabit duruyor. Lem yerfa'ha, hiç onu kaldırmadı. Bir ayağı gökte, bir ayağı yerde, muazzam bir melek geldi bana bir haber getirmek için diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle bir manevi müşahedesini bizlere bu hadis-i şerifte ifade ediyor. Allah-u Teala Hazretlerinin, muhterem kardeşlerim, bizim gözümüzün görmediği çok varlıkları vardır. Çok varlıkları var. Her şey görünmez gözde. Göz her şeyi görmek için değildir ki. Gözün bir kere görme sınırı vardır. O sınırın altındaki şeyleri olsa da görmez. O sınırın üstündeki ışık dalga boyu, o sınırın üstünde olan şeyleri olsa da görmez. Göz her şeyi görmez. Hududu var. Şu dalga boyundan şu dalga boyuna kadar olan ışıkları görür. Ondan sonraki ışıkları görmez. Ondan sonraki ışıkları bazı aletler tespit edebilir. Bazı cihazlar yakalayabilir ama bizim gözümüz oradan ötesi görmüyor. Bizim kulağımız her sesi duymaz. Kulağımızın bir üst hududu vardır. Şu frekanstaki seslerden yukarısını duymaz. Bir alt hududu vardır seslerin. Şu frekanstan daha aşağı olan sesleri gene duymaz. Belli bir sınırdaki sesleri duyar. Biz böyle hiç ses duymayız, dururuz. Yanımızdaki koyun ayağını yere vurur. Heyecanlanır, şey yapar çünkü o duyuyor. Yanımızdaki at kişiler şaha kalkar çünkü o duyuyor. Onun kulağının şeyi farklı, skalası farklı tabir caizse. Yani duyma alanı bizimkinden farklı. Bizim duymadığımızı onlar duyar, heyecanlanırlar. Allah Allah benim at niye ürküyor, dur bakalım ne oluyor derken bir de bakarsın ki gümbür gümbür zelzele olmaya başladı. At önceden duydu. Çünkü bazı sesleri onun kulağı duydu, sen duymadın. Kuşlar duydu, uçuşmaya başladılar. Ormandaki hayvanlar duydu, kaçışmaya başladılar, sen gafil gafil duruyorsun. Neden? Senin duyguların hudutlu. Allah o hudutta yaratmış. Hani bir arabanın, efendim, bakıyorsun direksiyonun önündeki cetvele, 180 kilometre, tamam. Bu 180 kilometreden öteye gitmez bu araba. Yani ne kadar gaza bassan, bunun kapasitesi bu. Öteki arabaya bakıyorsun, yarış arabası 350 kilometre, tamam. Bu 180 de gider, 200 de gider, yol bulursa 250 de gider. Neden?
onunki daha geniş. Bunun gibi. Göz her şeyi görmez, kulak her şeyi

duymaz. Ama Allah'ın, bak müstesna kulları, öteki kulların görmediği şeyi görebiliyorlar. Öteki kulların görmediğini görebiliyor. Peygamber Efendimiz görmüş. Allah'ın melekleri var, bizim görmediğimiz varlıklar. Yanımızda var, şu anda var. Omuzlarımızda amellerimizi yazıyor, sözlerimizi yazıyor. Vücudumuzda 360 tane vazifeli melek var. Vücudumuzu koruyor. Onların koruması olmasa şeytanlar bizi parçalar, mahveder gider. Allah'ın nice varlıkları var. Muhafız melekler var. Efendim, amelleri tespit eden, yazan melekler var. Dışarımızda melekler var. Yağmur yağdıran melekler var, yıldırımı çaktıran melekler var. Bunlar hadis-i şeriflerde sabit. Ayet-i kerimelerden malum ki Allah'ın bazı varlıkları var. Biz görmediğimiz şeylere de Efendimiz bildirdiği için, Kur'an-ı Kerim bildirdiği için inanıyoruz. Ama Allah-u Teala Hazretleri müstesna kullarına gösterebiliyor da. Onlar görebiliyor. Allah-u Teala Hazretleri meleklere iman konusunda Evliya Allah'tan birisinin bir sözü var. Onu naklederek bitireyim. Diyor ki, ya mümin, ey mübarek Müslüman, meleklere inandım diyorsun. İnandık mı? Ve melaiketihi, amentü billahi ve melaiketihi, hemen ikinci. Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve evmil ahiru ve bil kadir hayrihi ve şerrihi minallahi teala vel ba'su ba'del mevti hak. Bunlara hep inanmışız. Melekler var. Ey mümin diyor şimdi o Evliya Allah. Evliyanın hali ne kadar güzel, ne kadar değişik, ne kadar farklı. Ey mümin diyor. İnsanların arasındayken çekiniyorsun insanlardan. Bir takım kabahatleri, kusurları, efendim terbiyesizlikleri, edepsizlikleri veya bir takım işleri yapmıyorsun. Örtünüyorsun, dikkat ediyorsun, efendim yüzüne gözüne falan dikkat ediyorsun. İnsanların yanında yapmıyorsun. İnsanlardan utandığın için. Ama tek başına kaldığın zaman nice edepsizlikler yapıyorsun. Peki nerede kaldı senin meleklere inandığın diyor. Yapıştırıyor, soruyor. Meleklere inandım diyorsun. İnsanlar etrafındayken yapmadığın kusurları, kabahatleri, günahları yalnız başına kaldım dediğin zaman yapıyorsun. E melekler var. Vazifeli melekler var. Senin vücudunda, çevrende, yerde, gökte melekler var. Onlardan utanmıyor musun? Varlığına inanmıyor musun? Onun için bu da hatırımızdan gitmesin ki her nerede olursak olalım, her ne şekilde olursak olalım, gören var. Bir kere Allah-u Teala Hazretleri nerede olsanız Allah-u Teala Hazretleri hazır ve nazır. Onun için edebe riayet etmek lazım. Evliya Allah, bazı büyükler ayaklarını uzatarak bile yatmamışlar edeplerinden. Melekler var, Evliya Allah'ın ruhaniyetleri var. Meşayihimizin, saadatımızın, Evliya Allah'ın etrafımızda ruhaniyetleri var. Onun için Allah bize huzurda olmanın edebini, daima bizi gören, bilen, bakan, efendim murakabe eden varlıklar olduğunun şuuru içinde yalnız olduğumuz zamanda edebi muhafaza eden arif kullar olmayı cümlemize nasip eylesin. Fatiha-i Şerife, maal vesvele.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Akramobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akramobil hattımız 501 630 3030.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Arşı sudan ibaret olan kainat üzerinde her şeyi kuşatmışken hanginizin amelinin sevapça daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için gökleri ve yeri 6 günde devirde yaratan O'dur.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecir ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, deyişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu irfanı cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن

ilahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah, her şeyin yaratanıdır. O, her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa

0: müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
1: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
0: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
1: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ
0: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
1: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ
0: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
1: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ
0: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
1: El-Ahadîs-ü-Şerîfe Bismillahirrahmanirrahim İnna Allah ve melâiketehu yusallûne alennebî Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ
0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim, Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri Peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler! Siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
1: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyi ve ala ahli Muhammed.
0: Allah'ım! Okuma yazmayla meşgul olmamış, ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
0: اللهم Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve ezvacihi ummehâtil mu'minîn وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد
0: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın manevi annelerimiz olan eşlerinin temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık şerefi en yüce olansın.
1: Estağfirullahal-azim allazi la ilahe illahu el-hayy-el-kayyum ve etubu ileyh. Estağfirullahal-azim allazi la ilahe illahu el-hayy-el-kayyum ve etubu ileyh. Estağfirullahal-azim allazi la ilahe illahu el-hayy-el-kayyum ve etubu ileyh.
0: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
1: وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذ۪ي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَن۪يفًا وَمَا أَنَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُك۪ي وَمَحْيَايَ وَمَمَات۪ي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ لَا شَر۪يكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ اُمِرْتُ وَأَنَ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك
0: Yüzümü, gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a

0: çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mistata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
0: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel magrami vel me'fem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
0: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
0: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkas thawbul abyadu mined denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i ve thalci vel barad.
0: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi, beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa, beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fis sema ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zalik ve subhanallahi adada ma huve halik vallahu ekberu mislu zalik velhamdülillahi mislu zalik ve la ilahe illallahu mislu zalik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zalik.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا

0: في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.
1: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
0: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
0: اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار
1: اللهم beni cehennemden kurtar.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: Allah'ım, senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder. Seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
0: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
1: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
0: El-esmâul husnâ. Bismillahirrahmanirrahim. Velillâhi'l-esmâul husnâ fed'ûhu biha.
1: El-esmâul husnâ. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
0: Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, İnne lillâhi tis'aten ve tis'in esmen, mi'aten illâ vâhide, men ahsâhâ dehalel cennâh.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'llezî lâ ilâhe illâ hu. Errahmanurrahimul melikul kuddusus selam. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع

0: المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nuşur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahumma inni es'aluka khayra hazel yevm. فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamera husbâna iqdi anniddeyn ve agnini minel fakr ve emti'ni bisem'i ve basari ve kuvveti fî sebilik.
1: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım. Borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalata arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve rasuluk.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: Allahümme Rabbena atina fi'd-dünya hasene ve fi'l-âhireti hasene ve qina azâben-nâr.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya mukallibel kulûb, sabbit kalbi ala dinik.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl, dininden ayırma.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
1: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme fâtiras semâvâti vel ard, âlimel gaybi ve şehâde, rabbe kulli şeyin ve melîkeh, eşhedü en lâ ilâhe illâ ent, e'ûzu bike min şerri nefsî ve şerri şeytâni ve şirkih.
1: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
0: Allahümme inni es'eluke l'afiyete fi'd-dunya vel-âhireh. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي
1: اللهم senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
0: Allahümme afini fi bedeni. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت
1: اللهم bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
0: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت
1: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت
1: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
1: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
0: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
1: اللهم bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
0: اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل.

0: Allahu Ekberul Ekber.
1: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım! Duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım! Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
0: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba ve amelen mutakabbala.
1: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
0: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
1: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
0: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
1: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: Ufuvan ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden. Gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden. Büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden. Haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.

0: Sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

0: bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda,
1: uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Gerçekten biz Adem oğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde bineklerle taşıdık. Onlara güzel, temiz, helal şeylerden rızık verdik ve hakikaten onları yarattıklarımızdan pek çoğuna üstün kıldık. İmanlarına iman katıp artırsınlar diye müminlerin kalbine huzur ve sebat indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları ancak Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. O, yeri yayıp döşeyen, orada sabit dağları ve nehirleri var edendir. O, bitkilerin hepsinden kendi içlerinde erkek ve dişi iki eş olarak yaratan, gündüzü kısaltıp geceyle bürüyüp örtendir. Doğrusu bunlarda iyice düşünen bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Yeryüzünü ise yaşamaya elverişli bir halde yayıp döşedik. Oraya sabit dağlar koyduk ve orada ölçülen, tartılan her şeyden bitirdik. Allah o gördüğünüz gökleri direksiz yarattı. Sizi yer sarsmasın diye yere köklü ve yüksek dağlar bıraktı ve orada her çeşit canlıyı yaydı. İşte biz gökten yağmur indirip orada her güzel çiftten bitkiler bitirdik. Biz yeri bir beşik, dağları da yeri dengede tutan birer kazık yapmadık mı?

yarattıklarının sayısınca Allah'a hamd ederim. Yarattıklarının dolusunca Allah'a hamd ederim. Göklerdeki ve yerdekilerin sayısınca Allah'a hamd ederim. Göklerdeki ve yerdekiler dolusunca Allah'a hamd ederim. Kitabının saydıklarının sayısınca Allah'a hamd ederim. Kitabının saydıklarının dolusunca Allah'a hamd ederim. Her şeyin sayısınca Allah'a hamd ederim. Her şey dolusunca Allah'a hamd ederim. Bir o kadar da Subhanallah der, Allah'ı tesbih ederim.

Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

Hepimiz İslam ahlakına dönmeliyiz. Müslümanca düşünmeli, hareketleri Müslümanca ayarlamalı, olaylar karşısında Müslümanca tavrımızı takınmalı, yılmamalıyız, Müslümanca yaşamalıyız, şeytana uymamalıyız, nefse uymamalıyız, dünyaya kapılmamalıyız, aldanmamalıyız, fani dünyanın fani olduğunu bilmeliyiz, ahirete hazırlanmalıyız, iyi hazırlanmalıyız, Allah'ı düşünmeliyiz, Allah'ın rızasını düşünmeliyiz, Allah'ın rızasını kazanmaya çalışmalıyız, ömrümüzü öyle geçirmeliyiz. O zaman hem dünya ve hem ahirette Allah hayırlara erdirir cümlemizi.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Eklem kireçlenmesindeki en önemli belirti hastada başlayan ağrı. Bu ağrının karakteri mekanik olanlarda genelde hareket sırasında olur. Yani hasta otururken, gece yatarken çok şiddetli ağrısı olmayabilir. Eğer çok ilerlemediyse, çok ilerlemiş aşırı eklem hasarı oluşmuşlarda gece ağrısı, istirahat ağrısı da olur. Ama genellikle mekanik olanlarda, mekanik sebebe yetmezliğe bağlı olanlarda hareket sırasında oluşan ağrı. Ama romatizmal bir hastalığa bağlıysa bu istirahat ağrısı şeklinde de karşımıza çıkabilir. Veya bir iltihabi hastalık, eklem iltihabıysa bunlar istirahat ağrısı veya bir çeşit tümör veya gibi rahatsızlıklarda da istirahat ağrısıyla karşımıza çıkabilir. Genelde eklemi etkileyen bir artroz varsa eklem çevresinde ve eklemdedir ağrı. Yansıyan ağrılar, işte belden, kalçadan gelen ağrılar genellikle uzun bir yol kat eden ağrılardır. O yüzden bunu ayırmak lazım. Bazen bel fıtığı, bel hastalıkları da dize vurabilir veya kalça kireçlenmesi bize diz ağrısı olarak karşımıza gelebilir. Araştırdığımız zaman diz eklemini sağlıklı bulabiliriz. O zaman komşu eklemlerden şüphelenmek ve oralara da yönelmek lazım. Hastayla olan iletişimde ağrının karakterini sorgulamak lazım. Ağrının yerini sorgulamak lazım. Başlangıcını, ne kadar süredir olduğunu sorgulamak lazım. Hareketli olan ilişkisini yine sorgulamak lazım. Diğer komşu eklemleri de yine sorgulamak ve şüphelenilirse muayene etmek, tetkik etmek, röntgenini, grafisini çekmek lazım. Eklem aşırı kullanıldığı zaman, aşırı bir yürüyüş sonrası o eklemdeki yere eklem

0: ve dökülen yeni kıkırdak parçaları veya sürtünmenin etkisiyle eklem zarının reaksiyonu nel olarak sıvı üretmesine bağlı eklemde şişlik olur. Bu aşırı kullanma dönemlerinde olur. Diğer belirtilerden biri de eğriliktir. Zamanla oluşan bir eğrilik olduğu gibi başlangıçta travma sonrası bir eğrilik vardır. O eğrilik aşırı yüklenmenin olduğu tarafta aşınmanın artmasıyla eğrilikte de artmayla karşımıza gelebilir. Genellikle hastalar bacaklarım yamuldu, birbirine değmiyor şeklinde X veya O şeklinde değişik şekil bozukluklarıyla da karşımıza gelebiliyor. Bir başka belirti hareket kısıtlılığı veya merdiven çıkamıyorum, trabazana tutunmadan çıkamıyorum şeklinde şikayet edebiliyor. Hareket kısıtlı da bir belirti. Bir de günlük yaşam kalitesinin bozulması. Yani ben eskisi kadar yürüyüş yapamıyorum. Günün içerisindeki günlük işlerimi yaparken dizlerimin ağrısından dolayı dinlenmek zorunda kalıyorum gibi şikayetlerle karşımıza gelebiliyor.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Sağduyunun sesi. Akra.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kendisi ateşe haram edilen ve kendisine de ateşin haram kılındığı kimseyi size haber vermeyeyim mi? Ateş, yumuşak huylu ve insanlara kolaylık gösterene haram kılınmıştır.

gelmiş ve hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akramedya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olur, kulluğunun gereğini yapar, isterse nankör.

Bu dünyadaki amacımız nedir? Amaç, gaye. Nedir amacımız? İlahi ente maksudi ve redake matlubi. Ya Rabbi, gayem, amacım sensin. Sensin ya Rabbi amacım. Ben senin rızanı kazanmak istiyorum ya Rabbi. Ve redake matlubi. Onun bunun iltifatı, alkışı bana lazım değil. Parası, pulu bana lazım değil. Sevmesi, beğenmesi bana lazım değil. İlahi ente maksudi ve redake matlubi. Amacımız Allah'ın rızasını kazanmak. Allah'ın rızasını kazanmak için neler yapmak gerekiyorsa yapacağız.

Akra'da yeni bir program. Ömür boyu sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaş almak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür boyu sağlık, pazartesi 16.30 ve cumartesi 13'te Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Halbuki onlar Allah'ı birleyerek ona kulluk etmek, bu dini yalnız Allah'a has kılmak, namazı dosdoğru kılmak ve zekatı vermekten başka bir şeyle emredilmediler. İşte bu da en doğru, sağlam dindir.

Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.

0: الحمد لله رب العالمين والآخرة المتقين صلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
1: Allah'a bağlılık ne kadar mühim bir şeydir. Ente şafi, şifa ancak sendendir ya Rabbi. Şafi sensin. Hakikat şifa andandır. Musa aleyhisselam hasta olmuş. Ya Rabbi hastayım. Git filan yerdeki filanlıktan ye, hastalığın geçsin. Gidiyor, otu buluyor, yiyor. Hakikat dedi, hastalığı geçiyor. Bir müddet sonra hastalık tekrarlıyor. Tekrarlayınca diyor, filan yerdeki ot iyi geliyordu ya, gidelim o ottan bir tane daha alayım yiyeyim. Gidiyor ota, yiyor fakat hastalık geçmiyor bu sefer. Ya Rab, hastalığım geçmedi. Sen dediydin ya, ya kulum o zaman ben dedim sana git kopar diyerekten, şimdi sen kendin gittin kopardın demiş. Şifa bende. Ben dersem şifa olur. Yalnız Allah'a bağlanmak lazım. Mülkün sahibi yalnız Allah, başkası değil. Bu tabiat kanunları, cazibe kanunları hep Allah-u Teala'nın kanunlarıdır. Kuvveti Allah'tır. Ente Rabbi. Ne iştir bu yani? Ente Rabbi. Ente Hasbi. Sen benim Rabbimsin. Mürebbi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bir Fransız gelmiş Samsun'a. Hoca Efendi de vaaz ediyor. Dinlemiş. Elhamdülillahi Rabbil Alemin'den bahsediyoruz şimdi. Allah Fransızın Allah'ı değil, İngiliz'in Allah'ı değil. Rabbil Alemin. Alem denince bütün varlıklar. Onların Rabbisi Allah. Müslüman olmuş adam. Ne güzeldin demiş bak. Nasıl Allah'a tarif ediyor. Rabbil Alemin diyor. Bütün alemin Müslümanları değil yalnız. Aleminin Rabbisi. Bunun için Ebu Bekir Sıkkı diyor mu? Ente Rabbi, benim de Rabbim sensin ya Rabbi. Ente hasbi, bana sen yetersin. Bana sen yetersin. İbrahim Aleyhisselam da öyle demedi mi? Ateş yanıyor, cayır cayır. İbrahim Aleyhisselam da hazırlanmış, macunluktan atılacak. Şimdi melekler geliyor, ya İbrahim emret. Allah Teala gönderdi bize, emrine amadeyiz. Yağmur yağdıralım, söndürelim, rüzgarlar vurup dağıtalım. Ne istiyorsan söyle. Çekilin dedi. Çekilin. Allah'ım benim oraya atılacağımı biliyor mu, bilmiyor mu dedi. Öyleyse siz karışmayın. Tevekkellik Kur'an'ı aldım şu anda. Bir dersimiz var. Bütün tevekkül ayetleriyle doludur. Allah-u Teala'ya bağlanabilmek. Allah-u Teala'ya bağlanabilmek, onu bilmek de olur. Bilen bağlanır. Bilemezsen esbabı tevessül edersin. Kur'an'ı durursun. Ente Rabbi, ente hasbi, ente li ni'mel vekil. Sen ne güzel vekilsin ya. Ne işin bulunur, ne emsalin bulunur. Sen Allah'sın. Allah'ın başka bir Allah daha olmasına imkan olmadığı gibi vekalette de kimse yoktu senin yerine tutacak. Ben sana teslim oldum. Sen benim vekilimsin. Senden daha güzel vekil bulamam ben. İşte atıyorlar, ne yapalım? At Allah'ı, at. Ne yaptı Allah Celle ve Ala? Göktü. Oturulurken malum gidiyor ya, giderken de yetişti melekler yine, onlara da çekilir. Allah kafidir. Ben ona teslim oldum. Ateşin yaptı Allah, Kûni berden ve selamen alâ İbrahim dedi. Cenab-ı Hak her şey tam. Alâ İbrahim dedi. Yalnız İbrahim'i tut. Başkası birisi dokansa derhal yanacak. Ama İbrahim'i yakamaz. Bu uzun. İşte şimdi Hazreti Ebu Bekir Sıddık Hazretleri'de İbrahim evladı. Biz de İbrahim evladıyız. Tehiyyette her gün okuruz. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kemâ salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecidde. Her namazda bir onu ümmetle anarız. İşte bu İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'a olan bağlılığının şiddetini Ebu Bekir Hazretleri böylece canlandırıyor. Ente Rabbi, ente hasbi, ente li ni'mel vekil. Rabbi hebli kenze fadlın. أنت وهاب كريم أعطني ما في ضميري دلني خيرا للدليل. Bizde insanların içinde bir istekleri vardır. Bu isteklerini açıklayamazlar kolaycacık. Sen bilirsin benim içimde olanları ya Rabbi. Bunları bana delalet eyle, hayırlı delillerle delalet eyle. Döndü kendisine. Ey Sıddık, ey Sıddık, tüp ilel mevlezim. Artık yeter. Mevla'ya tövbe et, istiğfar, dön ona. Zaten Sıddık, Ebu Bekir'in Allah'tan ayrıldığı an yok. Onlar Kur'an'ı iyi biliyorlar. Ve hüve ma'akim diyor Cenab-ı Hak. Ben sizinleyim. Ebu Bekir de Allah'la daima. Bundan dolayı varını yoğunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uğrunda feda etti. Son zamanda işte şimdi gidenler görür. Hep sallallahu aleyhi ve sellem de yanı başında yatar. Cenab-ı Hak şefaatlerine nail etsin cümlemizi. Şimdi aziz kardeşler, bir iki ricam var size. Müslüman dini çok temiz, nezih, olgun, kibar, en iyi bir dindir. Saliklerinin de böyle olması lazımdır. Size Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kısacık bir baş hayatını anlatayım. Sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke, Arabistan tabi sıcak memleket. Burada başların muhafazası şart. Bu başların muhafazası için saçları kesip de bizim gibi kabak başla gezmek kolay değil. Binaenle saç büyütme ve o saçları da yağlayarak da güneşin hararetinden muhafaza elzem. Sallallahu aleyhi ve sellem saçları uzun, böyle kulaklarına kadar böyle uzatır. Fakat uzun kazan, daranmış, gayet güzel bir şekilde. Gören hayran olurdu ona. Da müntazam olmalı, daranmalı, parlatılmalı, güzel bir şekilde olmalı. Özel, öyle perişan bir surette gelenleri Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri huzurlarına kabul etmezlerdi. Git daran, düzel başında öyle git gelin derdi. Dırnakları pis olanları kabul etmezdi. Allah hepimizi affetsin. Tevfikat sınırdan etsin, affetsin. Bu dünyadan selametle ahirete geçen imanlı bahtiyar kulların arasına cümlemizi kabul etsin. El-Fatiha.

Kur'an'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O halde sen yüzünü doğruca Allah'ı birleyen olarak dine, yani Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata, İslam'a çevir. Allah'ın İslam'a kabiliyetli yaratışında hiç değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne de boyca dağlara erişebilirsin.

İnfitar suresinde Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel insan ma garrake bi rabbikel kerim ellezî halakake fesevvâke fe'adelek fî eyyi suretin mâ şâerekkebek. Ey insan, ya eyyuhel insan ma garrake bi rabbikel kerim, seni kerim olan Rabbinin güzel kulluğunu yapmaktan, ona inanıp ona ittiba etmekten ne alıkoydu, ne aldattı seni, ne kandırdı seni ya? اَلَّذ۪ي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ. O seni yaratan, suretini en mükemmel şekilde, kabiliyetlerini en ileri şekilde sana bahşeden, güzel güzel simalar, kabiliyetler ihsan eden Rabbinden seni ne alıkoydu, ne aldattı, ona kulluk etmekten ne döndürdü, ne oyaladı seni? Neye takıldın kaldın? Cenab-ı Mevla'ya giden yolda, yürümedin de ne aldattı seni? Ne kadar tüyler ürpertici sorular yani. Biz sizi boşuna mı yarattık? Ey insanoğlu, niye aldanıyorsun da güzel kulluk yapmaktan geri duruyorsun? Ey insanoğlu, ben sizi yarattığıma göre beni tasdik etmeli, benim peygamberlerime tabi olmalı değil miydiniz? Niye böyle yapmıyorsunuz?

Akra, 1448 Hicri yıla özel bir gündemle merhaba diyor. Sağduyulu akıl. Hızla akıp giden hayatta her gün onlarca karar veriyoruz. Peki aldığımız kararlarımız, eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp, insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiyi hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı duruş. Sağduyulu akıl, sanal ve yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırma gücü. Akra, sağduyulu aklı merkeze alan özel içerikleri yayına taşıyor. Belgeseller, söyleşiler ve daha pek çoğu 1448 Hicri yılı boyunca Akra'da. Akra, sağduyunun sesi.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Hamdolsun gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a. Öyleyken yine de küfre sapanlar, başkalarını Rablerine denk tutuyorlar. Gökleri ve yeri yoktan var eden O'dur. O'nun bir eşi olmadığı halde nasıl olur da O'nun bir çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır ve O her şeyi bilendir. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır. Sizi ilk olarak ondan karışmış çeşitli renk topraktan yarattık. Yine oraya toprağa döndüreceğiz. Sonra dirilişiniz için bir kere daha ondan çıkaracağız. Yedi göğü birbiriyle uyum ve uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında hiçbir uygunsuzluk ve düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bak. Orada hiçbir çatlak ve kusur görebilir misin? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir. O göz aradığı kusuru bulamayıp yorgun ve eli boş olarak sana döner. Artık aciz kalmıştır. Sizin faydanız için kainatta yeryüzünü uysal, işlenmeye müsait kılan O'dur. Artık O, yeryüzünün omuzlarında, dağ ve ovalarında istediğiniz gibi gezip dolaşın. O'nun rızkından da yiyin ve unutmayın ki son dirilip gidiş ancak O'nadır.''

Allah'ım, beni bağışla. Bana merhamet et. Rızanı kazandıracak işler yaptır. Bana afiyet ve hayırlı rızık ver.

0: Güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da.
1: Tell me about Islam. Are you ready to learn about Islam? The religion that fully encompasses human nature and the purpose of creation. Don't miss Tell Me About Islam. To learn about and understand Islam, God, and what He has sent and wants from us. Tell Me About Islam every day at 3:45 a.m. and 8:15 p.m. on your radio at Accra.

0: gez, gör, ibret al. Gezmek, görmek, ibret nazarıyla seyahat etmek, kendi dünyamızı keşfetmemizi hızlandırır. Şükrü ve hayranlığı artırır. Gezen, gören ve yeni kültürlerle tanışanlar, bilgi, deneyim ve gözlemlerini pazar saat 13'te Akra'da paylaşıyor. Eşsiz güzelliklere sahip yeryüzünü birlikte keşfedelim.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.
2: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed.

0: off lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock. I injured a stone and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
1: Akra. Akra. Akra. Akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
2: Akra'da yeni bir Güne Merhaba programı ile birlikteyiz. Merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyenlerimiz. Takvimler 3 Temmuz 2026 Cuma sabahını gösteriyor. Cumanızı tebrik ediyoruz efendim. Hayırlı, bereketli bir gün olması doğasıyla sizler için derlediğimiz haberleri paylaşacağımız bir programla birlikteyiz. Akrem mobil hattımızı hatırlatarak başlayalım. 0501-630-3030'a mesajlarınızı bekliyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Nerelerden bizlere kulak veriyorsanız paylaşın lütfen. Efendim aynı zamanda Hicri takvime göre de 18 Muharrem sabahına eriştik. Hicri yılın ilk ayı Muharrem'in 3'te 2'lik kısmı neredeyse geride kaldı bile. İlk sabında aşure bereketiyle taçlandırdığı bir aydı. İçerisinde pek çok önemli zaman dilimi ve günlerini ihtiva eden bir aydı. Benim de zaman zaman paylaştık sizlerle. İlim, Kültür ve Sanat Vakfı İlk Sav Muharrem ayının 10. günü dolayısıyla gerçekleştirdiği aşure programıyla yüzlerce kişi aşure ikramında bulundu ve halen de bu ay boyunca İstanbul'da Şah Sultan Külliyesi'nin sebilinden askıda aşure kapsamında yapılan bağışların dağıtımlarına devam ediyor. Bu vesileyle aşurenin yalnızca bir tatlı değil, paylaşmanın, bereketin, ortak yaşam kültürünün güçlü bir sembolü olduğuna dikkat çekiliyor. Buradan yapılan bağışların dağıtımı Muharrem ayı boyunca farklı zaman dilimlerinde devam ediyor. Böylelikle kıymetli bir ayda tamamlanmış olacak. Diğer yandan karşılayacağımız bir sonraki ayın ilk günü bir Safer, 15 Temmuz tarihi doğumlarının hicri yıl dönümleri vesilesiyle yad edeceğimiz Mehmet Said Kotko hocamızın doğum yıl dönümü bir Safer. Bugün Akra'da yani 15 Temmuz bir Safer tarihinde Akra'da gün boyunca özel programlar sizlerle buluşacak. Hemen akabinde 13 Safer 1448, 27 Temmuz Pazartesi günü ise saat 04'te Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda sabah namazıyla başlayacak anlamlı bir buluşma var. Elazığ İşrak İbadeti buluşması. Burada da ilmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyıla önemli katkılar sunan hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Köşan'ı yad edeceğiz. Doğumlarının 91. yıl dönümünde bu tarihte de Akra'da özel programlar yayına gelecek. Elazığ'da da özel bir buluşma gerçekleşecek. Bu programa katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler de yad.mej.org.tr adresinden kayıtlarını oluşturabilecek. Bizleri Akramedya sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Günlerden Cuma ve bugün özel bir video içerik var karşımıza. Zuhruf suresinin 11. ayeti kerimesinin meali: O Allah ki gökten suyu bir ölçüye göre indirmiştir. İndirdiğimiz bu suyla ölü bir memlekete can verdik. İşte siz de böylece diriltilip çıkarılacaksınız. Bu ayet-i kerime özel bir video içerikle Akramedya sosyal medya hesaplarımızda yer buldu. Hatırlatmış olalım, bu vesileyle izleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Değerli dinleyenlerimiz, Akra'da pek çok ayet-i kerime özel seslendirmelerle yayına geliyor. Bu seslerden biri olarak Akra programcılarından akademisyen Mustafa Can vefat etti. Bu haberi aktaralım. Akra'da yayına gelen ayet-i kerime mealleri ve çeşitli programlarda uzun yıllardır seslendirmenlik

0: yapan Profesör Doktor Mustafa Can, geçirdiği elin bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Can, akra spotlarının yanı sıra bir haberimiz var. Bir mucit, bir icat gibi pek çok programın seslendirmenliğini de yapıyordu. Teknoloji Fakültesi bünyesinde uzun yıllardır görev yapan Can, özellikle meteoroloji ve malzeme mühendisliği alanındaki akademik çalışmaları ve yetiştirdiği öğrencilerle tanınan isimler arasında yer alıyordu. Mustafa Can Bey'in naaşı 2 Temmuz Perşembe, dün ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası Karşıyaka mezarlığına defnedildi. Akra'da pek çok ayet-i kerime mealiyle sesini biliyor, tanıyor ve duyuyorsunuz. Şimdi gelin bu vesileyle o seslerden birine kulak verelim.
1: Sizi karada ve denizde gezdiren ancak O'dur. Hatta gemilerde bulunduğunuz zamanı hatırlayın. O gemiler, içinde bulunan yolcuları hoş bir rüzgarla yüzüp götürdüğü ve onlar da bununla neşelendikleri sırada şiddetli bir fırtına gelip çatar. Dalga her taraftan onları kuşatır, hücum eder. Artık onlar, kendilerinin tamamen kuşatıldıkları ve kesin kurtulamayacaklarını sandıkları sırada artık dini yalnız Allah'a has kılarak içlerinden benlik putunu ve diğer putlarını atıp samimi olarak ona dua ederler. Andolsun ki eğer bizi bundan kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız derler. Karada ve denizde gecenin karanlıklarında kendileriyle yolu bulmanız için size yıldızları yaratan O'dur. Bilen bir toplum için ayetleri geniş geniş açıkladık. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyeceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan da O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve ona şükredesiniz diyedir. Rabbiniz bol nimetinden rızık aramanız için denizde gemileri yürütendir. Şüphesiz O size karşı çok merhametlidir.
0: İşte bu ses değerli dinleyenlerimiz Akra'da pek çok ayet-i kerime mealinin seslendirilmesinde ve çeşitli programlarda yayına gelen aynı zamanda akademisyen Profesör Doktor Mustafa Can, değerli akradaşımız, elin bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Akradaşımız Mustafa Can Beyefendi'ye, merhuma, Allah Teala'dan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabrı cemil diliyoruz. Efendim, diğer haberlerle devam edelim programımıza. Dijital bağımlılığa ilişkin tabii pek çok açıklama, bilgi, paylaşım, uyarı karşımıza çıkıyor. Sivil toplum kuruluşu ve temsilcileri de bu manada çeşitli araştırmanın verilerini komisyona sunarak bazı bilgileri aktarmışlar. Son yıllarda danışmanlık merkezlerine dijital bağımlılık ve özellikle çevrim içi kumar nedeniyle yapılan başvurularda bir artış yaşandığı vurgulanıyor. Ve bu bağımlılığın okul devamsızlığı, saldırgan davranışlar gibi durumlarla da güçlü bir ilişkisi olduğu ortaya konuluyor. Danışmanlık merkezlerine internet bağımlılığı nedeniyle başvuranların önemli bölümü 12-18 yaş grubundaki çocuk ve gençlerin oluşturduğu belirtilirken, ortaokul çağındaki öğrencilerin önemli bir kısmının yaşlarına uygun olmayan içeriklerle karşı karşıya kaldığına dikkat çekiliyor. Son yıllarda başvuru sayısının 12'ye kadar düştüğü ve dijital bağımlılığın çocuklarda empati becerilerini zayıflatırken saldırganlık eğilimini artırabileceği vurgulanmış. Psikiyatri uzmanları dijital platformların kullanıcıları ekranda daha uzun süre tutacak şekilde tasarlandığını belirterek, özellikle sonsuz kaydırma özelliğinin beynin ödül mekanizmasını sürekli uyardığını ve bağımlılık davranışlarını güçlendirdiğini ifade ediyor. Çocukların güvenli dijital alışkanlıklar kazanabilmesi için ailelerin ekran süresini takip etmesini, içerik denetimini artırmasını ve çocukları yüz yüze sosyal

yetkinliklere yönlendirmesi gerektiğini hatırlatıyor. Tabii burada sürekli uyaran, buyuran bir tarafta değil, kendisi de örnek olan tarafta olabilmeli, etkili olabilmesi için. Diğer yandan dijital alışkanlıklara dair bilgiler de var. Türkiye'de internet kullanıcıları yılın ilk çeyreğinde dijital ortamda geçirdikleri zamanın önemli bir bölümünü video içerik izleyerek geçirmiş. Araştırma verilerine göre internet trafiğinde video paylaşım platformları açık ara öne çıkarken sosyal medya uygulamaları da kullanıcıların en yoğun vakit geçirdiği mecralar arasında yer alıyor. Hatta anlık mesajlaşmada Instagram'ın daha çok tercih edilen bir duruma dönüştüğü de görülüyor. Veriler kullanıcı alışkanlıklarının giderek video odaklı bir yapıya dönüştüğünü ortaya koyarken, kısa video formatlarıyla sosyal medya içeriklerinin internet kullanımında belirleyici hale geldiğine işaret ediliyor. Sürekli ekrana bakmanın getirdiği problemlerden biri boyun şeklinin değişmesi, el kasları ve motor becerilerinin zayıflaması ve gözlerin gördüğü zarar. Elimizden bırakmadığımız telefonların vücut sağlığına büyük zararlar verdiğini yeni araştırmalar ortaya koyuyor. Bu bilgilere dayandırılan habere göre cihazların sürekli kullanımı boynumuzun şeklini değiştirebiliyor, görme yeteneğimizi azaltabiliyor, kaslarımızı ve ellerimizi zayıflatıyor. Hatta teknoloji odaklı yaşam tarzı cildin kırışmasına neden olabiliyor. Bu fiziksel sorunlardan bazıları da zihinsel gerilemeye yol açabiliyor. Telefona bakarken başımızın öne doğru eğik durması boynumuza 27 kiloya kadar bir baskı yapıyor. Bu baskı zamanla omurganın, eklemlerin ve kasların deforme olmasına, akciğer kapasitesinin azalmasına neden olurken uzmanlar boyun kaslarının ciddi bir zarar gördüğünü dile getiriyor ve burada mümkün olduğunca ekranı göz hizasına taşımak gerektiğini hatırlatıyor. Göz demişken de bir başka araştırmaya göre Profesör Donald Smoot'i açık havada zaman geçirmek gözleri olumlu etkiler. Buna karşın telefon gibi cihazlara bağlı yaşamaksa iç mekanlara bizi kapatır ve gözlere zarar verir. Bu da bir başka problem olarak karşımıza çıkıyor.

Amerika'da yapay zeka kaynaklı iş kayıpları artıyor. ABD'de yapay zekanın iş gücü üzerindeki etkisi belirginleşiyor. Tabii buraya mahsus değil, başka ülkelerde de görülen bir durum bazı sektörlerde. Mayıs ayı itibariyle yapay zeka gerekçesiyle işten çıkarılanların sayısı rekor seviyeye ulaşırken, teknoloji sektöründeki istihdam kayıplarında da dikkat çeken bir artış var. Yapay zeka son 3 aydır ülkede işten çıkarmaların başlıca nedenleri arasında. Öte yandan yayımlanan araştırmalar çalışanların önemli bir bölümünün önümüzdeki dönemde işlerinin büyük kısmının yapay zeka tarafından üstlenileceğini düşündüğünü ortaya koydu. Bunu aktif kullanan çalışanlar teknolojiye olumlu yaklaşırken uzmanlar verilerin işini kaybeden veya iş gücü dışında kalan çalışanları tam olarak yansıtmadığını da vurguluyorlar. Efendim, mesajlarınız ulaşıyor bu bölümde. Bakalım nerelerden kimler katılmışlar programımıza. Cuma tebriğini ileten pek çok arkadaşımız var. Teşekkür ediyoruz. Bizler de cumanızı tebrik ediyoruz efendim. Görsellerin yanı sıra mesajlarını paylaşan dinleyenlerimize de göz atalım. Ömer Bey, hayırlı cumalar arkadaşlarımıza. Rabbim bu mübarek günün hürmetine kalplerimize huzur, ömrümüze bereket, sofralarımıza helal rızık, gönüllerimize iman nasip eylesin, edilen dualar kabul, dökülen gözyaşları rahmetine vesile eylesin, rahmet ve mağfireti üzerimizden eksik olmasın diyor bu güzel duayla katılmış programımıza. Yusuf Şabaş, tüm akra ailemizin cumasını kutluyor, dualarımızın kabul olmasını diliyoruz diyor. Erol Bey, Allah Teala sevip sevindirdiği kullardan olmayı nasip eylesin bize duasını paylaşmış değerli dinleyenlerimiz. Devam edelim. Aysel Kılıçarslan Bey, affedersiniz Aysel Kılıçarslan Hanımefendi, ulaşan arkadaşlarımız, dinleyenlerimiz arasındalar. Teşekkür ediyoruz katılımları için. Az evvel dinlettiğimiz ve kaybettiğimiz sese dair dualarını iletmişler. Rabbim rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin. Çok güzel dinliyorduk, akrada takip ediyorduk demiş. Bugünlerde de İstanbul'dan sizlere ulaşıyorum diyor. Peşeyala teşekkür ediyoruz kendilerine. Hayırlı cumalar diliyoruz. Fethiye Kayaköy'den Tuğçe Kumsal yine başsağlığı dileklerini iletmişler mesajlarında. Başka kimler var? Sıcak bir Karabük sabahından tüm akra çalışanlarına ve arkadaşlarımıza hayırlı cumalar diliyoruz. Bugünün bütün hayırlarına ermek duasıyla demiş. Amin diyerek eşlik edelim. Efendim, mesajınız için de teşekkür ediyoruz. Aktarmaya, paylaşmaya devam edeceğiz. 0501-630-3030'a yazabilirsiniz sizler de. Bu arada hafta sonuna İlişkin yağış haberi de gazetelere yansımış. Türkiye genelinde günlerdir etkili olan bunaltıcı sıcak hava yerini serinliğe bırakıyor. Öngörülere göre özellikle Marmara, Karadeniz ve iç kesimlerde sıcaklıklar hafta sonu 3 ila 4 derece düşebilir. Hatta birçok ilde de gök gürültülü sağanak yağışlar söz konusu. Hava tahmini uzmanı Cengiz Çelik hafta sonundan itibaren kuzey ve iç kesimlerde yeni bir sistemin etkili olabileceğini, sıcaklıkların 3-4 derece düşebileceğini bildiriyor. Cumartesi günü Marmara bölgesi genelinde, Karadeniz kıyılarında ve Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak beklendiğini hatırlatıyor. Akım'a göre ise İstanbul'da hafta sonuyla birlikte sıcak hava etkisini kaybederken, cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yine yağış miktarı da bazı yerlerde etkili olabilir tahminleri de paylaşılmış. 8.48 oldu saatlerimiz. İlk çeyreği tamamlamış olduk böylelikle. Bir eser dinleyelim, ardından tekrar buradayız.

Evlilik Okulu. Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu'nda. Evlilik Okulu, cumartesi günü saatler 11.15'i gösterdiğinde Akra'da başlıyor. Gerçek huzur ve mutluluk için Evlilik Okulu'nda buluşalım.

0: Güne Merhaba programı devam ediyor. Günün dosyası.
1: Değerli dinleyenlerimiz, günün dosyasında bugün güzelliğin tevhidle buluştuğu medeniyetten söz edeceğiz. İslam medeniyeti, varoluşu ve kainatı kuru bir kurallar bütünden ibaret görmez. Aksine her bir zerreyi ilahi güzelliğin, ihtişamın ve estetiğin her an yenilenen muazzam bir sergisi olarak kabul eder. Temelini Allah güzeldir, güzelliği sever. Nebevi düsturundan alan bu estetik arayışı, maddeyi kutsayan ya da görünen formları körü körüne taklit eden yüzeysel bir yaklaşımla yürümez. İslam'da nihai, mutlak ve aşkın güzellik yalnızca Allah'a aittir. Yaratıcının eşi benzeri ve denge olmadığı inancı, yani tevhid akidesi, Müslüman sanatçının ufkunu ve fırçasını şekillendiren en temel, sarsılmaz kuvvettir. Müslüman sanatçı, doğadaki hiçbir nesnenin rengin veya formun mutlak olanı temsil edemeyeceğini çok iyi bildiği için, gözle görülen fani alemin ötesine, eşyanın gizli özüne ve sonsuzluğun izine düşmüştür. Bu anlayışın tabii bir neticesi olarak İslam estetiği, insanı dünyevi formların hapishanesinden kurtarıp ruhu ilahi tecellilerin aynası kılma gayretidir. Bir caminin kapısından içeri adım attığınızda insanı muazzam bir iç boşluk, dinginlik, sadelik ve adeta ruhu yıkayan bir ferahlık karşılar.

Özellikle ibadetin kalbi olan kıble duvarı, dikkati dağıtacak, zihni dünyayı bağlayacak her türlü canlı figüründen tamamen arındırılmıştır. Çünkü Allah mutlak gayb alemidir. Onun zatı formlarla sınırlandırılamaz ve onu belirli bir kalıba dökmek, elbaki oluşuna bir noksanlık getireceğinden imkansızdır. Müslüman sanatçı, yeryüzünde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacaktır. Ayetinin sırrınca, camilerdeki ve saraylardaki o büyük boşluğu bir hiçlik veya eksiklik olarak değil, ilahi sonsuzluğun yeryüzündeki bir simgesi olarak inşa etmiştir. Bu sebeple cami duvarlarında canlı figürleri yerine somut harfleri soyut birer estetik dalgaya dönüştüren Hüsnihat, güzel yazı sanatıyla başı ve sonu görünmeyen sonsuzluğa doğru akan nebati geometrik süslemeler yer alır. İslam'ın bu geniş ve kucaklayıcı estetik vizyonu sadece cami duvarları, el yazması, musaf sayfaları veya saray minyatürleriyle sınırlı kalmamış, güzel olanı ve zarafeti doğrudan hayatın tam merkezine, sokağa ve evlerin içine yerleştirmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah her şeyde güzelliği, ihsanı zorunlu kılmıştır buyurarak, estetiğin sadece bir hobi değil, aynı zamanda ahlaki ve ameli bir mümin sorumluluğu olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu ilahi ferman doğrultusunda Müslüman zihninde sanat ile zanaat, estetik ile ahlak birbirinden asla ayrılmayan muazzam bir bütün oluşturur. Bu estetik genişliğin içerisine sözün en güzeli, nezaketli bir davranış, sokaktaki bir canlıya merhamet göstermek, mümin kardeşine tebessüm etmek, sinema ve tiyatro gibi modern anlatılar girdiği gibi toplum hayatının harcını karan marangozluk, demircilik, ayakkabıcılık, taş işçiliği ve dokumacılık gibi tüm zanaat alanları da dahil olur. İslam medeniyetinde bir ayakkabı ustası da, örsün başında ter döken bir demirci de, muazzam bir kubbe inşa eden Mimar Sinan da aslında aynı kutsal ve estetik kaygıyı taşır. Yaptığı işi hilesiz, sağlam, helal haram ölçülerine riayet ederek ve en mükemmel şekilde ortaya koymak. Örneğin, tarihi bir Osmanlı mahallesine gittiğinizde sıradan bir evin ahşap penceresindeki zarif kafes işçiliğinde, bir kapının üzerindeki demir tokmakta, hatta yoldan geçenlerin su içmesi için yapılan bir çeşmenin mermer oymalarında bile bu estetik bilincin izlerini görebilirsiniz. İnsan, Yüce Allah'ın en mükemmel surette ahsen-i takvim yarattığı bir halifedir ve bu mukaddes yaratılış emanetine ancak hayatın her alanında sergileyeceği mükemmel düzeydeki sanatsal, ameli ve ahlaki faaliyetlerle karşılık verebilir. Özetle, İslam estetiği, güzelliği yalnızca göze hitap eden bir unsur olarak değil, insanı Allah'a yaklaştıran bir hakikat olarak görür, diyor. Bu yazıyı kaleme alan Profesör Doktor Ramazan Altıntaş, bu anlayış sanatı tevhid inancının ışığında şekillendirerek estetikle ahlakı aynı potada buluşturur, diyerek de tamamlıyor.

Dosyamızı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Yayında aktardığımız pek çok içeriği aynı zamanda Akrem Medya sayfası ve mobil uygulaması üzerinden erişebileceğinizi hatırlatalım. Sayfadaki ya da uygulamadaki önerilerimiz bölümünde günün programlarına tıkladığınızda Akra'da gün içerisinde yayına gelen programları görebilir, dinleyebilir. Hatta pek çok programın metinlerine de erişebilirsiniz. Burada bugün ve geriye

dönük olmak üzere hemen hemen bir haftalık bir süreye kadar tarihsel bir sıralamayla yayına giren programlara erişmeniz mümkün. Sizler için hazırladığımız seçkiler de var. Hicri takvim belgeselleri, kişisel hayat planı, Hicri yıl sohbetleri, en güzel rehber, sabah duası, İslam peygamberleri ve daha pek çok içerik önerilerimiz bölümünde bulunuyor. Ama bununla beraber tabii yayına gelen pek çok programı da kategoriler halinde sayfamızda bulabilirsiniz. Medya menüsünde Kur'an-ı Kerim hatimlerinin yanı sıra Kur'an programları, hadis sünnet programları, sohbetler, dualar, yeni yayına gelen sağduyulu akıl gündemimiz, bir başka özel gündem, varoluş sebebimiz, yanı sıra eğitim, aile, kültür, sağlık, edebiyat, inceleme, araştırma veyahut da sizler için hazırladığımız radyo tiyatroları ve sesli kitaplar gibi medya içeriklerine buradan erişebilirsiniz. Ve haber kategorisinde de pek çok dosyamız yer buluyor Akra Medya'da değerli dinleyenlerimiz. Beyser daha dinleyelim öyleyse. Saatlerimiz 9'a ulaştı. Ardından tekrar burada olacağız. Hazırladığımız, seçtiğimiz diğer haberlerle, güncel hava yol durumu bilgileriyle. Mesajlarınızı da 0501 630 3030'a bekliyoruz efendim.

0: Akra dinliyorsunuz.
1: Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve

0: söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.
1: Sağduyunun sesi Akra. Güne merhaba programı devam ediyor. Yol durumu.
2: Efendim 9.06 saatlerimiz ama yol durumu acaba nasıl? Trafik daha mı yoğun, daha mı sakin, ne durumda? İşte ayrıntıları Büşra Pişkin aktaracak bizlere. Merhaba Büşra Hanım, hayırlı sabahlar.
3: Merhabalar, hayırlı sabahlar Yekta Bey.
2: Teşekkür ediyoruz. Söz sizde, buyurun.
3: Evet, yine bir İstanbul trafiğiyle beraberiz. Şu an itibariyle İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %45 seviyelerinde seyrediyor. Bu durum Avrupa yakasında %45 seviyelerinde seyrederken Anadolu yakasında %47 seviyelerinde seyrediyor. Özellikle Boğaz geçişlerinde yoğunluk dikkat çekiyor diyebiliriz. Yine Gülsuyu'ndan başlayarak Kozyatağı güzergahında, Sancaktepe gişelerden itibaren başlayan yoğunluk Ataşehir Finanskent bölgesine itibaren rahatlıyor. Yine Çamlık kavşağında başlayan ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne doğru bağlantı noktalarında ve Beykoz Kavacık bölgesinde trafik yoğun. Beraberinde Beylerbeyi, Üsküdar ve Acıbadem güzergahında da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde trafik yoğun. Bununla birlikte Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde ise Çağlayan kavşağından başlayan ve Mecidiyeköy trafiğinin yoğunluğunun seyrettiğini belirtebiliriz. 5. Levent'ten Seyrantepe'ye doğru ve Esenler, Mehmet Akif Arsoy Caddesi taraflarında başlayıp yoğunluğun giderek arttığını gözlemlediğimiz Bayrampaşa güzergahı da trafik yoğun. Hı hı. Beraberinde Bağcılar, Halkalı ve Gümüşpala bölgelerinde de trafik yoğun. Bununla birlikte köprülerde ve Avrasya Tüneli'nde son durumu tekrar hatırlatacak olursak, Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü için her iki yaka için de açık olduğunu, açık seyrettiğini belirtebiliriz. Bununla beraber Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bağlantı noktalarında ciddi bir yoğunluk var. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde ise her iki köprü içinde açık olduğunu söyleyebiliriz. Bununla göre beraber trafiğin yoğunlaşmasına neden olan bazı önemli duyularımız var tabii. Bunlardan bir tanesi bağlantı yolu Esenyurt Haramidere yönünde sel şerit trafik kazası nedeniyle tıkalı, yoğunluğa sebep oluyor. Burada ekipler müdahale ediyorlar duruma. Beraberinde Basın Ekspres, Kuyumcu Kent ve Güneşli yönünde de sağ şerit yine trafik kazası sebebiyle yoğun. Ekipler buraya da müdahale ediyorlar. İstanbul'da yol durumunu aktardıktan sonra bir de şimdi karayollarından aldığımız bilgilere göre yolun diğer noktalarındaki diğer çalışma yapılan güzergahları da paylaşalım sizinle.
2: Tabii.
3: Aydın Denizli Otoyolu'nda Seydişehir Akçeki Manavgat güzergahında, Gerede Kızılcahamam Ankara yolu boyunca ve Sinop Samsun otoyolunda yol boyunca çalışmalar olduğunu ve bu güzergahlarda da kontrollü yolculuk yapmaya dikkat edilmesini tekrar belirterek başta İstanbul olmak üzere trafik durumunu sizlerle paylaştık. İstanbul'da yoğunun yine %45 seviyelerinde seyrettiğini hatırlatarak trafik rutinimizi burada sonlandırıyoruz.
2: Pekala, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sizlere de.
3: Hayırlı yayınlar.
2: Sağolunuz. Efendim güncel yol durumu bilgilerini aldık, paylaştık ve devam edelim programımıza diğer haberlerle. Menülerde içerik belirtme zorunluluğuna yönelik bir haber var gazete sayfalarında. Restoran, kafe ve kantin gibi işletmelerde gıdaların içerikleriyle kalori bilgilerinin menüler, dijital ekranlar veya kare kod aracılığıyla müşterilere sunulmaya başlandığı belirtildi. Uygulama devreye girmiş oldu. Söz konusu içerikler menülerde, duvar tahtalarında, broşürlerde, dijital ekranlarda veya kare kod aracılığıyla sunulacak. Bilgiler kare kodla veriliyorsa işletmelerin görünür bir yerine bu bilgilere kare kodla ulaşabilirsiniz. Kare kod kullanmayan tüketiciler talep ederse bilgi kendilerine ayrıca sunulur yazısının asılması da gerekecek. Uygulama tüketicinin bilinçli seçim yapmasını sağlamak amacıyla devreye alınmış oldu deniyor haberde.

Tabii tatil dönemi çocukların ekranı daha çok vakit geçirdiği bir süreç ve bu noktadaki uyarılar da yine haberlere yansıyor. Okullar kapandı, sınav stresi sona erdi. Milyonlarca genç çocuk yaz tatiline başladı. Boş zamanın artmasıyla birlikte telefon, tablet, bilgisayar ve oyun konsolları da günün büyük bölümünü kaplayabiliyor. Psikolog İsmail Anıl Usta, tatilin kontrolsüz ekran kullanımına dönüşmesinin çocuk ve gençlerin hem bedenini hem de ruh sağlığını etkileyebileceğini belirterek, kontrolsüz ekran kullanımı sadece zaman kaybına neden olmuyor, çocukların fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimini de önemli ölçüde etkiliyor. Saatlerce ekran karşısında oturan çocuklarda fiziksel aktivite azalıyor. Bunun sonucunda kilo artışı, duruş bozuklukları, kas iskelet sistemi sorunları ve göz yorgunluğu gibi problemler daha sık görülebiliyor. Özellikle gece saatlerinde telefon ve tablet kullanımı uykuya geçişi zorlaştırıyor. Düzensiz uykuda çocukların ruh halini ve bilişsel performansını etkiliyor uyarısında bulundu. Ebeveynler arasındaki sevgi çocukları güvende hissettirir haberinde görüyoruz. Uzmanlar ebeveynler arasındaki sevgi, saygı ve şefkat dolu ilişkinin çocukların kendilerini güvende hissetmelerinde belirleyici bir rol oynadığını belirtiyor. Uzman psikolog Deniz Mutlu, çocuklarla sağlıklı bir ilişki kurmanın temelinde koşulsuz sevgiyi, çocuğu dikkatle dinlemek, olumlu davranışlarını takdir etmek ve tutarlı bir iletişim kurmanın yer aldığını söylüyor. Çocukların anne ve babalarının davranışlarını örnek aldığını belirten Mutlu, aile içindeki iletişim biçiminin çocukların kişisel gelişimini doğrudan etkilediğini vurguluyor. Son dönemde çocuklarda görülen davranış sorunlarının arttığını ifade eden uzmanlar, ebeveynlerin sınır koymakta zorlanmasının önemli nedenlerden biri olduğunu dile getiriyor. Sınırların olmadığı bir ortamda büyüyen çocukların doğruyla yanlışı ayırt etmekte güçlük çekebileceği, akran ilişkilerinde çatışmalar yaşayabileceği vurgulanıyor. Çocuğun kendisine ve çevresine yönelik olumsuz davranışlarında belirgin bir artış görülmesi halinde de destek alınması tavsiye edilmekte. Anne ve babanın sergilediği tutumlar, çocukların benlik algısını, özgüvenini ve duygusal gelişimini şekillendiriyor. Sevgi dolu, ilgili ve dengeli ebeveyn tutumlarının çocukların daha mutlu, duyarlı ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesine katkı sağladığı muhakkak. Ayrıca teknolojinin yaygınlaşması, geniş aile yapısının yerine çekirdek aileyi bırakmasıyla ebeveyn çocuk ilişkileri de değişime uğradı. Kültürel değerler, yaşanılan çevre ve sosyal koşullarda aile içi iletişim üzerinde etkili, güçlü aile bağları çocukların sağlıklı gelişimi için en önemli koruyucu unsurların başında geliyor. Sıradaki haberimiz yaşlılıkta depresyon ve Alzheimer'a dikkat çekiyor. Türkiye'de yaşlı nüfusun hızla artması ile birlikte depresyon ve Alzheimer vakalarına karşı daha dikkatli olunması gerektiği vurgulanmış. Türkiye'de her 100 yaşlıdan yaklaşık 16'sının depresyonla mücadele ettiği ortaya konuluyor. Yaşlılık döneminde görülen içine kapanma ve hayattan uzaklaşmanın yaşın gereği olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, tedavi edilmeyen depresyonun ilerleyen süreçte demans ve Alzheimer riskini arttırabileceğini vurgu yapıyor. Eş kaybı, kronik hastalıklar, aile içi sorunlar, maddi kayıplar ve nörolojik rahatsızlıklar yaşlılık döneminde depresyonu tetikliyor. Bu nedenle ruhsal belirtiler erken dönemde fark edilmeli. Alzheimer'dan korunmada sosyal yaşam önem taşıyor. Yaşlı bireyler sosyal hayattan kopmamalı, düzenli olarak insanlarla vakit geçirmeli, zihni aktif tutan etkinliklere katılmalı ve yalnızlıktan uzak bir yaşam sürmesi gerekiyor. Yaşlı bireylerin üretken ve sosyal bir yaşamın içinde kalmaları hem ruh sağlığını koruyor hem de bilişsel gerilemeyi yavaşlatmada önemli bir katkı sağlıyor.

0: Ama buna beraber tabii ki onlar bizim kıymetlerimiz ve nihayetinde ömrümüz yeterli olursa, yeter ise bizim de muhakkak o yaşlara erişeceğimiz gerçeğini unutmamak lazım geliyor. Çeşitli hastalıkların sadece yaşla ilintili olmadığı, bazı ruhsal problemlerin yaşın gereği olmadığının düşünülmesi gerekmekte ve onların hayatın içinde yer teşkil etmesi, tecrübelerinden faydalanılması, iletişimi kuvvetlendiren unsurlar arasında. Bu manada hazırladığımız özel bir içeriğimiz var, programımız var. Ömür Boyu Sağlık Akra'da bu dönemde yayına gelen yeni içeriklerden biri Ömür Boyu Sağlık. Cumartesi günleri 13'te ve tekrarıyla pazartesi günleri 16.30'da yayına geliyor. Yarın dinleyeceğimiz programda da inşallah yayına gelecek olan programda da bu noktada önemli tavsiyeler var. Bu tavsiyelerin bir kısmını 2 dakika olarak paylaşalım sizlerle.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Yaşlılık sadece o kişinin değil, ailenin de bir sınavı. Biz yaşlılarımızı korumaya çalışırken onları pasifleştirmemeliyiz. Etkin roller vermeliyiz. Çünkü onların en büyük ihtiyacı korunmak değil, saygı görmektir. O yüzden onları çocuklaştırmadan fikirlerini sormak, sen anlamazsın dememek, onları karar mekanizmalarına tabi tutmak, kararlarına saygı duymak, onların tempolarına efendim uyum sağlamak, onları dinlemek, sohbet etmek, geçmiş anılarını dinlemek, fikrini sormak çok basit görünen ama çok güçlü ruhsal destektir. Çünkü bir yaşlı için beni dinlediler duygusu çok güçlü psikolojik bir besindir. Ve şunu söylüyoruz. Mesela yaşlımız öğretmen olsun, emekli bir öğretmen. İşe yaradığını hissetmek çok önemli. Çocuğunuzu götürürsünüz. Matematik ya da başka bir alanda bir şey öğretmesini istersiniz. Birkaç soru çözmesine yardımcı olmasını istersiniz. Bu bile o hayattaki rolünün devam ettiğini gösterir. Toruna masal anlatmak, sofraya katkı sunmak, bir konuda danışılmak çok önemli.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.
3: Hava durumu.
0: 2 dakika olarak aktardığımız bu içeriğin tamamı yarın 13'te Ömür Boyu Sağlık programıyla Akra'da yayına gelecek değerli dinleyenlerimiz. Programımızın son dakikalarında hava durumu notlarını paylaşalım. Genel olarak yine yüksek seyreden bir sıcaklık var. Bazı noktalarda yağış uyarıları var. Hafta sonunda yeni bir sistemle sıcaklıkların bir miktar düşmesi bekleniyor. Bugün kuzey, iç ve batı kesimlerde parçalı bulutlu bir hava görüyoruz. Trakya'da, Toros Dağ mevkiinde, İç Anadolu'nun kuzeyinde, Orta ve Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'da, Osmaniye çevreleri ve Kahramanmaraş'ta kısa süreli sağanak yağışlar görülebilir. En yüksek beklenen sıcaklık değerleri İstanbul 31, Bursa 33, Çanakkale 34, İzmir 35, Denizli 37, Adana 34, Antalya 31, Ankara 33, Konya 34, Bolu 28, Kastamonu 30, Trabzon 27, Rize 29, Erzurum 29, Malatya 38 ve Şanlıurfa 41 derece günün beklenen en yüksek sıcaklık değerleri.
3: Döviz ve altın fiyatları.
0: Serbest piyasada haftanın son işlem gününde günün ilk rakamları şöyle. Dolar 46.80, avro 53.66 lirada, altının gramı ise 6.270 lira seviyelerinde.
3: Akra'da bugün.
0: Bugün dinleyebileceğiniz bazı programları da hatırlatalım. Birazdan günün sohbeti var. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Köşan tevbeyi geciktirmemeyi anlatıyor. En güzel rehber 9.50'de, son peygamber ve İslamiyet 10'da, Mahmut Esat Köşan hocamızın yapmış olduğu cuma sohbeti 10.15'te yayına gelecek. Tevhid ve doğru inanç bugünkü sohbetin konuları arasında. Aşkın diliyle Hazreti Muhammed.

0: aleyhisselam, sallallahu aleyhi ve sellem eserinin seslendirildiği sesli kitap 10.50'de, Dünyadan Salavatlar 11.15'te, Hayatımızı En Güzel Örnek 11.40'da yayına geliyor. 14 haberlerin ardından Esma'dan Yansımalar programı sizlerle El Vehhab Celle Celaluhu ismi üzerine konuşulacak. Saat 15'te Hadisler Deryası var. Meleklere iman ve Cebrail Aleyhisselam bugünkü sohbetin konuları arasında. Sırça Köşk 16.30'da gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler 18'de ve Divan Aşk programı 22'de Akra'da sizlerle olacak. Böylelikle bu sabah içinde geldik programımızın sonuna. Bir başka programda yeniden birlikte olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyoruz.
1: Güne Merhaba programı sona erdi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, onlara de ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Kulak ve gözleri yaratmaya kimin gücü yeter? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim belirli bir düzen içinde yönetiyor? Duraksamadan hemen Allah diyecekler. O halde hala emrine asi olmaktan sakınmaz mısınız?

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fihi ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirin ve imamil muttakin Muhammedinil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'du, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi hadisin min ehadisi, İyyâke ve tesvife bit tevbeti ve iyyâke vel gurrete bihilmillâhi anke. İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan. Tesviften aman sakının diyor Peygamber Efendimiz. Tesviften. Tesvif. Tesviften sakının. Ne demek tesvif? Bir işi ertelemek, öteye bırakmak. Sonra yapmak. İleride yaparım. Yarın yaparım. İleride yaparım demek. Neyi geciktirmeyin diyor Efendimiz? İyyâke ve tesvife bit tevbeti. Tevbeyi, Allah'a dönüşü, doğru yola girişi, halini düzeltmeyi, iyi Müslümanlık yapmaya girişmeyi, geciktirmeyi, tevbeyi, tevbe ya Rabbi, ben hata etmişim, bundan sonra bunu yapmayacağım, iyi insan olacağım. Bu tevbeyi geciktirmekten sakının. Neden? Şeytan geciktirir. Şeytanın aldatmacalarından bir tanesi tevbeyi ve iyi işleri kılıver. Bak camiye gideceksin 20 dakika, döneceksin 20 dakika. Bir de Esat Hoca orada vaaz şey yaparsa, verirse 30 dakikada orada ne kadar vaktin ziyan olacak? Şurada kıl, çump yatağın içine balıklama atla, şu kadar karım var uykudan gitme ya. Namazı kılmasan daha iyi ama yataktan hiç kalkmasan sıcaklığı bozulmaz. Yorgan sıcacık, yatak yumuşacık. Kalkma. Yok kalkacağım. E kalktın, gitme. Gideceğim. Pekala, madem gidiyorsun o zaman çabuk gel. Acele. Burada namazı kılıyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bir de kapının gümbürt kapandığını duyuyorsun. Kapı kapanıyor. Neden? Acele. Şeytan acele ettirir. El aceletü mineş şeytan. Başka işlerde hiç acele etmiyorsun. Kahvede otururken böyle bir yanından öbür tarafına dönerken yarım saat geçiyor. Yarım saatte bir tarafından öbür tarafına dönüyorsun. Keyfin yerinde hiç kıpırdamak istemiyorsun. Kalkacaksın, kalkacaksın, kalkamıyorsun da bu camideki bu sıkıntın ne? Bu namazı paldır küldür hızlı hızlı kılman ne? Patladak, kütledek, patladak, kütledek. Tavuğun yerden yem toplaması gibi secde etmek olur mu? Darıları, daneleri, buğdayları, arpaları yere serpiyorsun. Tavuk geliyor, tak tak tak tak tak tak tak tak. Bunların da secdesi öyle. Kaç tane Sübhanallah, Sübhane Rabbiyel Azim dedin, söyle bakayım. 3 tane dedim. Ya süp süp süp desen bile senden daha uzun sürer. Halbuki sen bir koydun başını bir kaldırdın. Yani şey gibi. Zilin devresinin açılması, kapanması gibi. Yere değer değmez, hop ah.

Kafa kalkıyor. Böyle secde olmaz. Duracaksın. Subhane Rabbiyel Azim. Subhane Rabbiyel Azim. Subhane Rabbiyel Azim. Bak ne kadar vakit geçiyor. Allahu Ekber. Gene duracaksın. Ondan sonra gene secde edeceksin. Acele de şeytandandır. Böyle ibadeti acele ettirmek şeytandandır. Hayırı geciktirmek şeytandandır. Tesvif. Sonra yapacağım, ileride yapacağım demek şeytandandır. Bunu, bu kelimeyi iyi öğrenin, bu huyu iyi belleyin, şeytanın bu oyununu öğrenin. Hayırlı işi yarına bırakmayın. Hemen yapın, yapacaksanız yapın. Çünkü şeytan geriye attırdı mı o arada unutturur, ayartır. Adamı kandırır. Boş ver ya, ne yapacaksın ya? Söz verdim. Boş ver, yapma. Yani o arada aklını çeler. Zaten bir insan bir hayır yaparken kaç tane şeytandan geçirerek kendisini öyle yaparmış. Yani insan hayırı kolay yapmıyor. Hayır yapmak kolay bir şey değil. İyyâke ve tesvîfe bit tevbeti. Her hayırlı şeyi tehir etmek fenadır ama en fenası da tevbeyi tehir etmektir. Ya bırak şu sigarayı, içkiyi. Bırakacağım, bırakacağım. Emekli olayım da öyle. O kadar vakte kadar yaşayacağına senedin mi var? Rüyada mı gördün? Allah ben seni 75 yaşına kadar yaşatacağım diye sana vaat mi buyurdu? Yarın ölürsen tevbesiz gidersin. Günah üzere elinde içki gider. Günahlardan tevbe etmemiş olarak, dönmemiş olarak gitmek çok fena. İnsan hangi hal üzere ölürse o hal üzere kalkar mahşer günü. Hangi günah üzerinde ölmüşse o günahı haliyle mahşer halkının karşısına öyle çıkar. O haliyle. Onun için tevbe en önemlisi. Hemen şu anda tevbe ettim ya Rabbi. Hemen edecek. Düzelttim. Bundan sonra yapmayacağım. Hemen sigarayı bırak. Bırakacağım. Ne zaman bırakacağım? At sigarayı şuraya çöpe. Gitsin. Şurada hemen sigarayı at. Yani geciktirdin mi şeytan aldatır. Bırak ya. Ya o da çok şey yapıyor. Ya. Bir tesellimiz bu sigara ya. İşte canımız sıkıldığı zaman yak bir sigara. Üfür havaya. Efendim oh rahat diyorsun. Rahat diyorsun ama için ciğerin mahvoluyor, kanser oluyor. Bilmem felç oluyor. Bakıyorsun adam kısa zamanda çok hastalıklara uğruyor. Bir bu. İkincisi ve iyyake vel gurrete bihilmillahi anke. Cenab-ı Hakk'ın sana ceza vermeyip de halim davranmasından, ağırdan almasından aldanma. Böyle bu günah işliyorum da bir çarpılmıyorum. İşte işledim günahı, çarpılmadım. Bu akşam içkiyi içtim, bu akşam zinayı işledim, bu akşam kumarı oynadım. Bak işte hala ayaktayım. Bak Allah çarpmadı beni. Kur'an çarpmadı. Gördün mü? Bak işte bir şey olmadım. Öyle bir çarpılacaksın ki ama İşi anladığın zaman çok geçmiş olacak. Çok kimse bu işten aldanıyor. Yani Cenab-ı Hak merhametinden, lütfundan, halim selimliğinden, halimliğinden suç işlediği zaman kul hemen cezalandırmıyor. Cezalandırmamasından da kul cesaretleniyor. Bak Allah beni cezalandırmadı. Gene yapıyor suçu, gene yapıyor. Halbuki o çok büyük tehlike. Cenab-ı Hak görüyor. Vallahu bima taameline basir, görüyor. Kalbinden geçeni biliyor, huyunu biliyor, halini biliyor, yaptığını görüyor. Neden cezalandırmıyor? Belki bu edepsiz tevbe eder, pişman olur, ağlar, sızlar. Efendim kendini affettirir diye fırsat veriyor. Sen bu fırsatı Allah cezalandırmayacak diye mi değerlendiriyorsun? Öyle şey yok. Zerre kadar hayır işleyen hayrın karşılığını görecek, zerre kadar şer işleyen cezasını çekecek. İşte aldanmalardan birisi de bu. Günahı işleyen kişi anında Allah'ın yıldırım çarpması gibi cezasına uğrasaydı kimse günah işleyemezdi. İşte bak falanca adam bir günah işledi, işler istemez o gün gitti. Ama sonunda felakete uğrar. Yani Cenab-ı Hakk'ın halimliğinden aldanma, cesaretlenme, cezalandırmayacak sanma, aklını başına topla. Allah-u Teala Hazretleri bizi efendim böyle şeytanın aldatmalarından, oyalamalarından efendim Allah gafurdur, rahimdir deyip de edepsizliğe devam etmekten korusun. En çok söylenen

En laflardan birisi bu. Millet duymuş hocalardan ki Allah gafurdur, rahimdir. Ondan sonra dal günaha, harama, efendim devam. Öyle şey olur mu? Bunlar cezasız mı kalacak? Hayır. Adam sütüne su katarmış, katarmış, katarmış, katarmış. Bak bir şey olmuyor, olmuyor, olmuyor. Olmaz olur mu? Bir sel geliyor, bütün sürüyü alıp götürüyor. Bitti işte. Oldu işte bak. Beklediğin, olmayacak dediğin şey oldu. Tamam mı şimdi? Allah-u Teala Hazretlerinin halimliğinden aldanmayın. Sana halimlik gösteriyor da cezayı vermiyor diye aldanma. Tevbeyi geciktirme. Efendim, tevbeyi hemen yap, doğru yola hemen gel, hizaya hemen gir, Allah'ın iyi kulu olmaya hemen niyet et, halini hemen düzelt. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

Ey işlere hükmedip gören, gönüllere şifa bahşeden, denizleri birbirine karıştırmayıp aralarını ayırdığın gibi, beni de cehennem azabından, helaka götüren çağrıdan ve kabirler fitnesinden koru.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: İsra Suresi. İsra Suresinin hikmetleri nelerdir? Sevgili dinleyiciler, her Miraç gecesinde hatırladığımız özel bir sureden söz edeceğiz bugün. İsra Suresi 111 ayettir. Adını ilk ayetinde geçen, gece yürütmek ve götürmek anlamına gelen İsra kelimesinden alır. İsra Suresinde İsra hadisesi, İsrailoğullarının fesatçılıkları, insana sorumluluk yüklenmesi, anne babaya iyi muamele, insanın can ve malının kutsallığı, günahtan kaçınmanın gereği, mahlukatın Allah'ın azametini ilan etmesi, vahyin hakikati, yeniden dirilmenin hak oluşu, kötülüğün kaynağı şeytan, üstünlüğün sorumluluk gerektirdiği, hakkın daima galibiyeti, ruhun mahiyeti, Kur'an'ın eşsizliği, üslubu, Allah'ın güzel isimlerinin anılması konuları anlatılmakta. Sure, son ayetlerinde Allah için samimi dua, hamd ve tekbir getirerek, yalnız O'na yönelmeyi öğütleyerek biter. De ki, ister Allah diye dua edin, ister Rahman diye, hangisiyle dua etseniz, nihayet en güzel isimler O'nundur.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar. Allah'ın selamı üzerinize olsun değerli dinleyenler. Önceki programımızın sonunda Huzaların yardım dileklerini Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Medine'den cevaplayışı konusunu ve Huzaların Medine'ye gelişi konusunu okumuştuk. Bugün ilk okuyacağımız başlıksa Kureyş müşriklerine mektup gönderilişi. Peygamberimiz Aleyhisselam Kureyş müşriklerine bir yazı gönderdi. Gönderdiği yazısında şöyle buyurdu: "Bundan sonra derim ki, siz ya Beni Bekrilerle olan ittifakınızdan vazgeçersiniz ya da Huzalardan öldürülmüş olanların diyetlerini, kan bedellerini ödersiniz. Bunlardan birini yerine getirmeyecek olursanız sizinle çarpışacağımı bildiririm." Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bu mektubunu Kureyş müşriklerine ashabtan Damra götürdü. Damra, Kureyş müşriklerine kendilerinin üç şeyden birini seçmekte muhayyer bırakıldıklarını, ya öldürülen Huzaların kan bedellerini ödemek veya Beni Bekr ve Beni Nüfaselerle olan ittifak ahd ilişkilerini kesmek zorunda bulunduklarını ya da Hudeybiye muahidesini bozan kötülükleri

0: yüzünden kendileriyle çarpışılacağını kendilerine tebliğ etti. Kurata bin Abdi Amr bin Nevfel bin Abdümenaf, Beni Bekriler uğursuz yaramaz bir kavimdir. Beni Bekrilerden nüfaseler de yoksulluk ve darlık içindedirler. Huzalardan öldürülenlerin kan bedellerini biz ödeyemeyiz. Bunu ödemeye kalkmak bizde tüy tozak bırakmaz. Nüfaselerle ittifak ve ahd ilişkilerimizi kesmemize gelince, Araplar içinde nüfaseler kadar şu Beytullah'ı hac ve ziyaret eden, Beytullah'ı tazime onlar kadar özenen bir kavim yoktur. Onlar bizim müttefikimizdir. Biz onlarla olan ittifak ve ilişkilerimizi kesmeyiz. Fakat biz onunla, Muhammed Aleyhisselam'la demek istiyor, savaşacağımızı bildirelim dedi. Damra hemen geri dönüp Kureyş müşriklerinin söylediklerini Peygamberimiz Aleyhisselam'a haber verdi. Kureyş müşrikleri elçiyi bu biçimde reddettiklerine pişman oldular. Hudeybiye muahedesini yenilemek üzere Ebu Sufyan bin Harbi Peygamberimiz Aleyhisselam'a gönderdiler. Ebu Sufyan'a muahedeyi yenile, mütareke süresini de uzat dediler. Ebu Sufyan Medine yolunda. Ebu Sufyan azatlısıyla birlikte iki hayvana binip Medine'ye doğru hızla yol almaya başladı. Mekke'den yola çıkıp Peygamberimiz Aleyhisselam'a doğru gidenlerin ilkinin kendisi olduğunu sanıyordu. Amr bin Salim ve arkadaşlarından sonra Büdeyl bin Verka da huzalardan bazılarıyla birlikte Medine'ye Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına geldiler ve Peygamberimiz Aleyhisselam'a seslendiler. Peygamberimiz Aleyhisselam o sırada yıkanıyordu. Onlara "Sizin davetinize icabet ediyorum." buyurdu. Büdeyl bin Verka, Kureyş müşriklerinin yardımlarıyla Beni Bekrilerin huzaları nasıl öldürdüklerini Peygamberimiz Aleyhisselam'a haber verdikten sonra Mekke'ye dönmek üzere Medine'den ayrıldı. Peygamberimiz Aleyhisselam ashabına Ebu Sufyan Hudeybiye muahedesini sağlamlaştırmak ve mütareke süresini uzatmak için yanınıza gelmek üzere bulunuyor gibidir. Fakat istediğini elde edemeden öfkeyle geri dönüp gidecektir buyurdu. Amr bin Salim ile arkadaşları Ebva'ya gelince dağılıp yoldan sapmışlar, sahile doğru gitmişlerdi. Büdeyl ile arkadaşları ise yola devam ettiler. Usfan'da Ebu Sufyan'la karşılaştılar. Ebu Sufyan, onun Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanından geldiğini sanıyordu ve kendisine "Ey Büdeyl, nereden geliyorsun?" diye sordu. Sorusunu Büdeyl'in yanındakilere de yöneltti ve "Bana Yesrib'den, Medine'den haber veriniz." dedi. Onlar "Bu hususta bizde bilgi yok." dediler. Ebu Sufyan onların bu işi gizli tuttuklarını anladı. Kendilerine "Yesrib hurmasından yanınızda var mı? Biraz da bize yedirseniz olmaz mı?" diye sordu. "Hayır." dediler. Ebu Sufyan daha açık olarak "Ey Büdeyl, Muhammed'in yanına vardın mı?" diye sordu. Büdeyl "Hayır. Şu vadinin içindeki huzaların yanına gitmiştim. Oradaki huza ve kaplar arasında bir kıtal hadisesi üzerine çıkan anlaşmazlığı düzeltip giderdim." dedi. Ebu Sufyan "Vallahi ben senin iyi bir ara bulucu olduğunu bilmiyordum." dedi. Sonra onlarla birlikte öğle sohbeti ve dinlenmesi yaptı. Büdeyl ile arkadaşları kalkıp Mekke'ye doğru yol almaya başladılar. Ebu Sufyan "Eğer Büdeyl Medine'den geliyorsa muhakkak hayvanı hurma çekirdeği yemi yemiştir." dedi. Kalkıp onların konak yerlerine Büdeyl'in devesinin çöktüğü yere vardı. Devesinin dışkısını alıp ezdi. İçinde hurma çekirdeği yemi bulunduğunu gördü. Konak yerlerinde de Medine'nin kuş gagalarına benzeyen meşhur hurmasının çekirdeklerini buldu. "Allah'a yemin ederim ki Büdeyl Muhammed'in yanından geliyor." dedi. Büdeyl ile arkadaşları hadise gününün sabahında Mekke'den çıkıp Medine'ye gitmişlerdi. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar Mustafa Asım Köksal.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a yönelenler, iman eden ve Allah'ı anmakla kalpleri huzura kavuşan kimselerdir. Şunu iyi bilin ki, gönüller ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur.

0: Ekran. Reklam.
1: Server yayınlarından Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
0: Akran. Reklam.

0: Cuma Sohbeti. Hayırlı cumalar sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esat Coşan'ın Cuma Sohbeti ile sizi baş başa bırakıyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, cumanız mübarek olsun. Allah-u Teala Hazretleri dünya ve ahiretin her türlü hayırlarını cümlenize erdirsin. Muhterem dinleyiciler, sevgili kardeşlerim, hayatımızda çeşit çeşit konular vardır uğraştığımız. Bunların bir kısmı diğerinden daha önemlidir. Ama en önemli konu hangisi? Yani bizim hayatımızda zihnimizi işgal eden, kalbimizi, aklımızı, fikrimizi meşgul eden en önemli konu hangisidir? Din konusudur, inanç konusudur, iman konusudur. Niçin en önemlidir? Çünkü din insana hem dünyada hem ahirette lazım. Dünyada din insana ahlak öğretiyor, fazilet öğretiyor, yardım öğretiyor, sevmeyi öğretiyor, başkalarına acımayı öğretiyor, düşküne efendim tutup kaldırmayı öğretiyor, yoksulu korumayı öğretiyor, zenginine cömertliği öğretiyor, kişisel, ruhi, ailevi, içtimai sayısız faydaları var. Efendim topluma ve kişiye, insanların mutluluğuna çok çok faydaları var. Onun için dünyada da önemli, ahirette de önemli. En önemli konu din konusu. Tabii din konusunu efendim böyle en önemli konu olduğunu Amerika'da insan çok daha iyi hissediyor. Kesin olarak söylüyorum. Dindar insanlar, dinlerine bağlı, kiliselerine bağlı, din adamlarına saygılı, efendim başkalarının dini inançlarına karşı da saygılı. Yani bu kesin, dindarlığı kesin. Ama burada bir önemli nokta var. Yani herkes, Türkiye'deki efendim vatandaşlarımız da, biz de dindarız. Araplar da dindar. Ama yani dindarlığın sadece dindarlık olması bir insanda yetmiyor. Dünyada yetse bile ahirette yetmiyor. Mühim olan da ahiret. Yani dünyada

dinleri gördüm ama İslam'ın inancının güzelliğini efendim görünce hayran kaldım. İbadetlerin hikmetli, mantıklı olduğunu görünce onun için İslam'ı seçtim diye söylüyor bir Amerikalı. Mühim bir Kanadalı. Mühim olan inancın doğru olması. Bu bakımdan bugünkü konuşmamda efendim doğru inançla ilgili hadis-i şerifleri okumak istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Enes radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre şöyle buyurmuşlar. Mübarek sözlerini de okuyalım. Hadis-i şeriflerin sözlerini, ayetlerin sözlerini okuyup ondan sonra anlatmak daha uygun. Çünkü dinleyenler daha iyi anlarlar. La ilahe illallah temne'ul ibade min sakatillah. Malem yu'siru safkate dünyahum ala dinihim. Fe izâ âseru safkate dünyahum ala dinihim sümme kâlu la ilahe illallah ruddet aleyhim ve kâlallahu kezeptüm. Bu mühim bir husus. Biz Müslümanları da ilgilendiriyor. Tabi gayrimüslimleri de ilgilendirir ama la ilahe illallah diyen biz Müslümanlarız. Allah'tan başka Tanrı yok. Yeri göğü yaratan, alemlerin Halık'ı, insanları yaratan, yaşatan Razzak efendim, Kadir Mutlak Yaradanımız bir. Ondan başka ilah yok diyoruz biz. La ilahe illallah sözüyle bunu ifade ediyoruz. Kelime-i tevhid diyoruz. Efendim ve bu çok önemli bir söz. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bu la ilahe illallah sözü. Allah'tan başka tapılacak mabut yoktur. Ancak ve sadece Allah vardır sözü. Temne'ul ibade min sıhhatillah. Kulları Allah'ın kızgınlığına maruz kalmaktan korur. Demek ki Allah la ilahe illallah demeyenlere kızıyor. Gazabına maruz kalıyor öyle diyenler. Gazabına muhatap oluyor. Gazabı karşısında kalıyor. Allah'ın kızgınlığını celbediyor. La ilahe illallah demeyenler. Putlara tapanlar, aya güneşe tapanlar, yıldızlara tapanlar, daha başka şeylere tapanlar. Efendim demek ki Allah'ın kızgınlığını, kainatı yaratan Yüce Mevla'nın her şeye gücü yeten, ol dediği zaman istediği şeyi olduran Allahu Teala Hazretlerinin kızdığı bir kul oluyor. La ilahe illallah demek kulları Allah'ın kızgınlığından korur. Kızgınlığına maruz kalmaktan korur. Ne kadar korur? Malem yu'siru safkate dünyahum ala dinihim. Safka taraf, yön, cihet demek. Efendim dünya tarafını, dinleri tarafına tercih etmediği müddetçe la ilahe illallah sözü kulları Allah'ın gazabına uğramaktan, hışmına uğramaktan, cezaya, belaya uğramaktan korur. Feiza aşeru safkate dünyamı ala dinim. Ama böyle yapmazlar da dünyalık tarafını, din tarafına tercih ederlerse menfaati, dünyalığı, parayı, pulu, maddiyatı, efendim inançsızlığı tercih ederlerse sümme kalu la ilahe illallah. Yaşamları böyle olur, ticaretleri, hayatları böyle olur da laf olsun diye de la ilahe illallah derlerse o zaman makbul olmaz. Ruddet aleyhim. Bu söz onlara çarpılır, gerisin geri verilir, reddedilir, kabul olunmaz. Ve kâlallahu kezeptüm. Allah Teala Hazretleri buyurur ki onlara kezeptüm. Yalan söyledin, siz yalancısınız. Hem la ilahe illallah diyorsunuz hem de Allah'ın sözünü dinlemiyorsunuz. Hem Allah'ın varlığını, birliğini biliyorsunuz hem Allah'a güzel kulluk etmiyorsunuz. Hem mümin olduğunuzu dilinizle ifade ediyorsunuz hem de imanınızın gereği olan dininiz için efendim çalışmayı yapmıyorsunuz da dini atıyorsunuz bir kenara, dünyaya yöneliyorsunuz, dünyalığı dine tercih ediyorsunuz. Onun için yalancısınız der Allahu Teala Hazretleri diye bildiriyor. Evet, aziz ve muhterem kardeşlerim, demek ki bütün müşrikler, kafirler dünyada ahirette çok büyük tehlikede Allah'ın gazabına uğruyorlar. Allah hem dünyada onları cezalara, belalara uğratır hem de ahirette cehennemine sokar. Ama Müslümanlar da la ilahe illallah diyenler de la ilahe illallah'ı doğru söylemeleri lazım. La ilahe illallah dedikleri zaman la ilahe illallah sözünün gereğini yapmaları lazım. Şu fani dünyanın fani lezzetlerini, eğlencelerini, zevklerini, menfaatlerini tercih edip de dinlerinin emirlerine aykırı işler yapmamaları lazım. Bazı insanlar maalesef ben la ilahe illallah diyorum, ben Müslümanım filan diyor.

sözü söylüyorlar. Hakikaten de ben onların samimi olduğunu görüyorum, kabul ediyorum. Yalancı olduğunu söylemiyorum. Samimi bunu söylüyorlar ama yaşamları la ilahe illallah'a uygun olmuyor. Allah'ın emirlerine, yasaklarına uymuyorlar. O zaman ben demiyorum ama Allahu Teala Hazretleri kezeptüm. Siz yalancısınız, yalan söylüyorsunuz diyor. La ilahe illallah sözlerini onlara reddediyor. La ilahe illallah sözü kabul olmuyor. Demek ki bir Müslüman la ilahe illallah diyecek, kurtaracak imanını, doğru bir dine girmiş olacak ama dünyayı tercih etmeyecek. Dünya menfaatini, keyfini, zevkini, eğlencesini, efendim hırsızlığını, arsızlığını, yüzsüzlüğünü tercih etmeyecek. Dinini tercih edecek. Dininin emirlerini, yasaklarını, efendim faziletlerini, dininin kendisine gösterdiği hayat tarzını tercih edecek. Şimdi bizim dinimiz ne emrediyor bize? Yani hangi hayat tarzını emrediyor? Temiz olmayı emrediyor. Temizlik dinin yarısı. Ne kadar güzel, ne kadar çağdaş, ne kadar çağlar üstü. Bir, her yönden temiz olmak, bedenen temiz olmak, kalben temiz olmak, niyet olarak temiz olmak, efendim elbisesi temiz olmak, ibadet yeri temiz olmak, evi temiz olmak, evinin önü temiz olmak, efendim ticareti helal temiz olmak, temizliğin anlaşılan maddi, manevi, mecazi, hakiki her çeşidini tavsiye ediyor. Ne kadar güzel. Temizlik dini İslam. Bu bir. Ondan sonra İslam samimiyet dini. Samimiyetsizliği reddediyor. Allah'a karşı samimi olacak, Resulullah'a karşı samimi olacak, halis olacak, Kur'an'a karşı samimi olacak, Müslüman kardeşlerine karşı samimi olacak, efendim Müslümanların önderlerine karşı, alimlerine karşı samimi olacak, saygılı olacak, bağlı olacak. Başka, iyiliği emrediyor, merhameti emrediyor. Hiç kimseyi üzmemeyi, ezmemeyi emrediyor. Kurda kuşa, yani insanlardan ayrı yaratıklara da iyilik yapmayı emrediyor. Ne kadar güzel. Merhameti emrediyor, zulmü yasaklıyor. Sonra kimseyi sömürmemeyi, istismar etmemeyi, kimsenin sırtından bedavadan geçinmemeyi, elin emeği ile yaşamayı, kendisi temiz kazanıp başkalarına da iyilik yapmayı emrediyor vesaire. İşte din bu. Bu bunları yapmıyor adam. Ne yapıyor? Pis. Ne yapıyor? Kalbi kötü. Ne yapıyor? Efendim işleri kanunlara efendim göre bile suç. Efendim ne yapıyor? Başkasını sömürüyor, aldatıyor, yalan söylüyor vesaire vesaire. Demek ki neden yapıyor bunları? Dünya menfaati için. Neden yapıyor? Efendim dinini bir tarafa atıp da bu hayata daldığı için, bu fani hayata daldığı için yapıyor. Bizim inançsızlardan farkımızın, imanımızın olması lazım. Dinimizin emirlerine göre haramlardan kendimizi çekip şöyle farklı insan olduğumuzu göstermemiz lazım. Onlar gibi yaşayıp da ondan sonra la ilahe illallah demek Allah tarafından kabul edilmiyor, reddediliyor. Sen al bu sözü başına çalınsın. Senden kabul etmiyorum bu la ilahe illallah sözünü. Sen yalan söyledin buyuruyor diye Peygamber Efendimiz bildiriyor. Bu önemli bir husus. Bu önemli bir ikaz olduğu için ben sizlere bunu hatırlatmak istiyorum. Özet olarak anlaşılır bir şekilde cümlelerle söylemek gerekirse, sakın ahireti unutmayın, Mahkeme-i Kübra'yı unutmayın, Allah'ın emirlerini unutmayın, Kur'an'ı okuyun, Allah'ın emirlerini emir olarak yazın deftere. Yasaklarını da karşı tarafına, karşı sütuna yazın. Bunlar da haramlar, yasaklar diye. Emirlerini tutun, yasaklarından kaçının. Sevapları işleyin, günahları yapmayın. Efendim Allah'ın sevdiği kul olmaya çalışın. La ilahe illallah sözü o zaman insana fayda verir. Aksi takdirde efendim fayda vermez, Allah kabul etmez olduğu anlaşıldığından ikaz olsun diye söylüyorum. Yine bir başka hadis-i şerif aynı konuda la ilahe illallah'la ilgili başka bir ifade, başka bir hadis-i şerif Peygamber Efendimizin okumak istiyorum. İbn-i Neccar rivayet etmiş yine Enes radıyallahu anh'ten. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki la ilahe illallah kelimetün azime. Azimetün kerimetün alallahi teala. Men kâleha muhlisan istevcebel cennete. Femen kâleha kâziben asamet mâlehu ve demehu ve kâne masîruhu ilennâr. Bu sözü, bu hadisi şerifin manasında güzel
sözlerini okuduktan sonra açıklayalım. La ilahe illallah sözü kelimetün azimetün kerimetün alallahi teala. La ilahe illallah sözü çok muazzam bir sözdür. Çok ulu bir sözdür. Çok yüce bir sözdür. Ve Allahu Teala Hazretlerinin nazarında çok kıymeti olan soylu, asil efendim bir sözdür. La ilahe illallah sözü Allah indinde çok soylu, çok değerli, önemli bir sözdür. Men kâleha muhlisan, ihlas ile kalbinden inanarak, kim Allah'tan başka ilah yoktur diye Allah'a inancını bu sözle ifade ederse, istevcebel cennete, cenneti kendisine gerekli, zorunlu, vacip kılar. Yani cennetlik olur. Bunu ihlasla söyleyen. Ve men kâleha kâziben, kim bu sözü aldatmacı olarak, yalan olarak söylerse, bazıları da belki Peygamber Efendimiz'in zamanında böyleleri de vardı, korkuyorlardı Müslümanlardan, yalandan la ilahe illallah diyorlardı, toplumun tepkisinden korkuyorlardı, Resulullah'ın efendim ve Müslümanların karşısında aksini söylediği takdirde başına geleceklerden korkuyordu, söylüyordu, yalandan söylüyordu, inanmadığı halde, Müslüman olmadığı halde, mümin olmadığı halde söylüyordu. Peki o zaman ne olur? Asamet malehu ve demehu. Bu sözü, bu söz, bu kelam onun malını ve kanını korur. Yani canını korur. Yani malı heder olmaz. Malı alınmaz elinden. Efendim hayatına kast olunmaz. Korunur. Müslümanların arasında, Müslümanların himayesinde. Müslümanlardan sanılır, sayılır, korunur. Ama ve kâne masîruhu ilanlar, akıbeti cehenneme düşmek olur. Sonucu cehenneme gider. Yani yalandan söylediği için kurtulmaz, cehenneme gider. Cehennemde yanar. Yalandan söylememek lazım. Aşk ile, şevk ile inanarak söylemek lazım. Efendim bu hadis-i şeriften anlaşıldığı üzere, birinci hadis-i şeriften anlaşıldığı üzere de La ilahe illallah sözünün gereğini yapmak lazım. Allah'a inanıyorsan Allah'ın emirlerini tut. Peygamber'e inanıyorsan aleyhissalatü vesselama, Peygamber Efendimiz'in nasihatlerini öğren, Efendimiz'in buyruklarını, hadis-i şeriflerini anla, anladığını uygula, Resulullah'ın sünnetine uygun yaşa. Kur'an'a inanıyorsan Kur'an-ı Kerim'i oku, Kur'an-ı Kerim'in içindeki emirlere kendini uydur, hayatını Kur'an'a uygun bir hayat eyle. İslam fıkhına, İslam hukukuna inanıyorsan Allah'ın emirlerini, fıkhın ahkamını her konuda uygula. Evet, şimdi bu ikinci hadisi şerif. Böylece la ilahe illallah demenin ihlasla olması gerektiğini Peygamber Efendimiz bize öğretmiş oluyor. Efendim, ve la ilahe illallah sözünün de gereği var, icabı var. La ilahe illallah diyenin yaşaması gereken bir tarz var. Onları da yapması gerektiğini, dünyayı tercih etmemesi, dinini tercih etmesi, dünya menfaatine aldanmaması, dininin emirlerine sarılması gerektiğini anlıyoruz. Gelelim üçüncü hadis-i şerife bu konuda. Peygamber Efendimiz efendim İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan bize rivayet olunduğuna göre buyuruyor ki la ilahe illallah tedfa'u an kailiha tis'aten ve tis'ine baben minel bela ednahel hemmu. La ilahe illallah sözü, bu sözü söyleyen müminden 99 çeşit belayı def eder. Bela ona gelmez. La ilahe illallah diyene 99 çeşit belayı engeller bu söz. Gelmesini engeller. Gelecekken durdurur. Gelmesini engeller. Gelmekten kurtarır la ilahe illallah diyeni. Bu belaların ednaha, en aşağısı elhemmü. Hemdir. Yani tasadır, üzüntüdür, iç sıkıntısıdır. Efendim insanın kederidir, gamıdır, elemidir. La ilahe illallah diyenin 99 cins belası uzaklaşır. Bu kelime-i tevhid onu korur. En aşağısı iç sıkıntısı, efendim kaygı ve tasa. Onları bile alır gider. Onun için ben bazı kardeşlerim böyle bazı ruhi rahatsızlıklarını bana anlattıkları zaman diyorum, bak aşk ile şevk ile
La ilahe illallah deyin. Bu söz sadece manevi bakımdan insana sevap kazandırmakla kalmaz. Aynı zamanda

da maddi faydası da vardır. İlaç gibidir. Ruh hastalıklarını tedavi eder, üzüntüleri def eder, insanın içini nurlandırır, şenlendirir, alnını pırıl pırıl parlatır, böyle kale gibi sağlam, efendim şeker gibi, lokum gibi, kaymak gibi tatlı bir insan haline getirir diye söylüyorum. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, dindarlığımızı, la ilahe illallah sözünü söyleyen ehli tevhid oluşumuzu iyi düşünelim ve iyi uygulayalım. Bir de Abdülaziz hocamız rahmetullahi aleyh derslerinde söylemiş, ben de duyanlardan dinlemiştim, efendim kitapta da okudum, Ramuz'da, la ilahe illallah aşikare tevhiddir. Yani Allah var, Allah'ın şeriki naziri yok. Bu da nedir? Budistlerin taptığı bu da nedir? Bir insandır. Onun heykelini yapıyorlar, niye tapınıyorlar? Tapınmamaları lazım. Efendim bu, efendim güneş nedir? Gökteki varlıklardan bir tanesidir. Güneşe tapınmaması lazım Japonların. Bu haçın üstünde bir heykel var, güya Hazreti İsa'ymış. Buna da tapmamaları lazım. Çünkü o da Allah'ın mübarek bir peygamberidir. Efendim o yanlıştır. Sonradan çıkmıştır. Teslis vesaire. Efendim doğru değildir. Tamam. Bu la ilahe illallah anlaşılıyor. La ilahe illallah'ı Kur'an-ı Kerim'de açıklayan sure hangisidir? İhlas suresi dediğimiz Kul huvallahu ahad suresidir. Kul huvallahu ahad. De ki ey Resulüm, ey mümin, ey imanlılar, deyin ki o Allah'tır. O bir tektir. Onun şeriki naziri yoktur. Allahu Samet, her mahluka ihtiyacını veren, muhtaç olduğu ihtiyaçlarını karşılayan, yaratan, yaşatan, devam ettiren varlığını, her varlığın odur, Samet'tir. Lem yelit ve lem yulet. Ne onun çocuğu olmuştur ne de o birisinin çocuğudur. Doğurmamıştır, doğmamıştır. Yani beşere mahsus olan bu sıfatlar, işte annesi vardır, babası vardır, evlenmişlerdir, nikahlanmışlardır, çocukları olmuştur. Bunlar insanlara mahsus, mahluka mahsus sıfatlardır. Allah-u Teala Hazretleri münezzehtir. Efendim evlat edinmekten, efendim veya birisinin oğlu olmaktan münezzehtir. Eğer oğluysa öyle tenasülle efendim baba oğul diye giderse o zaman ne olur? Devam eder. Yani olmaz. Mantık dışıdır. Bu açık bir tevhid. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Onun şeriki naziri. Hiç ona denk olan bir varlıkta yoktur. Yani bir Allah var, tamam inandım da bir de onun karşısında filan öyle bir şey yok. Karşı güç vesaire yok. Allah-u Teala Hazretleri kadir-i mutlaktır. Kainatın sahibidir. Hiçbir şey ona denk olamaz. Her şey onun mahlukudur. Ne dilerse öyle yapar. Bu aşikare, görünen, bilinen, ilkokul çocuğu da anlar bunu. Tahsilsiz de anlar, tahsilli de çok derinden anlar, severek anlar, gözyaşlarıyla okur, sever manasının derinliğine inip sevgine varır. Ama bu aşikare tevhidden başka bir tevhid çeşidi daha var. La havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah de örtülü, perdenin arkasındaki tevhiddir. Bütün güç ve kuvvet Allah'tadır demek. La havle bir tahvil edici, değiştirici güç yoktur. Ve la kuvvete herhangi bir kuvvet yoktur. İlla billah, hepsi Allah'ın elindedir. Başka bir varlıkta öyle bir değiştirme gücü, bir şeyi yaptırım gücü, efendim kuvveti vesairesi yoktur. Her şey Allah'ın kudreti elindedir. Ne dilerse o olur. Bu da perdenin arkasındaki derin tevhiddir. Bu da gizli tevhiddir. Demek ki la ilahe illallah şey yapacağız. Efendim la ilahe illallah olarak derinlemesine öğreneceğiz. Tasavvuf zaten ne yapar? Dervişi hakiki muvahhid yapar. Hakiki tevhidci yapar. Tasavvufta ilerleye bir mürit tevhidin mertebelerini geçe geçe yüksele yüksele derinleşe sonunda Allah-u Teala Hazretlerinin varlığını, birliğini çok yakından aşikare çok güzel anlar, hakiki muvahhid olur. Şimdi bazıları diyorlarmış ki şeylere, bizim ecdadımıza, efendim Osmanlılara filan, efendim

Onlar işte bilmem sofiydi filan, tenkit ediyorlarmış. Halbuki niye tenkit ediyorlar? Hakiki müvahhid onlar. Yani tasavvuf terbiyesi sonunda tevhidin bütün inceliklerini öğrenip en iyi müvahhid olarak onlar yaşamışlar. Ne güzel de efendim hizmetler etmişler, cihatlar etmişler, efendim görevler yapmışlar. Yapan yapmış, yapmayan yapmamış tabii. İyisi de var, kötüsü de var. Kimisi gazel yazmış, şarap içmiş, zevk etmiş, keyif yapmış, ömrünü öyle geçirmiş. Eden bulur. Ne ekerse insan onu biçer. İyiye iyi, kötüye kötü. Yani kötüyü medih de etmiyoruz. İyiye de iftira edilmesine razı gelemeyiz. Onları da savunmak vazifemiz. Sonuncu bir hadis-i şerifle efendim konuyu tamamlamak istiyorum sevgili akra dinleyicileri. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş. La tahkiranne minel ma'rufi şey'a velev en tesubbe min delvike fi ina'il müstesqi ve en telka ehake bi bişrin hasen fe izâ edbere fe la tağtâbe. Bu hadisin ravisi Süleym İbni Cabir radıyallahu anh. Bunu açıklayarak konuşmamı bitirmek istiyorum. Peygamber Efendimiz ısrarlı bir nasihatle, aman sakın ha, sakın ha, iyilikten herhangi bir çeşidini hor ve hakir görmeyin buyuruyor. La tahkiranne minel marufi şeya. Maruftan hiçbir şeyi hor, hakir, küçük, önemsiz görme. Sakın görme diye emir buyuruyor ama çok ısrarlı bir emir. Nunu tekili sakile koymuş fiilin sonuna. Aman ha, sakın ha, iyilikten hiçbir şeyi hor, hakir görme. Evet, Allah-u Teala Hazretleri'nin rızasına uygun her işe, dinin, aklın, şeriatin efendim güzel gördüğü her işe, her bir işe maruf denir. Emri maruf yapması lazım Müslümanın. Yani marufun, iyi aklın ve dinin güzel gördüğü şeyin yapılmasını tavsiye de etmesi lazım. Fiili maruf da lazım. Fiili olarak da emrettiği o şeyi kendisinde yapması lazım. Hem kendisi yapacak hem de başkasına da yaptırmaya çalışacak, tavsiye edecek. Maruf iyilik demek. İyilikten hiçbir şeyi hor ve hakir görme. Aman sakın ha, hor ve hakir görme diyor Peygamber Efendimiz. Çünkü bazen bir iyilik dolayısıyla insan cennetlik olabilir. Misal veriyor. Velev en tasubbe min delvike fi ina'il müstesqi. Senden su isteyen bir kimseye elindeki kovandan suyu boşaltıvermen. Al su mu istiyorsun diye ona su boşaltıvermen, su döküvermen bile bir çeşit iyiliktir. Elini yıka, hadi ben dökeyim. Veyahut al, getir kovanı, ben benim kovamdakini sana dökeyim diye birazcık bir su vermek veya kovanın tavanını vermek. Küçük bir şey ama bunu bile hor görme. Belki o bunun sebebiyle Allah razı olsun der. Böyle bir bardak su bile olsa çok şükür elhamdülillah dedikten sonra sana dua eder. Bir maruf, bir iyilik işte. Bu bile belki senin sebebi necatın olur. Ve entelka ehake bi bişrin hasen. Mümin kardeşinle karşılaştığın zaman onu böyle güzel bir tatlı gülüşle, efendim tebessümle, güleç bir yüzle karşılamanı bile yani önemsiz sayma. Nihayet bir gülümsemedir. Ne olacak insana yani? Mühim bir şey değil işte. Bir gülümsedi, bir gülücük. Ama o da, o bile önemsiz değil. Ondan bile güleç yüzle karşılamaktan bile insan bakarsın, efendim Allah'ın rızasına erer, cennetlik olabilir. Fe izâ edbere fe lâ teğtâbehu. Tabii karşılaştığın bir insana gülüyorsun da yüzüne, güleç bir yüzle karşılıyorsun, hoş geldin diyorsun, tatlı söz söylüyorsun. Peki kalkıp gittiği zaman arkasından gıybet etmemek, o da bir iyilik. Şimdi kimisi yüzüne güler, gittiği zaman da adamın, giden adamcağızın arkasından bir sürü ileri geri laf söyler. O gıybet oldu işte, o kötülük oldu, münker oldu, münkerattan oldu. Halbuki maruf nedir? İyiliktir. Giden insanın arkasından konuşmamak da bir çeşit maruftur. Onun için marufun, iyiliğin, örfün, efendim, hiçbirisini hor ve hakir görmeyin. Yani yolun üzerindeki bir taşı kenara koymak bile olsa, birisini sevindirecek küçük bir tavır, bir hareket bile olsa, iyilik yapmaya azmedin, gayret edin, hayatınız iyiliklerle, güzelliklerle geçsin. Efendim, iyilikleriniz, sevaplarınız biriksin. Allah'ın sevgili kulu olun. La ilahe illallah'ın hakiki

0: ehli, hakiki sahibi, hakiki erbabı olun. Sevgili akra dinleyicileri, Allah Teala Hazretleri sizleri sıhhatli, afiyetli, aziz ve bahtiyar eylesin. Hem dünyada mutlu yaşayın, hem ahirette sevdiklerinizle beraber cennetlik olun. Allah Teala Hazretlerinin rızasına vasıl olun, cemaliyle müşerref olun. Hepimiz olalım, sizler de bizler de. Allah Teala Hazretleri mübarek cuma hürmetine dualarımızı kabul eylesin. Dünya ve ahirette hepimizi aziz ve bahtiyar eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Cuma sohbeti. Değerli akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu cuma sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki cuma sohbetinde buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.

Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana havale ettim. Sırtımı sana dayadım. Ümit bağladığım sen. Korktuğum yine sensin. Senden kaçıp sığınacak ve senin elinden kurtulacak bir yer varsa yine sensin. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim.

0: Okudukça eser
1: Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Yazan Mustafa Asım Köksal. Okudukça başlıyor.

Merhaba değerli dinleyenler. 8. bölümümüzle birlikteyiz. Selman-ı Farisi'nin Müslüman oluşu. Efendimiz uğraşırken hak dinini yaymak için Selman yanıp tütüyordu Medine'de için için. Peygamber'e ermek onun pak canına can katmıştır. Abbasoğlu adlı zata bunu şöyle anlatmıştır. Ben demiştir İsfahan'ın halkından Ci köyündenim. O sırada Ci köyünün muhtarıydı babam benim. Babam beni pek çok sever, andacımsın yavrum derdi. Bir kız gibi evde saklar, Esenyel'den esirgerdi. O zamanlar boş şeylere Allah diye tapıyordum. Mecusilik ateşine külhancılık yapıyordum. Babamın bir işi çıktı. Çiftliğine gitmiştim ben. Pek toy idim. Dikkatimi çekmezdi hiç olan biten. Yolda gördüm giderken bir Hristiyan kilisesi. Merak edip dinlemiştim içerden gelen sesi. Girdim hemen yaptıkları ibadeti seyre daldım. Çok hoşuma gitti bu din. Akşama dek orada kaldım. Onlara bu dinin aslı nerededir diye sordum. Bundan sonra ateşin ben önünde hiç baş mı kordum? Piskoposun Şam ilinde olduğunu söylediler. Babam beni her tarafta arattırmış durmuş meğer. Akşamüstü eve dönüp vaziyeti haber verdim. Mecusilik boşmuş diye dinimizi pek çok yerdim. Babam öğüt verdiyse de girmedi hiç kulağıma. En sonunda hapse koydu, zincir vurdu ayağıma. Beni asla yenemedi bu tehditler, işkenceler. Hristiyan dostlarıma el altından saldım haber. Şam'a giden olursa bildiriniz bana dedim. Ben de bir gün kolayını bulup evden kaçmış idim. Bir ticaret kervanına katılarak Şam'a gittim. Orada bu dinin başı kimdir diye sual ettim. Kilisede piskopostur aradığın zat dediler. Gittim hemen kiliseye beni kabul eylediler. Ben dedim bu dine girmek, hizmet etmek istiyorum. Bu arzuma karşı o da peki dedi, olur yavrum. Öğrendim ki adamcağız kötü huyluymuş meğer. Bir taraftan cemaati sadakaya teşvik eder. Bir yandan da birikeni yoksullara dağıtmayıp küpe istif etmekteydi altınları sayıp sayıp. Böylelikle tam 7 küp doldurmuştu kendisi için. Bu ahlaksız piskopasa kin bağladım için için. Ölümünde vaziyeti gelenlere verdim haber. Altınların küplerini gösterdim hep birer birer. Onlar dahi bu papaza çok kızmaya başladılar. Ölüsünü ipe çekip söve saya taşladılar. Yerine pek iyi bir zat geldi aynı ay içinde. 5 vakitte namaz kılan Müslümanlar haricinde ondan daha faziletli, dünyasını hiçe sayan, görmedim ben onun kadar ahirete düşkün insan. Ölünceye kadar ona gece gündüz ettim hizmet. Sizden sonra kime dedim eyleyeyim mülazemet? Evlat dedi, tehlikeler içindedir dünya bugün. Hak dininin emri nehyi bırakılmış bütün bütün. Şimdi yalnız Musul'da var gideceğin bir tek kişi. O zat benim mesleğimde, hak yolunda bütün işi. Efendimi kaybedince Musul'daki zata gittim. Kendisine vaziyeti, maksadımı izah ettim. Sözlerimi dinleyince, peki dedi, yanımda dur. Bu zatın da hizmetinde eylemedim asla kusur. Ne yazık ki çok sürmeden düştü ölüm döşeğine. Kalacaktım ben zavallı boynu bükük yetim yine. Sizden sonra bilmem dedim eyleyeyim kime hizmet. Fars'ta Selman kulunuza bunu lütfen işaret et. Nusaybin'de gayet salih bir kişiyi salık verdi. İçimdeki üzüntüler bu suretle sona erdi. Gittim ona. Hakikaten çok hayırlı, pak bir zattı. Bunu da az zaman sonra ölüm hali geldi çattı. Salih bir zat vardır dedi Sivrihisar ilçesinde. Gidip ona hizmet eyle güneş balkır gecesinde. Buldum onu. Gayet yüksek. Bilgisi var, takvası var. Edinmiştim yanlarında biraz sığır, biraz da var. En sonunda buna dahi sordum mutat sualimi. Kime dedim başvurarak arz edeyim ben halimi. Oğlum dedi, bugün artık bizim meslek üzere giden bilmiyorum bir kimse ki sana salık vereyim ben. Fakat şunu söyleyeyim ki İbrahim'in diniyle gelmesi pek yakınlaşan peygambere ermek dile. O ki Arap toprağında ergeç zuhur edecektir. 2 taşlık arasında bir beldeye inecektir. Bu taşlığın arasında vardır geniş bir hurmalık. Peygamberin vasfını da vereyim ben sana salık. Armağından yerler fakat sadakaya yanaşmazlar. 2 dalı arasında peygamberlik nişanı var. Kolayını bulur isen o illere durma gitsen. Bu sözlerle yumdu artık gözlerini ebediyen. Vaktaki Kelboğulları oymağından birkaç kişi kazanç için gelmişlerdi. Selman'ın rast gitti işi. Onlara gel size dedim sığır davar vereyim ben. Beni Arap toprağına götürünüz buradan hemen. Teklifime peki diye eylediler muvafakat.
götürdüler Vadil Kura denen yere beni, fakat bunlar beni Kurayza'dan, orada bir Yahudi'ye haksızlıkla sattılar, ben zavallıyı köle diye. Buradaki hurmalığı görüp şüphelenmiş idim. Efendimin anlattığı acaba bu yer mi dedim. Derken günün birisinde sahibimin amca oğlu gelip beni satın aldı. Selman şimdi tuttu yolu. Medine'yi görür görmez tanımıştım. Sevindim çok. Fakat benim aradığım o zat nerede? Haberim yok. Gözlerimi kulağımı kapamıştı esirlik. Ah, o sırada gönderilmiş imiş meğer Resulullah. Yıllar geçti. Dinmedi hiç gözyaşlarım. Alın terim başucuma gelmişti o. Benim hala yok haberim. Bir gün hurma ağacının üzerinde çalışırken sahibime amcasının oğlu çıka geldi hemen. Hazreçlerle evsin, Allah belasını versin dedi. Resulullah sanıyorlar şu Mekkeli Muhammed'i. Toplanmışlar çevresinde, Kuba'da hep onun bugün. Bu sözleri işitince sarsılmıştım bütün bütün. Dalda öyle titredim ki kendimi zor beri çektim. Yoksa hemen sahibimin üzerine düşecektim. Ne var neymiş diye sordum yanlarına sokularak. Sahibim çok kızdı bana. Be herif, sen işine bak. Bundan sana ne diyerek şiddetli bir tekme vurdu. Çıktım tekrar dala, fakat aklım fikrim yerde durdu. O gün biraz şundan bundan yiyecek şey biriktirdim. Çıktım akşamüstü peygamberin huzuruna gidip vardım. Duydum dedim, sen pek salih, pek hayırlı bir zatmışsın. Yanında çok yoksul varmış, herkese kol uzatmışsın. Şuncağızı saklamıştım, sadakamdır, alın lütfen. Buna sizi başkasından daha layık görürüm ben. Efendimiz ashabına siz yiyiniz bundan dedi. Kendileri el çekerek ondan hiçbir şey yemedi. O zaman ben içerimde sevinç ile dedim bu bir. Gerçi geri döndüm, fakat oradaydı akıl fikir. Yine bazı nesnelerden biriktirdim ben bir yere. Medine'ye gelmiş idi, sundum onu peygambere. Gördüm dedim sadakadan yememekte olduğunu, bir hediye olmak üzere hazırlayıp sundum bunu. Bu sözlerim üzerine ondan hemen aldı yedi. Ashabına siz de gelin bu nesneden yiyin dedi. Dedim kendi kendime ben, bunun ile oldu iki. Bir zamanlar peygambere rastlamıştım bir yerde ki üzerinde iç ihram, yanlarında ashab vardı. Ashabının arasında nurlu yüzü parıldardı. Yaklaşarak selam verdim. Sonra geçtim arka yana. Maksadımı sezdi hemen, ihramını açtı bana. İki dalı arasında parlayınca mübarek ben, üzerine kapanarak ağlamaya başladım ben. Sürdüm fani gözlerime, öptüm mührünü büvveti. Yaktı bütün kül eyledi benliğimi muhabbeti. Efendimiz yeter artık bu yana dön buyurdular. Hak dininin temelini orada bana duyurdular. Ey Abbas'ın oğlu, sana anlattığım şeyler bugün hiç yanlışı yok. Başımdan birer birer geçti bütün. Peygamberimizin Hazreti Ayşe ile evlenmesi. Efendimiz Hatice'nin ölümünden sonra Ayşe ile nişanlandı. Küçüktü Ayşe o sıra. Ebu Bekir peygamberle Medine'ye hicret etti. Daha sonra Ayşe de fırsat bulup çıktı gitti. Medine'de hastalandı. Saçları hep dökülmüştü. Allah şifa verdi, fakat vücutça az zayıf düştü. Cihaz işi tamamlanıp yapıldı bir hafif düğün. Peygamberin hücresinde doğdu ona mutlu bir gün. Ayşe gayet ince hisli, zeki, afif bir kadındı. Keskin aklı İslamiyet güneşine çok yakındı. Yürümüştü 9 sene peygamberin izlerinde. Efendimiz son nefesi verdi onun dizlerinde. Mescid-i Nebevi'nin inşası. Efendimiz oturduğu eve yakın bir arsayı satın aldı mescid için, yarıladı bu tasayı. Müslümanlar birleşerek taşıdılar taş ve toprak. Mescid inşa edilirken çalıştı hem Resul-i Hak. Müminlerden bazıları çalışırken şiir okurdu. Efendimiz şu duayı sık sık tekrar etti durdu. Ahiretin hayırından yoktur daha büyük hayır. Ensar ile muhaciri Allah'ım sen gözet kayır. Bu mescidin yanlarına yapılmıştı iki oda. Yapılınca mescid artık kılınmıştı namaz orada. Yaprak tavan, kerpiç duvar. Fakat onun içi şendi. Toprak olan tabanına sonraları kum döşendi. Mescidin yan tarafında gölgelik bir sofa vardı. Yoksullarla kimsesizler orada yatıp kalkarlardı. Peygamber her armağanı sofaya tez yollar idi. Oradaki yoksulları gözetir ve kollar idi. Mescitte irad buyurulan ilk hutbe. Ahiret için hazırlanın, temizlenin ey halk kirden. Biliniz ki vurulacak başınıza yarın birden.
Herkes serbest bıraktığı koyunundan sorulacak. Tercümansız, perdedarsız buyuracak Cenab-ı Hak. Söyle kulum, benim sana elçim gelip yetmedi mi? Sana bütün buyruğumu bir bir tebliğ etmedi mi? Bak ben sana mal mülk verdim. Sen de haydi kendin için kazandığın şeyi göster. Nedir? Göster tedarikin. O kimse de sağa sola bakıp bir şey göremeyecek. Cehennemi karşısında görmesi çok sürmeyecek. Öyleyse herkes velev yarım hurmayla olsun, kendisini cehennemden kurtarmaya çare bulsun. Bunu dahi bulamazsa, tatlı bir söz söyleyerek cehennemin ateşinden yakasını kurtarsın tek. Çünkü böyle bir hayıra ondan 700'e kadar Yüce Allah ecir verir, sevap verir katlar katlar. Allah'a çok şükrederim, ondan yardım isterim ben. Sığınırız ona her an nefsimizin şerlerinden. Azmaz o hiç, Allah onu doğru yola erdirmişse, şaşırttığı kimseyi de doğrultamaz hiçbir kimse. İyi bilir ve size de bunu haber veririm ki, ondan başka ilah yoktur. Hak kitabı kadar güzel ne bir söz var ne bir eser. Gönlü Allah tarafından bu kitapla süslenenler, sapkınlıktan doğru yola, hak dine sevk olunanlar, hak sözünü halk sözünden üstün tutmuş bulunanlar, hiç şüphesiz kurtulmuştur, selameti bulmuşlardır. Doğrusu bu Kur'an gibi güzel uz dil söz mü vardır? Yaratanın sevdiğine siz de sevgi besleyiniz. Ezan. Müminlerden bazıları namaz vakti gecikmişti. Topluluktan ayrılmamak İslam'da çok mühim işti. Efendimiz, ey ashabım, buna dedin etmek gerek. Bazıları namaz vakti uygun olur bayrak çekmek. Hayır dedi bazısı da, bir çan bulup çaldırmak yahut büyük bir boruyla her yana ün saldırmalı. İşte o gün herkes böyle yok, yok şöyle olsun dedi. Efendimiz bu reylerin hiçbirini beğenmedi. Abdullah'a rüyasında okumuştu bir zat ezan. O da bunu peygambere gidip haber verdi hemen. Ömer, ben de gördüm dedi tam 20 gün önce düşte. Tez davrandı Zeyd'in oğlu, şeref onun görünüşte. Efendimiz, kalk ya Bilal, ezan oku buyurdular. Bu hususta haktan vahiy geldiğini duyurdular. Muhacirlerle Medineli müminler arasındaki kardeşlik. Muhacirler Medine'de yoksulluktan bıkmışlardı. Yok idi beş paraları, Mekke'den boş çıkmışlardı. Efendimiz yerlileri çağırarak birer birer, kardeş oldu size dedi, ey Ensar bu muhacirler. Ensar bunun üzerine onlara öz kardeş gibi gayet cömert davrandılar, yaptılar ev bark sahibi. Birçokları servetini onlar ile taksim etti, bu kardeş.

müşrik gevşemeden, çözülmeden sürüp gitti. Muhacirler boş durmayıp ticaretle uğraştılar. Az zamanda içlerinden yetişti birçok sanatkar. Medine Yahudileri. Medine'de Arap soylu Yahudiler yaşıyordu. Peygamberin gelmesine onlar özlem taşıyordu. Ne yazık ki kalplerine işlemedi İslam nuru. Sapıklıkta boy ölçtüler, gelmediler Hakk'a doğru. Bununla da kalmayarak Hak dinini yıkmak için her çareye başvurdular. Kin tuttular için için. Medine'nin çevresinde kalelerde yaşarlardı. Bu Musevi oymaklarda büyük nüfus kudret vardı. Esle Hazreç oymağını birbiriyle boğuşturup keyiflerine bakarlardı bir kıyıda şöyle durup. Bu oymaklar barışınca Museviler yanaştılar. Kınlardaki kılıçları sıyırtmaya uğraştılar. Peygamber bu fitçilerle uyuşmaya mecbur oldu. Yapıldı bir muahede. Kinler biraz durduruldu. Buna göre Yahudiler dinde serbest bulunacak, müminlerle bir dost gibi hoşça geçim olunacak. Taraflardan biri eğer başkasıyla ederse cenk, serbest kalan diğerine bolca yardım eyleyecek. İleride Medine'ye yapılırsa bir tecavüz, koruyacak iki taraf Medine'yi gece gündüz. İki taraf müşriklere asla yardım yapmayacak, başkasıyla gizli gizli uyuşmaya sapmayacak. Medine'de kan dökmek yok, herhangi bir din harici, münazaa olduğunda peygamber de en son merci. Muahede güzel ama onlarda hiç sebat var mı? Müminlerin aleyhinde her an fırsat kolladılar. Münafıkların önderi Übey oğlu Abdullah. Peygamberin Medine'yi teşrifinden önce idi. Hükümdarlık istiyordu Medineli bir efendi. Abdullah'tı ismi onun, babasının adı Übey. Avucuna almış idi Medine'yi bu derebey. Onun bütün hülyasını alt üst etti İslamiyet. Bu yüzden o yüreğinde taşıyordu çok husumet. Emeline ermek için başvuruyor o her yere. Müşriklerle gizli gizli yapıyordu muhabere. Kıblenin değişmesi. Yahud ile Nasara'nın yönetleri Kudüs idi. Yöneltmişti o yana da Allah önce Muhammed'i. İkinci yıl içindeydi. Kabe'ye dön buyurulmuştu. Yahudiler kinlerini sıyırmaya yüz tutmuştu. Müminleri kıblesinden çeviren ne demişlerdi. Allah da o sefihlere Kur'an'ı ile cevap verdi. Gerçekten bu kıble işi akı karadan ayırdı. Müminlerden başkasına bu ihtimal çok ağırdı. Halbuki bir düşünseler ne var bunda şaşılacak? Doğunun da batının da sahibidir Cenab-ı Hak. Hakikatte şarka garba yönelmekte yoktur iyilik. İyilik, iman ve taatte bırakmamak hiçbir gedik. Bir de Allah Teala'nın rızasını umup ancak hısımları, öksüzleri, yoksulları barındırmak. Azmaz o hiç, Allah onu doğru yola erdirmişse, şaşırttığı kimseyi de doğrultamaz hiçbir kimse.

0: Okudukça programında Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
1: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur. Müminim, sıkıntıyla denenir şükrederim. Şükrederek hatalarımdan arınırım. Annemden doğduğum gün gibi uyanırım.
1: Akradaşım, yoldaşım.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Ulaştığımız bu güzel cuma gününün tüm iyilik, huzur ve bereketlerini dileriz. Alemlerin efendisi, hayat sevincimizin kaynağı, rehber ve önderimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için insan kullanım el kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat eder, yani onu övgü ve iltifatla anarlar. Ey iman edenler, siz de ona salatu selam edin. Yeryüzündeki tüm lisanların birleştiği en güzel sözler, en yüce iltifatlar onun için. Bizler de çeşitli dillerin salavat-ı şerifelerini sizler için hazırladık. Keyifli dinlemeler.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyledir.

Zenginlik eşya mal mülk çokluğundan değildir. Şu kadar eşyası var, bu kadar malı var, bu kadar mülkü var, şu kadar devesi koyunu var. Zenginlik bu değildir. Ya nedir? Velakinnel gına, zenginlik, gınen nefsi, gönül zenginliği, nefis zenginliğidir. Yani Allah'ın kendisine vermiş olduğuna razı, başkasının malında gözü yok, efendim kanaat sahibi, Allah'ın takdirine rıza sahibi, başkasından bir şey istemekte yapışkan değil, illa bana onu da ver filan diye. Olmadığı zaman mahzun değil, efendim şöyle hür, ihtiyacın baskısı altında ezilmiş değil, hür, hür insan. Asıl zenginlik böyle bu ruh zenginliğidir. Yunus Emre'nin bir şiiri hatırımdadır, diyor ki, kem dürür yoksulluktan nicelerin varlığı, bunca varlık var iken gitmez gönül darlığı. Bazı insanların varlığı yokluktan daha da fenadır. O kadar varlık olduğu halde gönül darlığı gitmez bir türlü diyor. Gönlü dar, gönlü zengin değil. Bir sürü parası vardır, eli titreye titreye çıkartır, fakire bir 25 kuruş verir, 1 lira verir. Ya ver, doysun da candan bir Allah razı olsun der. İşte fırsat eline geçmiş, bak şurada 3 tane yetim var, 5 tane bilmem şey var. Çıkart, bir verdiğin zaman doyur. Bir daha başkasından bir şey isteyecek şeyi kalmasın. Seni gördüğü zaman elektrik çarpmış gibi yerinden kalksın, yani böyle bir şey yapsın. Çok ver. Gönlü zengin olmak lazım insanın. Parayla pulla filan değil. Asıl zenginlik insanın hali hazırdaki imkanı içinde yapabildiği hayırla ölçülürmüş. Yani insanın 10 lirası varken çıkartıp 3 lirasını 1 lirasını verebiliyorsa o zengin, o cömerttir, verebiliyor. O zaman veremiyorsa geçtiği zaman eline de veremeyecek demek. Daha fazlası geçtiği zaman da veremeyecek demek. Onun için o şeyden belli olur, yani insanın davranış tarzından belli olur.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden dualar.
1: Senin başına getirdiği beladan, beni selamette kılan ve beni yaratıklarının birçoğundan gerçekten üstün tutan Allah'a hamdolsun derse, o bela ne olursa olsun, o kimse ondan ömür boyu selamette kılınır.

0: Hayatımıza en güzel örnek. Hayatımıza en güzel örnek programı başlıyor.
1: Haram ve helal. Allah'ın kulları için koyduğu sınır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına şöyle buyurdu. Yüce Allah şöyle bir benzetme yapıyor. Bir yol düşünün. Dosdoğru bir yol. Her iki taraf boydan boya duvar. Her iki duvarda da yerlere kadar sarkmış asılı perdeleri bulunan açık kapılar var. Yolun başında bir uyarıcı, yola girenlere şöyle bağırıyor. Ey insanlar! Şu doğru yola hep birlikte girin, ayrılmayın. Yolun ortasında başka uyarıcılar da bulunmakta ve kapıların perdesini açmaya çalışanları ikaz ediyor. Ne yapıyorsun? Açma orayı sakın. Eğer açarsan oraya düşer, yoldan çıkarsın, diyorlar. Daha sonra Allah Resulü dostlarına bu tasviri şöyle izah eder. İşte bu yol İslam'dır. İki taraftaki duvarlar Allah'ın sınırları, açık kapılarsa onun yasaklarıdır. Yolun başındaki uyarıcı Yüce Allah'ın kitabı, yolun ortasındaki davetçiler de Yaradan'ın her Müslümanın kalbine yerleştirdiği vaizdir. Peygamberimizin mübarek sözlerinden de anlaşıldığı üzere, insanları sorumluluk sahibi varlıklar olarak yaratan Allah Celle Celaluhu, onlara yeryüzünde sayısız nimetler vermiştir. Bu nimetlerin pek çoğunu onlara helal kılarken, bir kısmına ise sınırlama getirmiştir. Söz gelimi, bunca üzüm bağını bahşeden Allah, sarhoş ederek insan aklını giderdiği için içkiyi yasaklamıştır. Koymuş olduğu yasaklar aslında yine insanların yararına yöneliktir. Yüce Allah neyin haram, neyin de helal olduğunu bazen gönderdiği kitaplar ve elçiler aracılığıyla açıklamış ve kendisine inananların bu yasaklara dikkat etmesini istemiştir. Helali gözetmek, Allah'a imanın yani ona verdiğimiz kulluk sözüne sadakatin göstergesidir. Harama bulaşmaksa bu sözü göz ardı etmektir. Helalin peşinde koşmak insana yaraşır, nezih ve şerefli bir hayat yaşama gayretidir. Harama dalmaksa zihni ve gönlü bulandırma, heva ve hevesin, arzu ve isteklerin esiri olma halidir. İnsan helale ne kadar yaklaşırsa huzura da o kadar yaklaşır. Harama doğru yürümenin sonuysa pişmanlık ve mutsuzluktur. Helal ve haram konusunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu açıklamaları yapmaktadır. Helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasındaysa bir takım şüpheli şeyler vardır ki insanların çoğu bilmezler. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve ırzını, namus ve haysiyetini korumuş olur. Kim de şüpheli şeylere düşerse harama düşmüş olur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sözlerini şu nefis benzetmeyle sürdürmektedir. Bu tıpkı bir koruluğun etrafında hayvan otlatan çobanın durumuna benzer. Sürüsü her an oraya girebilir. Bilin ki her hükümdarın bir koruluğu vardır. Allah'ın koruluğuysa onun haramlarıdır. Dikkat edin, bedende bir et parçası vardır. O sağlam olursa bütün beden sağlam olur. Ama bozuk olursa bütün beden bozulur. Dikkat edin, o et parçası kalptir. Helal kazanç maneviyat için çok önemli bir husustur. İbadetlerden tat alabilmek için lokmanın helal olmasına özen gösterilmesi tavsiye edilmiştir. Olgun bir mümin, helal lokma kazanma ve ailesine bu şekilde bakma konusunda titiz davranmalı, haramların her çeşidinden uzak durmaya gayret etmelidir. Yine anne babalara düşen en büyük görev, çocuklarına helal ve haram bilincini kazandırmaktır. Bunun için de helal ve haramların sadece bilgisinin aktarılması yeterli değildir. Uygulamak ve benimsemek için de yaşam tarzı haline getirilerek içselleştirilmeli, aynı zamanda güzel örnek olunmalıdır. Haramlar insan için koyulmuş sınırlar olmakla birlikte özgürlüğe mani değildir. Çünkü koyulan sınırlar gerek toplumsal, gerekse kişinin maddi ve manevi benliği için onu en iyi bilen, onu yaratan Rabbi tarafından koyulmuştur. Nefsini ve ruhunu helal ve haramlarla terbiye edemeyen insan, arzu, ihtiyaç ve hevasının esiri olur. Hayatını Allah'ın rızası ve Resulünün gösterdiği yolda yaşayarak kişi âlâ-i illiyin mertebesine yükselebildiği gibi bunun zıttıyla esfeli safiline, aşağıların en aşağısına da düşebilir. Bu nedenle mümin yaptığı her işte helal ve haramı düşünerek, hesaplayarak hareket etmelidir.
0: Hayatımıza en güzel örnek. Hayatımıza en güzel örnek programı sona erdi.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz gökte ve yerde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi nasıl isterse öyle şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir.

Müslümanın, müminin bu dünyadaki gayesi bu dünyada mesut olmak değildir. Müminin gayesi, imanlı insanın gayesi bu dünyada mesut bahtiyar olmak değildir. Gayesi nedir? Ahireti kazanmaktır. Allah'ın rızasını kazanmaktır. Ahiret saadetini elde etmektir. Hesap böyle olunca seve seve malını çıkartır, hayır hasenat yapar. Hesap böyle olunca hiç kimseden çekinmeden hakkı söyler, doğruyu söyler.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Süleyman Aleyhisselam.
1: Biz Davud'a oğlu Süleyman'ı bahşettik. Süleyman ne güzel kuldu. Çünkü o daima tesbih ve ibadetle Allah'a yönelirdi. Biz bu hükmü Süleyman'a hemen ilhamla anlattık. Biz her birine hüküm, hikmet ve peygamberlik ve ilim verdik. Dağları ve kuşları Davud ile beraber Allah'ı tesbih etsinler diye ona boyun eğdirdik. Bunların hepsini yapan bizdik. Andolsun ki biz Davud'a ve Süleyman'a bir ilim verdik de onlar bizi inanan kulların birçoğuna üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Süleyman Davud'a peygamberlik ve idarede mirasçı oldu. Dedi ki, ey insanlar, bize kuşların dili öğretildi ve bize her şeyden bolca verildi. Şüphesiz ki bu apaçık bir lütfun ta kendisidir. Süleyman'ın cinler, insanlar ve kuşlardan oluşan askerleri toplandı. İşte bunlar onun tarafından düzenli bir şekilde sevk ve idare olunuyorlardı. Nihayet Karınca Vadisi üzerine geldikleri zaman beyleri olan bir karınca, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu farkında olmadan sizi amanha ezip telef etmesin," dedi. Süleyman onun sözlerine gülercesine tebessüm etti. "Ey Rabbim, bana, anneme ve babama lütfettiğin nimetine şükretmemi ve senin razı olacağın bir iş yapmamı bana ilham et. Beni muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi mümin kullarının arasında cennete koy," dedi. Süleyman kuşları teftiş ettikten sonra dedi ki, "Hüthüdü neden göremiyorum? Yoksa kayıplara mı karıştı? Gelince kesin bir delil, makul bir mazeret getirmediği takdirde kesinlikle çetin bir azaba uğratacağım yahut onu keseceğim." Derken çok geçmeden Hüthüd gelip dedi ki, "Ben senin bilmediğin bir hakikati öğrendim ve sana Yemen'deki Sebe kavminden doğruluğu kesin bir haber getirdim. Hakikaten ben orada onlara hükümdarlık yapan bir kadın gördüm. Kendisine bir hükümdara gereken her şey verilmiştir ve onun büyük bir tahtı da vardır. Onun ve halkının Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerine de şahit oldum.

0: Şeytan onlara yaptıklarını süslemiş de kendilerini hak yoldan alıkoymuş. Bu yüzden onlar doğru yolu bulamıyorlar. Göklerde ve yerde gizlenen yağmur, bitki ve diğer şeyleri ortaya çıkaran, nefislerin gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilen Allah'a secde etmeleri gerekmez mi? O Allah ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Büyük arşın Rabbi sahibidir. Süleyman da Hütü'de doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın bakacağız dedi. Bu mektubumu götür, onu kendilerine bırak. Sonra onlardan biraz uzaklaş da bak ne yapacak ve ne cevap verecekler. Hütüt mektubu götürüp atınca Sebe Melikesi Belkıs dedi ki, ey ileri gelenler, doğrusu bana çok önemli bir mektup bırakıldı. O Süleyman'dan gelmektedir. O Bismillahirrahmanirrahim ile başlamaktadır. Bana karşı gelerek büyüklük taslamayın ve bana Müslümanlar olarak teslim olup gelin, diyor. Ey ileri gelenler, bana bu işimde bir fikir verin. Siz benim yanımda huzur bulmadıkça ben hiçbir işi kestirip atacak değilim, dedi. Dediler ki, biz hem güçlüyüz hem de gerçekten savaşçı bir milletiz. Emir sana aittir. Sen neyi uygun görüp emredeceksen artık bak gör. Ben onlara hediye göndereceğim. Sonra elçileri ne ile dönecek bir bakacağım. Bunun üzerine elçi hediyelerle Süleyman'a gelince Süleyman dedi ki, bana mal ile yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği nimetler size verdiğinden çok daha iyidir. Fakat siz hediyenizle sevinir, böbürlenirsiniz. Ey elçi, hediyelerinle dön onlara. Eğer teslim olup gelmezlerse, andolsun ki onlara asla güç yetiremeyecekleri bir ordu ile geliriz ve kendilerini esaretle, hor ve hakir olarak oradan çıkarırız. Sonra Süleyman, emrindeki başkanlara, ey ileri gelenler, onlar bana Müslüman olarak teslim olup gelmeden önce hanginiz onun tahtını bana getirir, dedi. Cinlerden bir ifrit, kuvvetli bir cin, sen makamından kalkmadan önce ben sana onu getiririm. Benim bunu yapabilecek gücüm ve bu konuda kendime güvenim var, dedi. Kendisinde kitaptan bir ilim bulunan kimse olan veziri Asaf bin Berhiya da, gözünü kırpmadan evvel ben onu sana getiririm, dedi. Süleyman onun tahtının yanında yerleşmiş olarak görünce, bu Rabbimin bir lütfudur. Bu da şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni imtihan etmek içindir. Kim şükrederse ancak kendi faydası için şükretmiş olur. Kim de nankörlük yaparsa şüphesiz ki Rabbim zengindir. Hiçbir şeyinde noksanlık olmaz. Çok kerem sahibidir, dedi. Yine dedi ki, tahtını onun tanımayacağı hale getirin, değişiklik yapın. Bakalım tanıyacak mı yoksa tanımayacak mı? Artık Melike gelince ona, senin tahtın böyle mi denildi? O da, sanki bu odur. Zaten bundan önce bize ilim verilmiş, Allah'ın kudretini ve senin peygamberliğini anlamış ve Müslüman olmuştuk, dedi. Fakat önceleri Allah'tan başka taptığı şeyler Müslüman olmaktan onu alıkoymuştu. Çünkü o inkar eden bir kavimden idi. Ona köşke gir denildi. Onun avlusunu görünce derin bir su zannetti ve ayaklarını açıp sıvadı. Süleyman, o billurdan döşenip düzeltilmiş bir avludur, dedi. Melike, ey Rabbim, hakikaten ben kendime yazık etmişim. Şimdi Süleyman ile birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum, dedi. Süleyman'ın emrine de sabah estiğinde bir aylık, akşam dönüşünde de yine bir aylık yol alan rüzgarı verdik. Erimiş bakırı da kaynağından sel gibi akıttık. Cinlerin bir kısmı da Rabbinin izniyle onun önünde, emrinde çalışırdı. Ona, Süleyman'a, kalelerden, timsallerden, büyük havuzlar gibi çanaklardan ve sabit kazanlardan dilediğini yaparlardı. Allah buyurdu ki, ey Davut ailesi, Allah'a şükür için çalışın. Kullarımdan layıkıyla şükreden azdır. Sonra onun ölümüne hükmettiğimiz zaman dayandığı asasını yemekte olan ağaç kurdundan başkası onun ölümünü göstermedi. Bu suretle kurdun yediği asa kırılıp da uzun bir müddet ona dayalı duran Süleyman'ın cesedi yere yıkılınca anlaşıldı ki cinler gaybı bilmiş olsalardı o zilletli azabın, o meşakkatli çalışmanın içinde kalmazlardı.
1: Bir haberimiz var.

Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son, takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Armoni, sözün ve sesin uyumlu ahengi. Armoni kelime kökeniyle uyum ve ahenk anlamına gelir. Türkçe'ye Fransızca armoni sözcüğünden geçmiştir. Bu kelime Yunanca harmonia kökünden gelir. Anlamı birleştirme, bağlama, uygunluk, düzendir. Edebiyatta armoni eserdeki temaların, imgelerin, sözcüklerin ve seslerin bir uyum oluşturması demektir. Özellikle şiirde aynı temaya ait kelime ve motiflerin bir ritim duygusu içinde birbirini tamamlaması şiire estetik bir bütünlük kazandırır. Bu yönüyle edebiyatımızda armoni ahenk olarak da bilinir. Ancak sadece şiirde değil, nesirde yani düz yazıda da armoni vardır. Bir konunun bölümlerinin, anekdotların ve olay örgüsünün bir bütünlük ve tutarlılık içinde yer almasına da armoni denir. Yani armoni hem düşünce düzeyinde uyum hem de dil düzeyinde ahenktir. Yahya Kemal'in şiirlerinde kelimeler arasındaki içsel ses uyumu bir dil armonisi oluşturur. Sesin bir musiki halinde gönüllerde gezer. Aynı şekilde Haşim'in Merdiven şiirinde renklerin ve seslerin iç içe geçişi görsel bir armoni yaratır. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. İşte bu dizelerdeki kelimeler hem anlam hem ses olarak birbirini tamamlar. Armoni çokluk içinde birliktir. Müzikte seslerin, şiirde kelimelerin, nesirde fikirlerin uyumlu birleşimidir. Edebiyatın kulağa değil, ruha işiten sesidir.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız?

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağır

Varlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

yeryüzünde birbiriyle komşu kıtalar ve onlarda üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki bunların hepsi bir tek su ile sulanır. Halbuki meyvesinde tat bakımından onların bir kısmını diğerlerinden üstün tutuyoruz. Doğrusu bunda aklını kullanacak bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. O yeri yayıp döşeyen, orada sabit dağları ve nehirleri var edendir. O bitkilerin hepsinden kendi içlerinde erkek ve dişi iki eş olarak yaratan, gündüzü kısaltıp geceyle bürüyüp örtendir. Doğrusu bunlarda iyice düşünen bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Yeryüzü sizi sarsmasın diye Allah, yeryüzünde sağlam, sabit dağları, yolunuzu bulasınız diye de ırmakları, yolları ve nice alametleri yaratıp bıraktı ki, bunlar ve yıldızlarla insanlar doğru yolu bulurlar. Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Dağlardan da beyaz beyaz, kırmızı kırmızı, renkleri çeşitli ve simsiyah yollar içinde maden bulunan tabakalar yarattık.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Allah-u Teala Hazretleri riyakarlığı, gösterişi, efendim yapmacığı, münafıklığı sevmiyor. Yapılan ibadetlerin ihlasla olmasını, yani katıksız bir niyetle sırf Allah rızası için yapılmasını istiyor. Eğer bir dünyevi menfaat, maksat, reklam, propaganda, göze girmek, efendim kendini beğendirmek, kendini ortaya çıkarmak filan gibi bir maksatla yapılmışsa, ikinci bir art niyet varsa o zaman onu kabul etmiyor. Riyakarın riyakarca yaptığı ameli kabul etmiyor. İhlaslının ihlasla yaptığı ameli kabul ediyor. Ancak ihlaslı ameli kabul ediyor. Müttaki insanın ibadetini kabul ediyor. Müttaki olmayanın ibadetini kabul etmiyor. İki adam aynı imamın arkasında aynı namazı aynı camide beraber cemaate uyarak kılıyorlar. Birisi bir sevap alıyor, birisi bin sevap alıyor. İşte o bin sevabı almasına sebep olan nokta Allah'ın dikkat ettiği husus, yer. Mevadı'ahu, Allah'ın önem verdiği yer, konu. Nedir o? Takva. Yani Allah'tan korkarak, sakınarak, düşünerek, taşınarak, titizlikle namazı kılmak. İhlasla ibadetini yapmak. Riyakarca yapmamak. Başkası sevsin, beğensin veya dünya menfaati sağlayayım diye yapmamak. Mesela önemli noktalar. Dürüst olmak, samimi olmak, samimiyetsiz olmamak, içten pazarlıklı olmamak, içi başka dışı başka olmamak. Efendim böyle her ibadetin incelikleri var. Efendim kabul olunma veya olunmama sebepleri var. Bunları bilmek.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Fatır Suresini dinleyeceksiniz.

Fatır Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 45 ayettir. 29 ve 32. ayetler Medine'de inmiştir. Fatır, yoktan var eden demektir. Sure, adını ilk ayette geçen aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Gökleri ve yeri yoktan yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a hamdolsun. O, yaratmada dilediğini dilediği miktarda artırır. Herkesi ayrı bir kalıp, şekil, güzellik ve özellikte yaratır. Hiç şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Allah, insanlara rahmetinden her neyi açar, gönderirse, onu tutup önleyecek yoktur. Her neyi de tutup kısarsa, ondan sonra onu salıverecek de yoktur. O, mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Size gökten ve yerden rızık veren Allah'tan başka bir yaratıcı var mı? Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl olup da imandan çevriliyor, başka varlıklara tapıyorsunuz? Resulüm, eğer seni yalanlıyorlarsa buna üzülme. Bilesin ki senden önceki peygamberler de yalanlandı. Sonunda bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz, vaadi gerçektir. O halde dünya hayatı sizi aldatmasın. İbadet ve taatten alıkoymasın. Çok aldatıcı şeytan sizi Allah'ın affına güvendirmekle aldatmasın. Şüphesiz şeytan size apaçık bir düşmandır. Siz de onu düşman sayın. O, kendi taraftarlarını ancak alevli ateş ehlinden olmaları için çağırır. İnkar edenler için gerçekten pek şiddetli bir azap vardır. İman edip salih, sevaplı amel işleyenlere gelince, onlar için de mağfiret, bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Hiç kötü işi kendisine süslü gösterilip de onu hoş gören kimse, iyi, sevaplı iş yapan, kötülüğü sevmeyen kimseye benzer mi? Allah, dilediğini amelinin gereği olarak sapıklık içinde bırakır, dilediğini de doğru yola iletir. O halde onların sapıklığına karşı üzülüp de kendini mahvetme. Çünkü Allah, onların yaptıkları şeyleri hakkıyla bilendir. Rüzgarları gönderen Allah'tır. Onlar yağmur yüklü bir bulutu kaldırıp yürütür. Derken biz onu toprağa, ölü bir bölgeye sevk ederiz. Onunla yeri ölümünden sonra bitkiyle canlandırırız. İşte öldükten sonra dirilip kalkma da tıpkı böyledir. Kim şan ve şeref istiyorsa Allah'tan istesin ve bilsin ki bütün yücelik Allah'ındır. Ona ancak tevhidi bildiren güzel kelimeler yükselir. Salih amel de onu yükseltir. Kötülükleri planlayıp kuranlara gelince onlar için şiddetli bir azap vardır. Onların tuzağı ve planı mahvolacak, boşa çıkacaktır. Allah sizi ilkin çeşitli cins topraktan, sonra bir meniden yarattı. Sonra da sizi çift çift yaptı. Onun ilmi olmaksızın hiçbir dişi gebe kalmaz, doğurmaz da. Ömrü uzun olana uzun ömür verilmesi de, ömründen kısaltılması da mutlaka bir kitapta yazılmış ve anne rahminde tespit edilmiştir. Şüphe yok ki bu sayılanlar Allah'a göre kolaydır. İki denizin suyu bir, aynı olmaz. Bu tatlıdır, susuzluğu keser, içimi boğazdan kolay geçer. Bu da tuzludur, acıdır, boğazı yakar. Bununla beraber her ikisinden de taze et, balık yersiniz. İnci, mercan gibi takındığınız bir ziynet çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan rızkınızı aramanız için gemilerin orada denizi yara yara gittiğini görürsünüz.

olur ki artık şükredersiniz. Allah geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar, gece ve gündüzü uzatır, kısaltır. Güneşi ve ayı emrinin altında istifadeye sunmuştur. Her biri muayyen bir müddet için kendi yörüngesinde akıp gider. İşte bunların hepsini yapan Rabbiniz Allah'tır. Mülk, hükümranlık ancak O'nundur. Ondan başka yalvardıklarınız, tapındıklarınız bir hurma çekirdeğinin zarına bile sahip değillerdir. Eğer onları yardımınıza çağırsanız, çağrınızı işitmezler. Bir hayvan cinsinden olup da işitseler bile size cevap veremezler. Kıyamet gününde ise sizin kendilerini yüceltip Allah'a ortak koştuğunuzu inkar ederler. Bunları sana her şeyden haberi olan Allah gibi hiç kimse haber veremez. Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise zengindir. Hiçbir şeye ve hiçbir kimseye ihtiyacı yoktur ve övülmeye layık olan ancak O'dur. Eğer O dilerse sizi giderir, yerinize yeni bir halk getirir. Bu da Allah'a göre güç değildir. Hiçbir günahkar başkasının işlediği veya günahına sebep olmadığı günahını yüklenip çekmez. Eğer günah yükü ağır olan kimse başkasını onu taşımaya çağırsa, en yakını dahi olsa kendisine ondan herhangi bir şey yüklemek mümkün olmaz. Sen ancak görmediği halde Rablerine yürekten saygı duyan, ondan korkanları ve namazı gereği üzere kılanları uyarıp korkutabilirsin. Kim günahlardan temizlenirse sırf kendisi için temizlenmiş olur. Dönüş ancak Allah'adır. Ne körle gören, ne karanlıklarla aydınlık, ne de gölgeyle sıcak bir olur. Dirilerle ölüler de bir değildir. Şüphesiz ki Allah dilediğine işittirir. Yoksa sen kabirlerdeymiş gibi olanlara işittirecek değilsin. Sen sadece bir uyarıcısın. Şüphesiz ki seni rahmetimiz için müjdeci ve azabımız için bir uyarıcı olarak hak Kur'an'la gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki onların içinden bir korkutan uyarıcı, peygamber gelip geçmiş olmasın. Resulüm, bunlar seni yalanlıyorlarsa üzülme. Çünkü onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Halbuki onların peygamberleri kendilerine açık açık deliller, hikmetli sahifeler ve aydınlatıcı kitaplar da getirmişlerdi. Sonra ben o inkar edenleri tutup yakalayarak cezaya çarptırdım. Benim inkar edilişim nasıl oldu gördüler. Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz suyla renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Dağlardan da beyaz beyaz, kırmızı kırmızı, renkleri çeşitli ve simsiyah yollar içinde maden bulunan tabakalar yarattık. İnsanlardan, yerdeki canlılardan, davar ve sığır gibilerden de yine böyle türlü renklerde olanlar vardır. Kulları içinde Allah'tan onun ilmi ve kudreti karşısında ancak alimler, bilginler korkar, saygı ve heyecan duyarlar. Şüphesiz Allah mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır. Muhakkak ki Allah'ın kitabını okuyup yolundan gidenler, namazı dosdoğru kılanlar ve kendilerine rızık olmak üzere verdiğimiz şeylerden gizli ve açık olarak Allah için sarf edenler, asla durgunluğa ve zarara uğramayacak bir ticaret, bir kazanç umabilirler. Çünkü Allah onların mükafatlarını eksiksiz öder ve lütfundan onlara fazla fazla verir. Çünkü O çok bağışlayandır, şükrün karşılığını bol bol verendir. Resulüm, indirdiğimiz kitapta sana önceki ilahi kitapların asıllarını tasdik edici olarak vahyettiklerimiz gerçeğin ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah kullarından hakkıyla haberi olan her şeyi görendir. Sonra o kitabı, Kur'an'ı
kullarımızdan seçtiklerimize veya Hazreti Muhammed'in ümmetine miras bıraktık. Onlardan kimi onu okumayı ve ona uymayı terk ederek kendisine zulmeden, yazık edendir. Onlardan kimi ortada kalan, kimi de Allah'ın izniyle hayırlarda ve Kur'an'a sahip çıkıp ona uygun yaşamada ve bu yarışmada öne geçendir ki işte bu da en büyük lütuftur. Mükafatları Adn cennetleridir. Oraya girerler ve içinde nice altın bileziklerle ve inciyle süslenirler. Orada elbiseleri de ipektir. Derler ki, bizden üzüntüyü gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayıcı, şükrün karşılığını bol bol verendir. O, bizi lütfundan ebedi kalınacak yurda koyup yerleştirdi. Orada bize hiçbir yorgunluk dokunmayacak, artık orada bize hiçbir bıkkınlık da gelmeyecektir. Küfre sapanlara gelince, onlar için cehennem ateşi vardır. Onlara ölümle hükmedilmez ki ölsünler. Cehennemin azabı da üzerlerinden hafifletilmez. İşte biz küfürde ve nankörlükte ısrar eden herkesi böyle cezalandırırız. Onlar orada şöyle bağırışırlar. Ey Rabbimiz! Bizi çıkar ki evvelce yapmış olduklarımızı değil, salih amel işleyelim. Bu istediklerine karşı onlara denilir ki, size orada iyice düşünecek kimselerin düşüneceği ve öğüt alacağı kadar bir ömür vermedik mi? Halbuki size uyarıcı olarak peygamber de gelmişti. Öyleyse tadın bu azabı. Artık zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Şüphesiz ki Allah göklerin ve yerin gaybını, bütün sırlarını bilendir. Muhakkak O gönüllerin özünü de hakkıyla bilendir. Sizi yeryüzünde halifeler yapan ve size hakimiyet veren O'dur. Artık kim inkar ederse, inkarı kendi zararınadır. Kafirlerin küfrü, Rablerinin katında gazabından başka bir şey artırmaz. Kafirlerin küfrü, yine kendilerine bir hüsran ve felaketten başkasını da artırmaz. Resulüm, de ki, Allah'tan başka yalvardıklarınız, ortak koştuklarınızı gördünüz mü? Bana gösterin, onlar yeryüzünde neyi yarattılar? Yoksa onların göklerde Allah ile bir ortaklığı mı var? Yoksa kendilerine bir kitap verdik de onlar yaptıklarının doğruluğu için ondan açık bir delil üzerinde midirler? Hayır, o zalimler birbirlerini aldatmaktan başka bir vaatte bulunmazlar. Şüphesiz ki Allah gökleri ve yeri, düzenleri bozulup yok olurlar diye kudret kanunlarıyla tutmaktadır. Eğer onlar bozulup yok olurlarsa, ondan sonra bunları hiç kimse yerinde tutamaz. Gerçekten O cezada aceleci değildir, çok bağışlayıcıdır. Onlar, Kureyşliler, kendilerine bir uyarıcı peygamber gelirse, kesinlikle diğer ümmetlerin her birinden daha fazla doğru yolda olacaklarına dair yeminlerinin en kuvvetlisiyle Allah'a yemin ettiler. Fakat onlara bir uyarıcı ve azapla korkutucu peygamber gelince, bu onların haktan nefret etmelerinden başka bir şey artırmadı. Bu da onların yine putlarına bağlı kalıp yeryüzünde büyüklük taslamaları, Kur'an'ı ve İslam'ı önlemek için çirkin bir tuzak kurmaları ve dalavere çevirmeleri yüzündendir. Halbuki çirkin tuzak sahibinden başkasına dolanmaz. Onlar evvelkilerin başlarına gelen azap kanunundan başka bir şey mi bekliyorlar? Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın. Allah'ın kanununda asla bir sapma, değişme de bulamazsın. Onlar kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmeleri için yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı? Halbuki onlar kendilerinden daha kuvvetliydiler. Göklerde ve yerde olan hiçbir şey Allah'a aciz bırakamaz. Şüphesiz ki O hakkıyla bilendir, her şeye gücü yetendir. Eğer Allah insanları kazandıkları

0: günahlar yüzünden hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat Allah onları belirlenmiş bir vakte kadar geciktirir. Vakitleri gelince de Allah muhakkak ki kullarını görücü, gereğini yapıcıdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Fatır Suresini dinledi.

Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım, benim kalbimi dinin üzerinde sabit kıl.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu kimseler Allah'ın ayetleri kendilerine okunurken işitirler de sonra büyüklük taslayarak sanki onları hiç işitmemiş gibi inkarlarında ısrar ederler. Onlara acıklı bir azabı haber ver.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Heyecanla beklenen Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için kayıtlar sürüyor. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyıla önemli katkılar sunan hocamız, gönül dostumuz ve mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Köşan, doğumlarının Hicri 91. yıl döneminde Elazığ'da düzenlenecek özel bir programla iade edilecek. Bu anlamlı buluşma kapsamında gerçekleştirilecek Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için kayıtlar devam ediyor. 13 Safer 1448, 27 Temmuz Pazartesi günü düzenlenecek program saat 04'te Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda sabah namazıyla başlayacak. Katılımcılar işrak vaktine kadar sürecek ibadet ve zikir programının ardından 06'da yapılacak dualarla buluşmayı tamamlayacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mage.org.tr adresinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Elazığ'da hedef 20 bin badem fidanı bağışı. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği ÇEKUT, Elazığ'ın yeşil varlığını artırmak ve bölgeye uzun vadeli ekonomik katkı sağlamak amacıyla ağaçlandırma çalışması başlattı. Dikili Ağacım Var platformu üzerinden yürütülen kampanya kapsamında Elazığ'da 20 bin badem fidanın toprakla buluşturulması planlanıyor. Projeyle hem çevrenin korunmasına katkı sunulması hem de ilerleyen yıllarda badem üretimiyle bölge ekonomisinin desteklenmesi amaçlanıyor. Çiftçiye Hayat Olsun projesiyle bölgenin yıllardır altın duran arazileri kuraklığa dayanıklı yerli ve aşılı badem fidanlarıyla üretime kazandırılacak. Kök yapısı sayesinde kuraklığa en dayanıklı meyve türlerinden biri olan badem, sulama imkanı kısıtlı dik yamaçlarda ve taşlık arazilerde dahi güçlü gelişim gösteriyor. Keban, Karakaya ve Sivrice çevresinde yıllardır atıl bekleyen binlerce dönüm taşlık ve kireç

İşli arazi, badem için adeta biçilmiş kaftan işlevi görüyor. Çekut ve Elazığ Genç Doğa Spor Kulübü işbirliğiyle gerçekleştirilen kampanyada bağışlanacak her bir fidan Elazığ'ın geleceğine bırakılan yeşil bir miras niteliği taşıyor. Bölgedeki çiftçilere bedelsiz olarak verilecek olan fidanların bakımı üreticiler tarafından üstlenilecek. Böylelikle binlerce badem ağacının yetişmesiyle çiftçilerin aile bütçesine ve bölge ekonomisine önemli bir katma değer sağlanacak. Toprağa Kök, geleceğe umut çağrısıyla başlatılan kampanyada Elazığ'a 20 bin badem fidanının ulaştırılması hedeflendi. Bağışlanan her fidan ilk yılında toprağı kucaklayarak köklerini salacak. İlk meyvelerini vermeye başladığında ise canlı birer ekosisteme dönüşecek. Fidan bağışları dikiliağacımvar.com sayfasındaki topluluk bağışları bölümünden yapılabiliyor. Dikkatsiz telefon kullanımı vücuda zarar veriyor. Yeni araştırmalar, telefonların uzun süre kullanımının yalnızca duruş bozukluğuna değil, göz sağlığı ve kas yapısına da olumsuz etkiler bıraktığını ortaya koydu. Bilimsel araştırmalara da dayandırılan bulgulara göre, sürekli telefona bakmak, boynun doğal yapısını değiştirirken, el kasları ve motor becerilerde zayıflamaya, görme yetisinin olumsuz etkilenmesine ve ciltte erken kırışıklıklara neden olabiliyor. Bu fiziksel sorunların zamanla zihinsel performansı da etkileyebileceğine dikkat çekiliyor. Araştırmalara göre telefona bakarken başın öne eğilmesi boyun bölgesine yaklaşık 27 kilograma kadar ek yük bindiriyor. Bu durum uzun vadede omurga, eklem ve kaslarda deformasyona, ayrıca akciğer kapasitesinde azalmaya yol açabiliyor. Bu riskleri azaltmak için telefon kullanımında düzenli aralar verilmesi, ekranın göz hizasında tutulması ve gün içinde açık havada daha fazla zaman geçirilmesi tavsiye ediliyor. Yaz tatilinde ekran süresi uyarısı. Okulların kapanması ve yaz tatilinin başlamasıyla çocuklar ve gençlerin ekran başında geçirdiği süre arttı. Ailelere kontrollü teknoloji kullanımı uyarısı geldi. Psikolog İsmail Anıl Usta, kontrolsüz ekran kullanımının yalnızca zaman kaybına yol açmadığını, çocukların fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimini de olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Uzun süre ekran karşısında kalmanın fiziksel aktiviteyi azalttığını ifade eden usta, bunun kilo artışı, duruş bozuklukları, kas ve iskelet sistemi sorunlarıyla göz yorgunluğu gibi sağlık problemlerine neden olabileceğini söyledi. Özellikle gece saatlerinde telefon ve tablet kullanımının uyku düzenini bozduğunu vurgulayan usta, düzensiz uykunun çocukların ruh hali ve bilişsel performansını etkileyebileceğine dikkat çekti. Alışverişte sosyal medya sizi dolandırmasın. Sosyal medya ve dijital mecralar üzerinden yapılan sahte ürün satışları, taklit hesaplar, kimlik avı girişimleri ve banka hesapları gibi kişisel verilere yönelik saldırılara karşı uyarıda bulunuldu. Vatandaşların dikkat etmesi gereken hususlara şöyle dikkat çekildi. Popüler markalı elektronik cihazlar ve cep telefonlarının piyasa değerinin çok altında sunulduğu ilanlara karşı temkinli olun. Güvenli ödeme yöntemleri dışında doğrudan banka hesabına para göndermeyin. Alışveriş öncesinde satıcının resmi olarak kayıtlı olup olmadığını ve iletişim bilgilerinin geçerliliğini kontrol edin. Bazı dolandırıcılar, banka, posta şirketleri, ünlü markalar ve şahsiyetler gibi tanınmış kurum ve kişilerin logo, isim ve görsellerini taklit ederek kullanabilir. Çekiliş kampanyaları, abonelik teklifleri sunularak zararlı yazılım içeren bağlantılara dikkat edilmeli. Sıcak havalarda beslenme uyarısı. Beslenme uzmanları yaz aylarında artan sıcaklar nedeniyle hafif ve sindirimi kolay besinlerin tercih edilmesini ve gün boyunca yeterli miktarda su tüketilmesini öneriyor. Sıcak havalarda vücudun daha fazla su ve mineral kaybettiğine dikkat çekilirken susuz kalmanın yorgunluk ve bitkinliğe neden olabileceği belirtiliyor. Bu nedenle sağlıklı bireyler günde en az 8 bardak su içmeli. Yüksek kalorili ve sindirimi zor besinler vücut ısısını artırabilir. Yumurta, kırmızı et, tavuk ve kuru baklagiller ölçülü tüketilmeli. Et ürünleri sebzelerle hazırlanmalı. Yaz aylarında su oranı yüksek sebze ve meyveler beslenmede daha fazla yer almalı. Vücut ısısını artırabilecek tarçın, zencefil, zerdeçal, pul biber ve karabiber gibi baharatlar da sınırlı tüketilmeli.

0: Menülerde içerik ve kalori bilgisi zorunluluğu başladı. Restoran, kafe ve kantin gibi toplu tüketim işletmelerinde sunulan yiyecek ve içeceklerin içerik ile kalori bilgilerinin müşterilerle paylaşılması uygulaması yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeye göre bilgiler, menüler, dijital ekranlar, broşürler, duvar panoları veya karekod aracılığıyla sunulabilecek. Bilgilerin yalnızca karekod üzerinden verilmesi halinde ise işletmelerin görünür bir alana, bu bilgilere kare kodla ulaşabilirsiniz. Kare kod kullanmayan tüketiciler talep ederse bilgi kendilerine ayrıca sunulur ifadesinin asılması zorunlu olacak. Uygulama tüketicilerin gıda tercihlerini daha bilinçli yapabilmesini amaçlıyor. Kıymaların tasarruflu kullanımı için öneriler. Sıcakların artmasıyla klima kullanımı ve elektrik tüketimi de yükselirken, uzmanlar bilinçli klimanın hem enerji tasarrufu sağladığını hem de elektrik faturalarını düşürdüğünü belirtiyor. Klimaların çok düşük sıcaklıklara ayarlanması ortamı daha hızlı soğutmuyor. Enerji verimliliği ve konfor için cihazların yaz aylarında 24 derecede çalıştırılması öneriliyor. Sıcaklık ayarındaki her bir derecelik düşürse elektrik tüketimini yaklaşık %10 artırabiliyor. Fan hızının düşük ya da otomatik modda kullanılması, serin saatlerde nem alma fonksiyonunun tercih edilmesi ve klimaların düzenli bakımının yapılması da tasarruf sağlayan uygulamalar arasında. Kirli filtrelerin enerji tüketimini arttırdığı ve soğutma performansını düşürdüğü belirtilmekte. Ayrıca gündüz saatlerinde perde veya stor kullanılarak güneş ışığının içeri girmesinin engellenmesinin ortamın daha serin kalmasına ve klimanın daha verimli çalışmasına katkı sağlayacağı da hatırlatılıyor.
1: Hava durumu.
0: Meteorolojinin tahminlerine göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava var. Bazı noktalarda kısa süreli yağışlar görülebilir. Trakya'da, Toros'ta mevkiinde, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, Osmaniye çevreleri ve Kahramanmaraş'ın güneybatısında yerel sağanak yağışlar görülebilir. Ülkenin diğer yerlerinde ise az bulutlu ve açık bir hava var. Sıcaklıkların yine mevsim normalinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bu sebeple günün en sıcak saatlerinde yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanlar dikkatli olmalı. Hafta sonu ise yağışlı ve serin bir hava var. Yarın Marmara bölgesinin genelinde, Karadeniz kıyılarında ve Doğu Anadolu'nun doğusunda gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışla birlikte sıcaklıkların 3 ila 4 derece azalabileceği tahmin ediliyor. Diğer yandan metrekareye 5 ila 12 kilogram arasında yağış beklendiği belirtilirken ani sağanaklara dikkat. Bugün için en yüksek sıcaklıklarsa şöyle: İstanbul 31, Çanakkale 34, İzmir 35, Kütahya 30, Antalya 31, Adana 34, Ankara 33, Konya 34, Kastamonu 30, Trabzon 27, Rize 29, Kars 27, Van 28, Diyarbakır 40 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince, Mekke ve Medine 44, Özbekistan 30, Saraybosna sağanak yağışlı 24 ve Melbourne parçalı bulutlu 21 derece.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre Aydın-Denizli otoyolunda Seydişehir-Akseki-Manavgat güzergahında Gerede-Kızılcahamam-Ankara, Bozüyük-Bilecik-Mekece, Sinop-Samsun, İnebolu-Kastamonu güzergahlarında çalışmalar var. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Esma'dan Yansımalar programımızda El-Vehhab Celle Celaluhu ismi üzerine konuşulacak. 16.30'da Hayatın İçinden Farklı Hikayelerle Sırça Köşk, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Divan Aşk programları sizlerle. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz, hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyoruz.
2: Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban

İki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır. Akra.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Bedenin yorgunluğu dinlenerek düzelirken psikolojik yorgunluk ancak fiziksel hareketlilikle iyileşebilir. Şimdi neler yapılabilir? Bir yürüyüş. Aslında gündelik hayatımıza yürüyüşü oturtmak, hem işler birikirken ya da hayat üstümüze gelirken hem de gelmediği zaman da bize faydalı olan bir şey. Çünkü aslında işleyen demir paslanmaz, ışıldar. Atasözü aslında bize vermek istediği şey bu. Hareket et, sen durursan her şey durur. Sen hareket edersen her şey hareket eder. Şimdi bir yürüyeceğiz. Şimdi bunu nereden, niye söylüyoruz yani, böyle kendimiz mi uyduruyoruz? Hayır, yapılan akademik araştırmalar bunu gösteriyor. Klinik anlamda depresyonda olan hastalarda bile günlük yürüyüş yapıyor olmak fayda veriyor. Yani nasıl bir fayda veriyor? Depresif belirtileri azaltıyor. Harvard'da yapılan çalışmalar şunu gösteriyor bize. İşte üçe bölüyorlar grubu, depresif grubu. Birinci grup işte yürüyüş veriyorlar. İkinci gruba bilişsel bir yöntem veriyorlar. Üçüncü gruba hiçbir şey vermiyorlar. Kontrol grubu. Birinci grup depresif belirtilerin en azaldığı grup oluyor. Yani yürüyüş grubu. Burada şey yok, süre yok. Yani onların araştırmasında en azından bir süre yok. Benim klinik anlamda gözlemlediğim, elde ettiğim veri ve benim tavsiye ettiğim minimum yarım saat, 40 dakika günlük bir yürüyüş yapmak. Mümkünse 10 bin adım, hem işte diyetisyenlerin, fizyoterapistlerin önerdiği hem de bizim de aslında önerdiğimiz günlük neredeyse bir 10 bin adımı tamamlamak fayda veriyor. Yarım saat, niye böyle bir yarım saat söylüyorum? Çünkü yarım saatten sonra artık terlemeye başlıyoruz. Kalori yakmaya başlıyoruz. Terledikçe, çünkü diğer çalışmalar şunu gösteriyor. Terleyecek kadar spor yapmak vücutta dopamin, endorfin gibi mutluluk hormonları salgılatıyor. Bu da benim daha iyi hissetmeme sebep oluyor. Ki bu oran çikolatadan aldığımız oran aynı. Yürüyüş yaparsam hem çikolatadan aldığım oranda dopamin alacağım, endorfin alacağım, hem de kilo vereceğim. Zayıflayacağım ya da kilo almayacağım en kötü ihtimalle. O yüzden yürüyüş yapmak bu kadar kıymetli bizim için.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akran.

0: اِلَيْهِ رَاجِعُونَ
1: İlahi huzurdan kovulan, şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in.

0: Amin.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi, sonsuz rahmet sahibi Rahman, daima merhamet eden Rahim, hesap gününün sahibi Allah'adır. Ya Rabbi, sadece sana kulluk ederiz ve sadece senden yardım dileriz. Bizi dost doğru yola, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınların yoluna iletme.
0: Elhamdülillahi'llezî halakassemâvâti vel ardı ve ce'ale'z-zulumâti ven-nûr. Thumma'llezîne keferû bi rabbihim ya'dilûn. Huvellezî

0: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون.
1: Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'adır. İnkar edenlerse sadece ona kulluk etmek yerine başkasını Rablerine denk tutuyorlar. Sizi çamurdan yaratan, sonra da bir ecel belirleyen O'dur. Belirlenmiş ecel de sadece O'nun katındadır. Sizse tekrar diriltilip O'na hesap vereceğinizden şüphe ediyorsunuz. O hem göklerde hem yerde Allah'tır. Gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Ne kazandığınızı da bilir.
0: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
1: Cennette onların kalplerindeki bütün kini söküp atarız. Orada altlarından da ırmaklar akacak. Onlar bizi buna kavuşturan Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bize yol göstermeseydi biz buna kavuşamazdık diyeceklerdir. Şüphesiz Rabbimin gönderdiği elçiler hakkı getirmiştir. Onlara dünyada yaptıklarından ötürü size miras bırakılan cennet işte budur diye seslenilecektir.
0: Da'vâhum fîhâ subhânekallâhumme ve tahiyyetuhum fîhâ selâm ve âhiru da'vâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn.
1: İman edip salih amel işleyen kimselerin cennette duaları Allah'ım seni tesbih ederiz. Selamlaşmaları da selam diyerek olur. Duaları ise hamd alemlerin Rabbi Allah'adır diyerek son bulur.
0: وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللّٰهِ وَهُوَ شَد۪يدُ الْمِحَالِ
1: Gök gürültüsü ona hamd ederek tesbih eder. Melekler de heybetinden dolayı onu tesbih ederler. İnsanlar onun hakkında tartışıp dururken Allah da yıldırımlar gönderip o yıldırımları dilediği kimseye isabet ettirir. Onun tuzağı çok çetindir.
0: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِد۪ينَ وَاَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَق۪ينَ
1: Sen Rabbine hamd ederek tesbih et ve ona secde edenlerden ol. Ölüm sana gelinceye kadar da Rabbine kulluk et.
0: تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ اِنَّهُ كَانَ حَل۪يمًا غَفُورًا
1: Yedi gök, yer ve onların içindekiler onu tesbih edip durur. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlamazsınız. Şüphesiz o çok yumuşak davranandır, çok bağışlayandır.
0: يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا
1: Kıyamet günü Allah sizi çağırır, siz de hamd ederek O çağrıya uyarsınız ve dünyada sadece az bir süre kaldığınızı zannedersiniz.
0: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَر۪يكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَل۪يٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا
1: Habibim, asla çocuk edinmeyen, hükümranlıkta ortağı olmayan ve aciz olmadığı için yardımcısı bulunmayan Allah'a hamdolsun de ve tekbir getirerek onun en büyük olduğunu ilan et.
0: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا.
1: حمد Allah'adır. O Allah ki kulu Muhammed'e kitabı Kur'an'ı indirmiş. O kitapta en ufak bir eğriliğe, haktan sapmaya meydan vermemiştir. Aksine o kitabı dosdoğru kılmıştır. Onu Allah katından gelebilecek çok şiddetli bir azaba karşı inkarcıları uyarmak, salih amel işleyen müminleri de çok güzel bir mükafat olan cennetin beklediğini, orada ebedi kalacaklarını müjdelemek için göndermiştir.
0: Fasbir ala ma yaqulun ve sabbih bihamdi rabbika qabl tulu'ish shamsi ve qabl ghurubiha ve min ana'il leyli fasbih ve atrafan nahari la'allaka tarda.
1: Habibim, inkarcıların seni yalanlamak için söyledikleri üzücü sözlere sabret. Güneşin doğuşundan önce ve batışından önce namaz kılarak Rabbine hamd ile tesbih et. Gece saatleriyle sabah akşam, gündüzün iki ucunda da Rabbini tesbih et. Böylece razı olacağın sevaba kavuşasın.
0: Ve tevekkel alel hayyil lezî lâ yemûtu ve sebbih bihamdih ve kefâ bihî bizunûbi ibâdihî khabîrâ.
1: Asla ölmeyecek, diri, hay olan Allah'a güvenip dayan ve onu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından haberdar olarak Allah yeter. Hepsini bilir ve karşılığını verir.
0: وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي فَضَّلَنَا عَلَى كَث۪يرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِن۪ينَ
1: Şüphesiz biz Davud'a ve Süleyman'a da ilim verdik. Onlar, mümin kullarından pek çoğuna bizi tercih eden Allah'a hamdolsun dediler.
0: وَهُوَ اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْاُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
1: O Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Dünyada da, ahirette de bütün hamd sadece O'na aittir. Hüküm de sadece O'na aittir. Siz sadece O'na döndürüleceksiniz.
0: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ
1: Onlara gökten su indirip bu suyla cansız durumdaki yeri kim yeniden canlandırdı diye sorsan kesinlikle Allah derler. De ki, bunun için Allah'a hamdolsun. Fakat onların çoğu bunları düşünüp anlamıyor.
0: وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ
1: Hem geceliğin hem gündüze kavuştuğunuzda göklerde ve yerde hamd sadece Allah'a aittir.
0: اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِهَا

0: سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.
1: Ayetlerimize sadece bunlar kendilerine hatırlatıldığında büyüklenmeksizin secdeye kapanıp Rablerini hamd ile tesbih edenler iman eder.
0: Elhamdülillahi'llezî lehû mâ fi's-semâvâti ve mâ fi'l-ard ve lehu'l-hamdu fi'l-âhireh ve huve'l-hakîmü'l-habîr.
1: Hamd göklerdeki ve yerdeki her şeyin yegane sahibi olan Allah'a aittir. Ahirette de hamd sadece O'na aittir. O her şeyi yerli yerince yapandır. Her şeyden haberdardır.
0: Elhamdülillahi fâtiris semâvâti vel ardı câilil melâiketi rusulen ulî ecnihatim mesnâ ve thulâfe ve rubâ' yezîdu fil halqi mâ yeşâ. اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٍ.
1: Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a aittir. O, yaratmada dilediğine daha fazla özellik verir. Çünkü Allah, her şeye gücü yetendir.
0: وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذ۪ي اَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنِ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ.
1: Müminler cennete girince derler ki, üzüntü ve tasayı bizden uzak tutan Allah'a hamdolsun. Gerçekten Rabbimiz çok bağışlayandır, şükrü karşılıksız bırakmayandır.
0: سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
1: İzzet sahibi olan Rabbin, inkarcıların yakıştırdıkları şeylerden uzaktır. Selam olsun bütün elçilere, hamd olsun alemlerin Rabbi Allah'a.
0: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
1: Hamd ancak Allah'a, hem göklerin Rabbi hem yerin Rabbine, yani bütün alemlerin Rabbine aittir. Göklerde ve yerde gerçek büyüklük ancak O'na aittir. Çok güçlü, aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim O'dur.
0: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ.
1: Habibim, onların söyledikleri şeylere karşı sabret ve güneşin doğuşundan önce olduğu gibi batışından önce de hamd ederek Rabbini tesbih et.
0: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ.
1: Habibim, Rabbinin hükmü gelene kadar sabret. Çünkü sen gözlerimizin önünde, himayemizin altındasın. Kalktığın zaman hamd ederek Rabbini tesbih et. Gecenin bir kısmında da onu tesbih et. Yıldızların battığı vakitte yine onu tesbih et.
0: يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٍ.
1: Gökteki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Hükümranlık sadece O'na aittir. Hamd de sadece O'nadır. O her şeye gücü yetendir.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Ümmü Seleme radıyallahu anhuma anlatıyor. Ya Resulallah, merhum eşim Ebu Seleme'nin çocukları için yaptığım harcamalardan dolayı bana bir mükafat var mı? Ben onları asla aç açık bırakarak ihmal etmiyorum. Onlar benim evlatlarım dedim. Resulullah, evet, onlar için yaptığın harcamalardan dolayı da sana sevap vardır buyurdu.

yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

İbrahim, içimdeki putları devir elindeki baltayla. Kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Güneş, buzdan evimi yıktı. Koca buzlar düştü.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu kimseler Allah'ın ayetleri kendilerine okunurken işitirler de sonra büyüklük taslayarak sanki onları hiç işitmemiş gibi inkarlarında ısrar ederler. Onlara acıklı bir azabı haber ver.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Heyecanla beklenen Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için kayıtlar sürüyor. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyıla önemli katkılar sunan hocamız, gönül dostumuz ve mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Köşan, doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da düzenlenecek özel bir programla iade edilecek. Bu anlamlı buluşma kapsamında gerçekleştirilecek Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için kayıtlar devam ediyor. 13 Safer 1448, 27 Temmuz Pazartesi günü düzenlenecek program saat 04'te Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda sabah namazıyla başlayacak. Katılımcılar işrak vaktine kadar sürecek ibadet ve zikir programının ardından 06'da yapılacak dualarla buluşmayı tamamlayacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mage.org.tr adresinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Elazığ'da hedef 20 bin badem fidanı bağışı. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği ÇEKUT, Elazığ'ın yeşil varlığını artırmak ve bölgeye uzun vadeli ekonomik katkı sağlamak amacıyla ağaçlandırma çalışması başlattı. Dikili Ağacım Var platformu üzerinden yürütülen kampanya kapsamında Elazığ'da 20 bin badem fidanın toprakla buluşturulması planlanıyor. Projeyle hem çevrenin korunmasına katkı sunulması hem de ilerleyen yıllarda badem üretimiyle bölge ekonomisinin desteklenmesi amaçlanıyor. Çiftçiye Hayat Olsun projesiyle bölgenin yıllardır altın duran arazileri kuraklığa dayanıklı yerli ve aşılı badem fidanlarıyla üretime kazandırılacak. ÇEKUT ve Elazığ Genç Doğa Spor Kulübü işbirliğiyle gerçekleştirilen kampanyada bağışlanacak her bir fidan Elazığ'ın geleceğine bırakılan yeşil bir miras niteliği taşıyor. Bölgedeki çiftçilere bedelsiz olarak verilecek olan fidanların bakımı üreticiler tarafından üstlenilecek. Böylelikle binlerce badem ağacının yetişmesiyle çiftçilerin aile bütçesine ve bölge ekonomisine önemli bir katma değer sağlanacak. Toprağa Kök, geleceğe umut çağrısıyla başlatılan kampanyada Elazığ'a 20 bin badem fidanının ulaştırılması hedeflendi. Bağışlanan her fidan ilk yılında toprağı kucaklayarak köklerini salacak. İlk meyvelerini vermeye başladığında ise canlı birer ekosisteme dönüşecek. Fidan bağışları dikiliağacımvar.com sayfasındaki topluluk bağışları bölümünden yapılabiliyor. Alışverişte sosyal

0: Sosyal medya sizi dolandırmasın. Sosyal medya ve dijital mecralar üzerinden yapılan sahte ürün satışları, taklit hesaplar, kimlik avı girişimleri ve banka hesapları gibi kişisel verilere yönelik saldırılara karşı uyarıda bulunuldu. Vatandaşların dikkat etmesi gereken hususlara şöyle dikkat çekildi. Popüler markalı elektronik cihazlar ve cep telefonlarının piyasa değerinin çok altında sunulduğu ilanlara karşı temkinli olun. Güvenli ödeme yöntemleri dışında doğrudan banka hesabına para göndermeyin. Alışveriş öncesinde satıcının resmi olarak kayıtlı olup olmadığını ve iletişim bilgilerinin geçerliliğini kontrol edin. Bazı dolandırıcılar, banka, posta şirketleri, ünlü markalar ve şahsiyetler gibi tanınmış kurum ve kişilerin logo, isim ve görsellerini taklit ederek kullanabilir. Çekiliş kampanyaları, abonelik teklifleri sunularak zararlı yazılım içeren bağlantılara dikkat edilmeli. Klimaların tasarruflu kullanımı için öneriler. Sıcakların artmasıyla klima kullanımı ve elektrik tüketimi de yükselirken, uzmanlar bilinçli klimanın hem enerji tasarrufu sağladığını hem de elektrik faturalarını düşürdüğünü belirtiyor. Klimaların çok düşük sıcaklıklara ayarlanması ortamı daha hızlı soğutmuyor. Enerji verimliliği ve konfor için cihazların yaz aylarında 24 derecede çalıştırılması öneriliyor. Sıcaklık ayarındaki her bir derecelik düşürse elektrik tüketimini yaklaşık %10 artırabiliyor. Fan hızının düşük ya da otomatik modda kullanılması, serin saatlerde nem alma fonksiyonunun tercih edilmesi ve klimaların düzenli bakımının yapılması da tasarruf sağlayan uygulamalar arasında. Kirli filtrelerin enerji tüketimini arttırdığı ve soğutma performansını düşürdüğü belirtilmekte. Ayrıca gündüz saatlerinde perde veya stor kullanılarak güneş ışığının içeri girmesinin engellenmesinin ortamın daha serin kalmasına ve klimanın daha verimli çalışmasına katkı sağlayacağı da hatırlatılıyor.
1: Hava durumu.
0: Meteorolojinin tahminlerine göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava var. Bazı noktalarda kısa süreli yağışlar görülebilir. Trakya'da, Toros'ta mevkiinde, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, Osmaniye çevreleri ve Kahramanmaraş'ın güneybatısında yerel sağanak yağışlar görülebilir. Ülkenin diğer yerlerinde ise az bulutlu ve açık bir hava var. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Esma'dan Yansımalar programımızda El-Vehhab Celle Celaluhu ismi üzerine konuşulacak. 16.30'da Hayatın İçinden Farklı Hikayelerle Sırça Köşk, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Divan Aşk programları sizlerle. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyoruz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz Allah'ın İslam boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kim olabilir ki? Biz ancak ona kulluk edenleriz.

0: Esma'dan yansımalar. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerinin insanın kişiliğine, davranışına, düşünce sistemine etki ve yansımalarını konuşuyoruz.
1: Hayırlı günler değerli dinleyenler. Yeni bir programımıza daha birlikteyiz efendim. Hoş geldiniz. Değerli misafirimiz, siz de hoş geldiniz. Profesör Doktor Ayşen Gürcan'la birlikteyiz değerli dinleyenler. Bu hafta Rabbimizin El-Vehhab ismini ele alacağız değil mi hocam? İnşallah.
2: İnşallah.
1: Nasıl tarif ederiz hocam? Buyurun.
2: Hibe eden, bağışlayan, karşılıksız veren, bedelsiz istenen makamın sahibi anlamını taşıyor. Hibenin geri dönmeyecek şekilde vermeyi ya da karşılık olmadan ya da beklemeden verilme makamı anlamı taşıyor.
1: Elber ismiyle de sanki çok yakın değil mi vermek ve iyilik yapmak?
2: Ha, geçen haftanın geçen mevzusuyla evet. Bakıldığında evet yakınlık.
1: İkisi beraber kullanılmış
2: hayır,
1: mı hocam?
2: Hayır. Vehhab başka bir
1: İlginç.
2: Sahanın ismi.
1: Evet.
2: Ber duygu ismi. Yani orada başka bir şey var. Vehhab çok başka.
1: Evet. Bakalım.
2: Vehhab tam merkezden bir isimdir. Hı-hı. Aziz'i tanımlayabiliriz.

0: Yani birden fazla isimden bir tanesidir diyelim. Vehhab, bazı isimler var demiştik, bunu hep söylüyorum. Sadece Rabbimize özgüdür. Hiçbir
1: Kula hasır edilemez.
0: Evet, edilemez ve kendine hastır o. Ve o ismin tecellisinde biz o ismi ona hasrederek ancak bakabiliriz. İşte o isimlerden bir, mesela Ber öyle değildi. Ber aynı zamanda iyinin mutlak evet. sahibi, geçen hafta işlediğimiz. Biz de iyi ebrar olabiliyoruz. Ama Vehhab
1: olamıyoruz.
0: Yok. Hibe eden, veren sadece Allah.
1: O zaman bizdeki tezahürü ilginç Kur'an'da olacak da bunun.
0: Tüm referansı hep Allah'tır. Hep Allah'tır. Yani dua ettirirken de duayı istemeyi Allah'tan istetir. Ve öyle bir şeydir ki genellikle elde edilemeyecek ve kendi kendine giderilemeyecek durumlarda yapılan girişimlerin adıdır hibe.
1: Evet.
0: Mesela Hazreti İbrahim'in kendine evlat istemesi, evladı olmayacak bir yaşta.
1: Ancak Allah'ın verebileceği bir ikramdır insan.
0: Zekeriya'nın bana bir evlat ver derken istemesi. Sonra da müjde gelince de benim çocuğum nasıl olur demesi.
1: O kadar şaşılacak bir şeydir yani böyle bir durumda kula bunun verilmesi.
0: Ama Hebli diye bir dua mekanizması vardır Kur'an-ı Kerim'de. Rabbi Hebli bana bir genellikle istenen şeyler de bellidir. Birazdan gireceğim o noktalara. Yani bizdeki tecellisi ancak böyle olacağı için. Önce Vehhab ismi tek aziz ismiyle kullanılıyor. Merkez isimdir biliyorsunuz aziz ismi. Ve gücün simgesidir aziz. Yani yenilmez anlamı da taşır. Ama aynı zamanda nüfuz etme anlamı da taşır. Ve aziz, hatta aziz isminde su gibi aziz ol örneğini evet, kullanmıştık.
1: Evet.
0: Yani nüfuz etmede ve öyle ki ancak aziz olan Vehhab olur. Ya da Vehhab olmak
1: aziz ancak azizliğin
0: getirir. Evet. Dolayısıyla o Vehhab isminin şeyi karşılığını anlamada, alan tanımlamada bu isimlerin birlikte gelişinin de çok faydasını görüyoruz. Biliyorsunuz bu programımızda bunu kesinlikle olabildiğince de çok gündeme getiriyoruz. Tabii Hibe'yi ya da Vehhab isminin sadece ve sadece Allah olduğunu bilmek, buna iman etmek, bir her Allah dışında insanlardan ya da çevremizden istediğimiz her şey, eğer istediğimiz şeyin kaynağı olarak görüyorsak bir kere burada bir hata işliyoruz demektir. Biz bir şeyi verirken bile esas sahibi hibe ettiği için veriyoruz. Biz hibe edemeyiz. Yani biz karşılıksız vermeye kalksak bile
1: ne gibi görebiliriz kendimizi? Burada hani bir yere koyalım bizi.
0: Araç.
1: Yani mesela aracı firma gibi.
0: Suyu veren Allah.
1: Evet.
0: Ama biz
1: nakleden
0: biz
1: çeşme.
0: Oluk.
1: Evet, oluk.
0: Yani küçük oluksak taşıyor.
1: Sızdırıyoruz.
0: Yani ama geniş oluksak aktarıyoruz.
1: Sebil oluyor.
0: Yani o kaya örneğinde olduğu gibi benzetme yapar ya Kur'an-ı Kerim. Şimdi dolayısıyla bizim bu hibeyi vereni inneke entel vahhab deyişimiz, çünkü sen çok Vehhab'sın. Vehhab'ın ta kendisin. Sen hibe eden, sen yağdıransın anlamında. Özel ve çok güzel bir isim. Ben çok sıkıştığımda ve bir talepte bulunduğumda her ne bulunursam bulunayım, genellikle başta bize öğrettiği duadan hareket ederek ve hep lana ve hep li inle dünke min rahmeten diye duası var ya, hani katından bize bir rahmet ver inne kentel ve hap diye devam ediyor. Hani kalplerimizi doğru yol bulduk bir hidayet erdikten sonra saptırma, kaydırma, katından bize bir rahmet ver çünkü sen Vehhab'sın. Bu teknik duada önemli bir teknik ve bu anlamda gerçekten tabii iman ederek, inanarak ve bilerek, bilinçli olarak, yani dilimizle ikrar etme anlamında değil, gerçekten onun Vehhab olduğunu en azından hissederek söylediğinizde şunu bilirsiniz. Bir, duanız duyuldu. Semih çünkü.
1: Duyulmaması mümkün değil
0: zaten. Mümkün değil.
1: Biz vehmediyoruz duyulmadığını.
0: İhtiyar.

0: Yani bu hitabı nereden ediniyorsun? Bana o hitap, yani ben hitaplardan çok etkileniyorum. Yani bana edilen
1: Doğru diyorsun.
0: hitabın şeyini önemsiyorum. Bunu herkes yapıyordur eminim.
1: Evet.
0: Herkes etkileniyordur. Rabbimiz de etkileniyor. Kendisine diyor ki, ona dua ederken onun en güzel isimleriyle edin.
1: Ya da ne çok bağırın ne de sesinizi kısın.
0: Ama
1: Rabbiniz sizi işitmez
0: yalvara
1: değildir. Evet.
0: yalvara. Yalvara yalvara. Ve ona hitap ederken onun isimleriyle hitap edin. Bu çok önemli.
1: Evet.
0: Ve onun isimlerini hitap ederken hitap edeceğiniz o şey, beklediğiniz o şey, çağırdığınız o şeyin vericisi konumunda ol ki o mesela İnneke entel rahmanur rahim erhamur rahim dedirtebilir. İşte inneke hayrun razikin, rızık verenlerin en hayırlısı sensin dedirtebilir. Ama bu isimler içerisinde şeye, duaya en çok yakışan, çünkü duada bir talep.
1: İnneke entel vehhab.
0: Bu ismin bu anlamda insanın hayatında büyük bir ederi olduğunu ve bildiğiniz zaman istediğiniz tek adres olduğunda tüm organizasyonunuzu, samimiyetinizi ve her neyse o işte dünyanızdaki şeyiniz tek adrese odaklı olduğu zaman bereket ya da sonuçta alırsınız. Hani diyor ya Kur'an-ı Kerim, Allah size bir mesel darp ediyor. Hani bir adam var, iki adam var, birinin birçok sahibi var. Hepsi ne istediği evet. belli değil. Bu mu iyidir? Yoksa bir tane sahibi var. Onunla ne istediğini biliyor. O mu daha iyidir?
1: Tabii yani normalde
0: hala
1: kendi hayatımızda da bir işin 1000 tane sahibi varsa biliriz ki o iş yapılmaz. Herkes bir başkasına havale eder. İş orada
0: da
1: kalır.
0: Ya da birisi onu yap der, ötekisi yapma,
1: yapma der.
0: Kafası yani işte bu anlamda Vehhab isminin sahibinin, gerçek sahibinin bilinciyle hareket ettiğimizde ve her neyimiz varsa aslında o bize lütfedilmiş, hibe edilmiş bir olay olduğunun şeyiyle hareket ettiğimizde hem sorumluluğunu taşıma, hem onun ederini karşılama, hem de bunu bir şekilde şükretme, ona rızayı, razılığınızı gösterme, hem de bunun bir duygu dünyamızda, hareket dünyamızda çok da kendimizi abartmadan, yani çok havalara girmeden, ben o kadar tırnaklarımla geldim buralara demeden,
1: emekledim, ben yaptım, ben elde
0: demeden
1: ettim.
0: Evet. Elde edilen makamlardır. Tabii bu anlamda istemenin tek adresi olduğu zaman, adres belli, istenecek şey belliyse mesele yok. İsteme noktasında da bu kavramla ilgili Kur'an-ı Kerim'de 4 şey var. Somuttan soyuta doğru gidiyor. Önce buradan başlayalım. Somuttan başlayalım. En somut istenilecek aile içi talepler, zürriyet, nesil, eş. Yani bana hibe et, bana bağışla, bana nasip et ya da işte o hebli dediğimiz şeyle gelmiş dua şekli. İkincisi hüküm yeteneği.
1: Talep ediyoruz.
0: Talep ediyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'de hebliyle gelmiş şeyler bunlar. Talep noktaları biraz daha soyut oldu.
1: Oldu evet.
0: Üçüncüsü mülk, iktidar. Yani Hazreti Süleyman'ın duasıdır. Öyle bir duadır ki kimseye vermediğin mülkü bana hibe et.
1: Ve öyle de olmuştur.
0: Yani istenilen adresi, isteme şekli ve kullanım biçimiyle de alakalı olduğunu düşünüyorum. Her şey istenebilir ama o size ne kadar
1: gelmeyebilir.
0: Evet. Ya hayır, gelmeyebilir değil. Hibe edilen makamı iyi tahlil edin ve iyi iman edin gelir. Ama siz altında ezilir misiniz?
1: Ne olursunuz.
0: Onun için Rabbim bize kaldırabileceğimiz yüklerle, çünkü dünyada her ne veriliyorsa zaten bu bir, hep söylüyorum, dünya hayatı bizim ekmeğe yerimizdir. Ekmeğe yerinde ceza dediğimiz, yani karşılık öbür tarafta alınacak. Buranın ödülü ve cezası yok. Burada bizim ödül gibi gördüklerimiz de
1: ceza olabilir.
0: Ceza gibi gör, ceza da olmaz. Hayır.
1: Olmayan hiçbiri mi?
0: Hiçbiri. Yani biz burada fırsat. Hepsi fırsat. Evet. Bize dokunan her şey bir fırsat. Ne için fırsat? Ahirette ederini almak için. O yüzden bize gelmiş ödül gibi gelen mesela nimetlerimiz var. Bir sürü. Şükür.

0: şükür için kullanacağız. Şükür. Hamd ile hem de. Tesbih için kullanacağız. Zikir için kullanacağız. Bunlar bizim birinci görevimiz, kulluk görevimiz. Evet. Zikretmezsem, onu anmazsam, onu şükür tesbih etmezsem, ona sehbih etmezsem ve onu onun adına ikra etmezsem ben kulluk yapmam mı ki? Yapmıyorum demektir. Önce bunları yapacak pencerelerden bakacağım. Evet. Ve bunu yaparken de şeyi, hani o bana gelmiş her tür dokunuş, her tür şey, fırsat, nimet, her neyse. Benim şükür aracım, benim hamd aracım, benim zikir aracım olması yetmez. Bir de bunun tasarruf noktasında neye harcandığını, nereye mal edildi ve nasıl bir zikrime, elime, dilime karşılık geldiğini ve amellerimde nereye götürdüğünü sürekli benim işlemem gerekiyor. Dolayısıyla musibet olduğunda bu iş, daha hep söylerim, daha kolaydır.
1: Çünkü aslında nimetle imtihan zordur demiştim.
0: Evet, çünkü sıkıntıya bir karşılıkla dayanırsınız. Bilirsiniz ki geçicidir.
1: Sabrederseniz geçecek.
0: Evet, geçicidir ve o geçici sabır noktasında da şey değil, şükrünüzle sabır. Hı hı. Hamdınızla sabır.
1: Tahammül değil yani.
0: Tabii ki. Evet. Tahammül başka bir şey. Evet. Tahammül zaten yaptığınız bir şey. Hamel etmektir. Tahammül taşıdığınız bir şeydir. Onu zaten taşırsınız. Ama onu o taşırken gösterdiğiniz duygu halidir şükür. Evet. Ve küfür. Küfrün zıttıdır şükür çünkü. Dolayısıyla şeyi, o iyilikler geldiğinde de ben hak ettim de bu iyilikleri alırım.
1: Dedik mi?
0: Değil. Gitti. Yani onlar her biri hesap soracak. Ne yaptın da hak ettin? Nasıl hak ettin? Yani
1: hangi amelinle hak ettin?
0: Onu çalışmakla olmaz. O çalışmakla ancak yaptığın şey ahirette çalışmanın karşılığını göreceğin şeylerdir. Götüremeyeceğin şeyler adına yaptığın her şey birilerine sen veriyorsun. Emek çekiliyor mesela, şeyler yapılıyor böyle, binalar işte, ne bileyim, şunlar bunlar, bakıyorsun ki öldükten sonra yıkılmış, evet, gitmiş. Kim ya da ya, o kadar ibretlik sahneler yaşıyoruz ki hemen hemen hepimiz yaşıyoruz.
1: Hepimiz yaşıyoruz. Evet. Her an ölümle karşılaşan herkes.
0: Nereden nereye geldi?
1: Hele büyük insanların kabirlerini ziyaret ettiğinde insan bunu daha çok anlıyor. Yani dünyayı fethetmiş bir Fatih, işte Fatih Sultan Mehmet Han, Fatih de kabri. Ya da işte çok büyük bir devlet adamı, çok büyük bir efendim ilim adamı vesaire, her kimse komutan.
0: Bıraktı, ama bıraktı eserler gitti ancak.
1: Eğer onlar varsa adını yaşatabiliyor. Yoksa
0: hatırlanmıyor bile.
1: Toprak olup gidiyoruz.
0: Evet. Dolayısıyla istemenin şekillerinden ikincisi hüküm yeteneği. Yani doğruyu yanlışı ayırt etme becerisidir hüküm yeteneği. Ve bu öyle işte ben yaparımla olmaz.
1: Allah'ın ihsanıyla.
0: Tabii ışık olmadan ayırt edebilir misin sen neyin varlığı olup olmadığını? Işıktır zaten hüküm yeteneği. Hikmet oradan geliyor. Hı hı. Hikmet fonuyla görebilmektir işi. Figür tek başına bir anlam ifade etmez. Fonundaki değeriyle baktığında o bir anlamdır. Dolayısıyla hüküm yeteneği istetir bize Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de hep kelimesiyle. Rabbim bize hibe et. Hüküm yeteneği hibe et.
1: Evet.
0: Üçüncüsü biraz daha şey, iktidar demiştik. İktidar, mülk.
1: Mülkü burada iktidar anlamında
0: yani,
1: mı?
0: Yani tabii ki mülk,
1: mal sahibi anlamında mı?
0: Onu da taşıyor. Sonuçta tasarruf etme yetkisinde olduğunuz her şey mülkünüze girer. Dolayısıyla daha soyuttur ama daha kapsayıcıdır. Ve son, rahmet. Hı hı. Rabbimizden rahmet dilenme. O Ali İmran suresindeki. Şimdi tabii Vehhab isminin bizdeki tecellisi, yansıması ne olacak? Şimdi oraya gelelim. Yani ben evet sadece Allah'tan istiyorum. Ve Vehhab benim için tek verici, hibe edici Allah'tır. Rabbimdir. Ben bir şeye ihtiyaç duyuyorsam o verir. Vermiyorsa da o benim iyiliğimdir. Ben bunu bilirim. Fakat bir yandan da etrafımızda talepler var. İstekler var. Ve isteklerin çoğu da hibe talepli.
1: Bize yöneltilmiş.
0: Tabii ki. Bizden isteniyor. Mesela zamanımızı hibe etmek, işte ne bileyim
1: varlığımızı, paramızı,
0: her şeyimizi. Bu anlamda

0: anlamda bir şunu unutmayacağız. Biz kendi bize ait olan bir şeyi hibe etmiyoruz. Zaman bile bize ait
1: Bize
0: değil.
1: ait değil, evet.
0: Bir kere bunun bilinciyle hareket edeceğiz. Gerçek ve hap Allah'tır. Biz ne yapabiliriz? Bize emanet edilmiş her ne varsa o emanetleri tıpkı onun hibe ettiği gibi hibe edebiliriz.
1: Ya.
0: Aziz olmak öyle bir şey zaten. Hibe etmek demek, verince bak nerede kullan, bunu ona göre veriyorum ha demek değil.
1: Evet, ben verdim ama
0: Hesabını sormak da değil. Verdinse, ona vermeyi değer gördünse kendinde, o verdiğinin artık ondaki sorumluluğu ona geçmiştir ki ben bazen rahatlarım. Ondan
1: oh,
0: sonrası
1: verdim
0: sen düşün deyip
1: gitti.
0: benden gitti. Ben onun hesabından
1: Benden
0: kurtuldum.
1: sonrası tufan.
0: Sen düşün
1: Evet.
0: deyip ki
1: Aslında
0: diyebilirsiniz
1: öyle
0: de.
1: yani
0: Böyle,
1: gerçekten.
0: evet. Çünkü bizim hibelerimizin hesabı var. Ama hibe ettiğin takdirde ve hele bunu bir de Allah rızası için, Allah adına,
1: Yaptığını
0: Allah'ın
1: iddia ediyor
0: projeleri
1: resmen.
0: için, iyilik için, insanlık adına, insanlığın hayrına yapıyorsan, oy, bir sürü diplomayı aldın demektir.
1: İnşallah.
0: İnşallah tabii. Ama
1: İnşallah.
0: şeyi biz isimleri neden öğrenmek istiyoruz? Cenneti istiyoruz. Çünkü
1: İnşallah.
0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize ne demiş? Kim Allah'ın ismini
1: Anar.
0: hayatında yaşatırsa, hırs etmek aynı zamanda yaşatmaktır, taşımak demektir çünkü. Hafızlık
1: Biz
0: taşıyan demektir.
1: ezberlemek olarak sadece yani
0: Yani o
1: lafzen ezberlemek.
0: hıfz lafzen
1: Muhafaza
0: değildir.
1: eden,
0: Tabii muhafaza eden yani
1: evet.
0: gördüğünde hatırlaması değildir hafıza sadece. Hiç unutmamak,
1: Zaten hani
0: taşımak.
1: Kur'an-ı Kerim'i hıfzedenler için hançerelerinden aşağıya geçmeyen hafızlardan söz edilir ya. Yani
0: Aynen öyle.
1: hafız sayılmayan
0: Kalbe giren.
1: kalbi, evet.
0: Yani o kalp
1: Nişanılan.
0: yani her yerde her şekilde onun
1: Evet.
0: taşınması. Biz bu hadisi esas alarak diyoruz ki Esma'yı bilen, o ismi
1: Hıfzeden,
0: taşıyan, hıfzeden
1: muhafaza eden.
0: nerede cennete girecek müjdesine nail olmak adına bu programımızı yapıyoruz. Bir de gerçekten ben her birini bir gözlük olarak görüyorum. O gözlüğü taktıkça dünyayı daha net
1: Kesinlikle
0: görüyorum.
1: hocam,
0: Çünkü çok
1: kesinlikle.
0: perdelerimiz var. Her bir perdenin bir kalkımı gibi geliyor bana bir Esma ismi. Dolayısıyla benden talep edildiğinde önce adresi göstermek. Şöyle ki beni senin önüne getiren Allah'a hamdolsun
1: Hamdolsun.
0: verebileceğimiz bir şeyse.
1: Sen Hamdet değil, ben Hamdedeyim. Ben bundan nasiplendiğim için, oluk ben olduğum için.
0: Aynen öyle. Sen de Allah'a hamd et.
1: Çünkü Allah
0: Beni
1: her
0: senin
1: kuluna
0: karşına
1: rızık,
0: getir.
1: evet,
0: Aynen.
1: verecektir.
0: Bazen çocuğunuza bile diyebilirsiniz. Seni bana evlat edene,
1: Beni
0: beni
1: sana
0: sana
1: ana
0: ana edene
1: edene.
0: Allah'a hamd olsun. Yani hamd edilecek o
1: O
0: kadar
1: kadar.
0: müthiş şeyler var ki yani o denk
1: Görmek
0: geliş, o
1: nasip etsin
0: ahenk,
1: Allah
0: o
1: hocam ya.
0: intizam, o mizan muhteşem. Bir bu. İkincisi verecek bir şeyim olmayabilir. Yani hani o zaman benden istemiyorlar da gidiyor nerede?
1: Kimden
0: Çok da
1: isteyeceklerini
0: ama
1: biliyorlar.
0: denk geldi diyelim.
1: Evet.
0: Denk geldi. Talebi var. Deyin ki şüphesiz Allah Vehhab'dır. Git Vehhablığını ilan et ve ondan iste. Verirse bu iş senin imtihanıdır. Vermezse de bu iş senin hayrınadır. Bakın dikkat edin. Verirse
1: Verirse
0: imtihanıdır.
1: imtihan,
0: Vermezse
1: vermezse hayrına.
0: hayrınadır.
1: Evet.
0: Yani bu işin esası istemenin adresi bir adresi tekilleştireceğiz bir kere. Tek adres. İstemenin adresi tek. Biz birbirimize vesile olabiliriz bu istemelerde. Birbirimize istemenin hani vesileleri haline getirebiliriz. Ama sonuçta veren Allah'tır. Bunu hiç unutmayacağız.
1: İstemek nedir hocam? Yani hani yokluk içinde olan insanın istemesini kastetmiyorum.
0: Yok.
1: Sıradan bir insanın
0: Yani
1: sıradan bir
0: çocuğu olmuyor
1: insandan talepte
0: mesela. Çocuğu
1: bulunması.
0: olmamış yıllarca. Zekeriya Aleyhisselam hiç çocuğu olmamış. Meryem'i görüyor. Meryem'deki safiyeti görüyor. Ona bir bahçıvan gibi bakıyor. Ve içinden de şöyle geçiyor. Bana da
1: Bana
0: bir
1: da ver.
0: hibe etsen diyor. 80 küsur yaşına. Ya yani bir de bu şey halimle diyor. yaşlılık halimde.
1: Yani Zekeriya Aleyhisselam'ı tenzih ederim ama bu hani sonra şaşırıyor ya kendisine verildiğine.
0: Ama biz olsak biz de şaşırırız.
1: Ya şaşırırız. Biz tabii ki canım, biz kabul olmasına zaten başta şaşırırız da. Hani talep ederken verileceğine dair çok yüksek bir inanç taşımasak da Rabbimiz verir mi iyi anlamaya çalışıyorum.
0: O verir vermez.
1: Vermemesi bir şey
0: de şanındandır. Vermesi de şanındandır.
1: Tabii her şey Rabbimizin. Her
0: o
1: işi,
0: ne bir karar vermişse en doğru en karar. Doğrusudur. Çünkü o azizdir, hakimdir. Bir kere ona iman ediyoruz. Bizden zaten mesela es'elüke dediğimiz istemeyle hebli dediğimiz isteme farklı istemeler Kur'an-ı Kerim'de. Es'elüke sual etmek, talep etmek, rica etmek, yani açımlama istemek. Yani biraz işin akli şeyiyle alakalı. Hebli ise dikkat edin, bize tıkandığımız, çözemediğimiz ve yani ekstradan bir durum gibi bir mahiyette taşıyor. Ve o oradaki o hibeyi talep etmek bir bakıma, yani düşünürüm Hazreti Süleyman iktidarı alıp ne yapacak? Ama bir başka yerde, bir başka surenin başka bir ayetinde her ne güzel bir şey görsem diyor, seni zikrettiriyor bana. Her gördüğümde güzellik görüyorum, atları görüyor, şahlanışlarını. Mesela diyorum ki yani tabii ki mülk ister. Yani her gördüğünde o mülkün gerçek sahibiyle yüzleşiyor. Secdeye gidiyor. Yani onu yaşıyor ve yaşadığı için de hep onu istiyor. Hazreti Eyüp de istemiş. O da başka bir şey. Yani her yaşadığında seni anayım demiş. Neyi anacaksa, yani bilemeyiz evet, tabii. Sonuçta evet, bunu ancak Allah-u Alem, Allah bilir. Yani biz bunu aklımız yetmez.
1: Anlamaya çalışırız
0: sadece. Sadece ama bize verilen bir bilgi var ve bir okuma şeklimiz var. Bize ikra edin diyor. Yani okuyun. Sadece şey ayetleri değil ki, ne ayetleri de okuyun. Ki. Ve onu okuma yaparken de bilin ki bu kainatın bir sahibi var. Bir Rabbi var. Bakın Rab sürekli büyüten demektir. Yetiştiren demektir. Sadece seni değil tüm alemleri, alemlerin Rabbidir o. Alemlerin Allah'a diye gelmez, alemlerin Rabbi diye. Çünkü alemler doğar, büyür, ölür. Doğma, büyüme, gelişme ve yaşama sırasında etkileşim halindedir. O etkileşimleri yapan güce Rab denir zaten. Yani ve dönüş hep Rabbedir. Çünkü o sizi büyüten, yaratan, büyüten, geliştiren ve sonunda öldüren, kendine evet, çeken, kendini huzuruna toplayan mekanizmanın esasıdır. Dolayısıyla bizim orada hani o veren, hibe eden Allah'ın varlığını hamd etmek, onun varlığını zikretmek, onun adını okumak ve anmak adına ve ona kulluk etmek adına bunlar önemli bilgiler, isimler diye düşünüyorum.
1: Bizden talep edilen şeylerden bahsetmiştiniz hocam. Zaman bile bize ait değildir. Bizden talep edilir. Bu talep etme düşün. Rabbimizden her şeyi isteyelim. Yani ondan zaten asıl istenilecek olan yer ve asıl verecek olan yer. Biz birisinden talep ederken, yani Rabbimizi güzel düşünüyoruz ama o yani yine de talep etmeyelim mi? Yani doğrudan Rabbimize mi hayır, yönelelim? Yani hani vesilelere bağlanmak, yönelmek tabii ki, meselesini.
0: Tabii. Şimdi tabii şöyle bir önce işin duruşsal ahlaki boyutuna bir girmek lazım. Biz genellikle talepleri, esas talebin talebi de vardır. Yani talebi talep ettiren vardır. Önce onunla bir yüzleşmek lazım. Niye çocuk istersin? Niye para istersin? Niye güç istersin?
1: Niye
0: hüküm istersin? Gücü istersin? Yani onun altında ne var? Önce onunla yüzleşmek lazım. Bazen isteklerimiz Hani diyor ya Kur'an, hayrı çok şiddetli istersiniz, malı çok şiddetli istersiniz diye de meal ediliyor. Yani insanoğlunun aceleciliğine vurgu da yapar o ayetlerde. Bir şeyi çok istediğinizde o istediğiniz şey sizin şerriniz olabilir.
1: Olabilir. Çok istemeyin, evet.
0: Hatta dolayısıyla bir isteme ahlakı vardır aslında. Ve isteklerimizin dünyevilik kısmı, tek dünyeviliksel

0: Çok kınar,
1: kaybedemiyoruz çünkü
0: kınar
1: hocam.
0: Ayet der ki hem dünyada hem ahirette. Ahireten haseneten diye ayet var ya, biz onu özellikle sadece ümremizde, haccımızda söylemeyiz, biz onu her daim her durumda dünyalık bir isteğimiz olursa onun ahiret karşılığında isteriz. Bize Rabbimiz öyle öğretmiştir. Dolayısıyla biz ahiret bütününle düşünerek isteriz, istemeliyiz. Ben şunu istiyorum, ben okumak istiyorum, ben meslek sahibi olmak istiyorum, ben şunu istiyorum, ben şöyle bir eş istiyorum. Hep isteklerimizi istiyorsun da.
1: Niye istiyorsun?
0: Şu anki o istemeni sağlayan eksiklikte kulluğunu yarım bıraktıran şey ne ki de o gelince kulluğun tam olacak? Acaba böyle bir şey var mı? Önce bir bunu seçmek. Yoksa dünyaya geldik, tadını çıkartalım diye gelmedik biz buraya. Yani bu, yani bunu düşünenler zaten kayıp içindeler, hüsran içindeler. Biz bu hüsrandan sakınmak adına bunları düşünüyoruz. Ve bunları düşünmek de şöyle bir şey değil ha. Yani genellikle şöyle anlaşılıyor. Yani dünyayı zindan yapalım kendimize. Hayır, tam tersine. Dünya gerçekten ahiretin tarlası ve iyi çalışmak lazım. İyi kazma, kürek sallamak lazım.
1: Hakkını vermek lazım.
0: Sulamak lazım, beslemek lazım ve bilinmeli ki oraya ektiğiniz tohumlar ahirette müthiş çıkacak.
1: Yani oturup ölümü beklemekle ya da dünyadan göçmeyi
0: ya
1: beklemekle
0: da
1: yaşanmıyor.
0: Ya da karartılan bir yer değildir dünya. Tamam, dünyanın metası vardır ve çekicidir. Kur'an'da söyler, ziynettir. Yani birçok insana aldatıcı şeyleri verir. Doğrudur ama biz o aldatıcıların perdesini kaldırdığımızda ortaya çıkan görüntü sade, net, biraz çaba isteyen ama aynı zamanda o çabayı da körükleyen şeyler barındıran küçük, yani düşünsenize, çocuk sahibi olmak, eş sahibi olmak, mülk sahibi olmak, rahmet sahibi olmak, bunlar çok güzel şeyler, hediyeler ve imkanlar. Ve bunlar kulluğu adına kullanıldığında
1: dinamik olabilecek şey.
0: Çok insanı huzur ve insana sekinet veren, ki eşler için öyle söylenir. İnsana sekinet vermesi adına söylenir ve insanın zayıf yaratıldığından bahseder. Bu her bir durum hem şükür için hem hamd için de lazım olan şeyler ve her birimiz zaten şey içinde değiliz ki, darlık yokluk içinde değiliz ki, sadece birazcık bir şeyimiz eksik.
1: Arada daralıyoruz.
0: Fazlalıkları yazsak sığmayacak, kağıtlar almayacak. Ama bir tane eksik var, hemen ona odaklanıyoruz. Bu da insanlık halimizden ve onu talep ediyoruz. Bakalım verdiklerinin hakkını verdin mi? Önce istemeyenin ahlakını edinmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Olabildiğince çok bir şey
1: istememeye mi?
0: İstememeye, bu dört şey hariç. Bu dört şeyde hikmet sahibi olmak,
1: en
0: mülk
1: temel
0: sahibi
1: şey
0: olmak,
1: olsa herhalde.
0: Zürriyet sahibi olmak ve Allah'tan rahmet talep etmek, Allah katından rahmet sahibi olmak çok güzel bir
1: talep. Hepsine malikiz hocam, yani elhamdülillah.
0: Tabii canım,
1: hepsine
0: yani bunun
1: malikiz.
0: İçin sadece bilinçle görmek ve bakmak lazım. Ve sahip olmak adına her bir kademe içinde biraz daha bilinci artırmak lazım. Yoksa öteki talepler bana gelmiş mesela benden. Ben çok demişimdir, senin dua makamın ben değilim. Yani git dua. Hatta bazen kaba da anlaşıldığımı düşünüyorum. Eskiden daha kabaydım gençken. Biraz daha cevap. Git Allah'tan iste.
2: Nasrettin Hoca gibi. Allah versin.
0: Yani ama tabii bunu şimdi daha uygun şekillerde söylüyorum. Allah duaları işitendir. Dua ederken bunu da dile getir. Plan derim bilerek. Yani dua ayettir çünkü. O duaları işitendir. Ve işittiğinden de emin ol. Ve işiten makamın asla seni reddetmeyeceğinden de emin ol. Sadece senin isteğinin sendeki ederinden daha çok bilgiye sahip olduğundan da emin ol.
1: Kesinlikle.
0: Vermiyorsa o senin iyiliğindedir. De
1: bu kadar iyi, bu kadar çırpınma.
0: Şey. Şak diye gelir nasibinde varsa. Yani görürsün. Hatta öyle şeyler olur ki sen duanı unutursun.
1: Allah unutmaz.
0: Gelir. Dua etmişsin. Bu nereden çıktı şimdi dediğim bile olur. Böyle gaflet içindeyiz de. Yani etmişsin daha önce, yalvar yakarmışsın, sonra unutmuşsun, gelmiş. Yani
1: ya, unutturan Allah'a da hamdolsun hocam. Her şeyi aklımızda tutsak halimiz ne olurdu acaba?
0: Daha doğrusu her şeyi böyle dua haline getirmek, dua halinde olmak güzel bir şey. Yani Allah

0: Allah hem hali o
1: tabii
0: halinde olmak, iletişim
1: evet.
0: halinde olmak güzel bir şey. Ama her talebi de dikkatli etmek, hayırlısını dilemek. Hani Peygamber Efendimizin yönlendirdiği bir ahlak var ya. Yani bilemeyiz ki neyin hayırlı neyin şer olacağını. Her kim bir şeye böyle gönülden talep etmişse başına gelir.
1: Evet.
0: Onun için hatta
1: Allah-u Teala
0: şey
1: her
0: denir
1: şeyi
0: ya
1: ister.
0: Hani öyle isteme zamanını denk getirmiş. Keşke başka bir şey söyleseymişim filan da denir. Aslında ağzımızdan çıkanı kulağımız duyacak şekilde dikkatle konuşup dikkatle söyleyip daha hayırlı, daha güzeli ve daha imkanlısını bilen bir Rabbin huzurunda olduğumuzu bilerek istediğimiz şeyin bizdeki karşılığını ancak naçizane aklımızla, kıt aklımızla ancak aklı edebildiğimiz kadarıyla bunu talep ediyoruz ama sen
1: daha
0: hazinelerin sahibisin, sen
1: evet.
0: daha iyisini bilirsin. Bana sabır düşüyorsa sabır gücü, bana vereceksen hayırlısını ve kaldırabileceğimiz kadar yükü. Çünkü verilen her şey bir bakıma yüktür de hesabı çekildiği
1: Tabii.
0: için. Dolayısıyla isteme ahlakına sahip olmak, istemenin makamını şanına yakışır bir muamelede bulunmak. Hani vardır ya, vafurlarda çok oluyor. Halbuki sevmez yani martılar
1: simiti.
0: Ama
1: yok.
0: Yani nasıl da hemen bir hissesinler dolaşmaya başlıyor. Bekliyor yani versen alıyor vermesen de dolaşıyor. Yanında bekliyor. Yani öyle bir makamın huzurundayız ki verdiklerinin karşısını bile ödeyemeyiz. Ama hala vermeye devam ediyor verdiklerini görsek.
1: İnşallah.
0: Dolayısıyla Rabbimizin El-Vehhab ismi her daim ve Vehhib değil Vehhab yani her an hibe eden
1: evet.
0: halde her an bağışlayan her an veren bedelsiz veren bir de karşılıksız veren o verdiği şeyin kirasını istemeyen hakkını istemeyen. Yani nerede tasarruf edeceğimizi dışında başka bir şey istemeyen bir veriş içinde.
1: Sadece hayra kullanmamız şartı olan değil mi?
0: Yani
1: her ne verilirse.
0: Sadece kullanımındaki yaptıklarımızın bir şey amel karşılığını hesabını soracak. Yoksa mesela şöyle bir şeyimiz yok. Kullanım bedeli karşılığında şu
1: evet.
0: kadar yıl cennet ya da cehennemde kalacaksınız diye bir şey yok. Sadece kullanırken gösterdiğimiz ahlak ve ameller adına bir karşılık var.
1: Evet.
0: O karşılığında nasıl işleneceğini bilmiyoruz ama biliyoruz ki seril hesap. Hesap çok seri olacak. Hiçbir emek zayi olmayacak.
1: Olmayacak.
0: Kimseye zulmedilmeyecek ilkeler var. Ben sadece ve sadece kendime karşı mesuliyetim artar. Rabbime karşı şüphem hiç artmaz. Hani bir yerde torpil olacağını bildiğiniz zaman bir sınava girerken yaşayacağınız sıkıntıyı ahirette hiç yaşamayacaksınız.
1: Hiç kimseye torpil yok.
0: Ne kadar varsan o kadar. Ha kendinle ilgili endişeyi taşı tabii ki. Yani onu hepimiz taşımalıyız. Ama bunda da Rahim ve Rahman olan Rabbimizin huzurunda bilmeliyiz ki yani o bütün benim içimin her şeysini biliyor. Ben sadece samimi olayım yeter. Kendime karşı, beni bilen Rabbime karşı ve haddime karşı, hadlerime karşı. Haddini bilen zaten Rabbini bilmiş oluyor.
1: İnşallah. Allah nasip eylesin hocam. Çok teşekkür ediyoruz
0: ben
1: bugün
0: teşekkür
1: de.
0: Ederim.
1: Değerli dinleyenler, bugün yine programımızda Profesör Doktor Ayşen Gürcan'la beraber El-Vehhab ismini ele aldık. Çok güzel neticeler inşallah hasıl olmuştur diye umut ediyoruz. Sizler için de bizler için de. Tekrar görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olun.
2: Esma'dan yansımalar sona erdi.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih iş yapanların, namazı dosdoğru kılıp zekatı verenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar üzgün de olmayacaklardır.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fi. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediyedü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: Etani Cibrilu fekale ya Muhammed innallâhe le'anel hamre ve âsıraha ve mutasıraha ve şaribeha ve hamileha vel mahmulete ileyhi ve bâyi'aha ve müptâ'aha ve sâkiyaha ve muskiyaha. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan birçok kaynak kaydetmiş. Buraya da onları sıralamış hocamız Gümüşhanevi Hazretleri. İçkinin aleyhinde muhterem kardeşlerim. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Etani Cibrilu, Cebrail aleyhisselam o muazzam melek bana geldi ve buyurdu ki fekale ya Muhammed, Cebrail geldi Efendimiz'e ya Muhammed dedi. İnnallâhe şüphe yok ki kuşkusuz, şeksiz, tereddütsüz, kesin. İnnallâhe le'anel hamre. Allah içkiye lanet eyledi. Allah'ın lanetine uğramış bir şeydir içki. Lanet etti Allah içkiye. Yani Allah'ın rahmetinden uzak, sevgisinden, rızasından uzak şey demek yani. İçkiye lanet eyledi. Başka? Asıraha ve asıraha. Sat ile, asır, ayın ile, sıkan demek. Hani üzümü alıyorlar, sıkıyorlar, suyu çıkıyor, şarap oluyor, içki oluyor filan. Sıkana da, içkiye de lanet etti, içkiyi sıkan, hazırlayana da lanet etti. Efendim ve mutasıraha yaptıran diye tercüme etmişler. Efendim ve hamileha bize sıkana ve onu görevlendirip yaptırana, patrona yani. Ona da lanet etti. Ve şaribeha içene de lanet etti. Seni gidi seni, benim haram kıldığım şeyi içersin ha, içen de melun. Ona da lanet etti Allah. O da Allah'ın lanetine maruz. Ve hamileha içkiyi taşıyana da lanet etti. Ben içmiyorum hocam, Allah'tan korkarım, beş vakit namazı kılarım. Sadece işte sırtımda taşıdım. Taşımak da yok. Yani Allah bir şeyi yasakladı mı yanına yanaşmak doğru olmuyor. Kolera olsa yanaşır mısın? Canın tehlikeye gireceği için yanaşmazsın. Burada da Allah'ın laneti var. Onun için buna da yanaşmayacak. Vel mahmulete ileyhi. İçkinin nakledilip götürüldüğü yere de lanet etti. Depo mudur orası? Meyhane midir? Nereye götürülüyor o içki taşınıp? Taşıyana da lanet ediyor, taşınılıp götürülmüş olduğu mahalle de lanet ediyor, lanet yağıyor. Orası da Allah'ın sevmediği bir yer. Ve bâyi'aha, satıcısına da lanet etti. Ve müptâ'aha, satın alana da lanet etti. Ve sâkiyaha, sunana da lanet etti. Al, buyur, iç, sunana da lanet etti. Ve muskiyaha, sundurana da. Bazısı kurnazlık yapıyor, günah, ben de elimi değdirmeyeyim, gel buraya, al şunu, ver şunu. Sunduruyor, kendisi sunmuyor. Sundurana da lanet etti. Yani Allah Celle Celaluhu içkiyi sevmiyor muhterem kardeşlerim. İçkiyi sevmediği için de içkiyle ilgili her şeyi sevmiyor. Satanı, sattıranı, alanı, sunanı, sunduranı, sıkanı, sıkılan yeri, fabrikasını, deposunu, kamyonunu, hepsini sevmiyor. Lanet etmiş. Cebrail bildiriyor Peygamber Efendimiz'e. Peki insan bunu niye içer? Niye içer insan bunu? Allah'la harp etmek için, Allah'a karşı gelmek için. Utanmaz mı, korkmaz mı, titremez mi? Vicdanı sızlamaz mı?

Yani biz mecbur muyuz içmeye insanoğulları olarak? Hiç dünyada başka meşrubat kalmadı mı? Meyve suları yok mu? Şuruplar yok mu? Hoşaflar yok mu? Efendim ne bileyim çeşit çeşit meşrubat, güzel şeyler yok mu? Var. İzmir'e gitmiştik. İzmir'de dediler ki hocam burada bir orijinal meşrubat var. Çok güzel filan dediler. Biz de peşine düştük. Sübiye mi? Sübiye galiba. Efendim böyle bir meşrubat bu isimde. Neymiş filan dedik. Arkadaş gitmiş yegane imalcısının kuyruğuna girmiş. Efendim dükkanında almış. Getirdi. Kavunların çekirdeklerini ne yaparız biz yazın? Sıyırır atarız. Kavun çekirdeğini atarız. Kavun çekirdeğini yıkıyormuş, eziyormuş. Kavunun o içinden çıkan bembeyaz kavun çekirdeği içi şahane, yani ağzınıza layık, çok güzel bir meşrubat. Boza kıvamında, nefis bir kokusu var, çok da kıymetli. Yani herhalde Avrupalılar bir görseler bu meşrubatı, şöyle bir laboratuvara götürüp tahlil etseler, sanıyorum metil senası göklere çıkar yani. Çünkü çekirdek içinde vitamin var, E vitamini var, A vitamini var, efendim kim bilir ne kıymetli malzeme var. Çünkü o çekirdek hayat dolu. Onu gömsen ondan bitki çıkıyor. Sen onu almış oluyorsun. E ne kadar güzel. Elhamdülillah böyle dedelerimiz çeşitli şeylerden gayet güzel meşrubatlar yapmışlar. Efendim üzümün taze olarak sık, taze olarak iç. İlle böyle koşullatıp yani şey mi yapacaksın, kafanı bozacak, seni aklını alacak, çamurlara yuvarlayacak, kusturacak şey mi içeceksin illa? Güzelini iç. Meyveler var, kavun var, karpuz var. Bizim fakültede bir profesör vardı. Bir ara Milli Eğitim Bakanlığı da yapmış. Görgülü, bilgili, böyle felsefeci kendisi. Bakanlığı sırasında Almanya'ya gitmiş. Mükellef bir sofra tanzim etmişler. Türkiye'den bakan geldi, heyet geldi. Almanlarla konuşacaklar. İki devlet arasındaki meseleleri. Çeşitli yiyecekler dizmişler. Bizim bakanı da pür dikkat takip ediyorlar. Bakalım ne yapacak filan diye. Bizim bu zat, fakültede profesör olan, evvelce bakanlığı yapan o şahıs, içkilerin hepsini kenara itmiş. İstemem bunlar demiş. Meyve suyu içmiş orada. Demişler ki, niçin içmiyorsunuz beyefendi? Demiş ki, Allah içkiye gelinceye kadar bize o kadar çeşitli imkanlar ihsan etmiştir ki, o kadar çeşitli, o kadar güzel, o kadar lezzetli, efendim, meşrubat ihsan etmiştir ki, ona hacet kalmıyor. Lüzum yok ona. Yani düşünün, içkiye binlerce lira para veriliyor. Efendim, taşıyıcısına şu kadar, nakliyesine bu kadar, perakende şeyine bu kadar, bilmem neye bu kadar, tam 1000 liraya satıyorlar. Bizim bir arkadaş, benim makaleyi, elinde mecmua, İstanbul'a gelirken şeyden Ankara'dan okumuş. Yanında sarhoş birisi varmış. Ona okumuş. O da demiş ki şey ağzıyla yani kendi şeyle vay anasını demiş. Bundan sonra demiş hiç içmeyeceğim demiş. Sırtımızdan sömürüyorlarmış bizi demek ki demiş. Yani 50-60 lira maliyet sen onu 1000 liraya sat. Güzel meşrubatlarımız var. Yani faydalı meşrubat var. Bir kere en faydalı meşrubatlardan bir tanesi nedir? Bizim milli meşrubatımız ayran, şahane faydalı. Yani vücudun zehirini alan, efendim besleyen, proteinli, vitaminli, şeker hastalığına iyi gelen, falancaya iyi gelen ayran şahane bir meşrubat. Harika bir meşrubat. Amerika'da çeşitli gıdalar üzerinde etüt yapmışlar. En faydalısı, en güzeli hangisi diye. Birinciliği bulgurla ayran kazanmış. Bulgur tabii o da buğday, o da çekirdek. Hububat içinde her türlü kıymetli malzeme var yani vücut için gerekli her şey var içinde. Ayran da öyle. Hadi sütün korunması zor, ekşiyebiliyor, şey yapıyor ama ayranı maşallah dedelerimiz ne güzel torbalara koymuşlar. Efendim torba yoğurdu. Al buradan Hicaz'a götür, 3 ay yanında gezdir, gene gel gene kullan. Su katıyorsun, karıştırıyorsun, şahane ayran oluyor mesela. Efendim ben biraz böyle ekşi şeyi yemem de tatlı isterim. Tamam. Sen de git, evet havuçla elmayı bir karıştır mikserde, efendim bir havuçluk karışık elma suyu iç gör bakalım. Yani onun kadar güzel meşrubat var mı? Ne sarhoş ediyor ne bir şey yapıyor. Safi vitamin, gözlerini pırıl pırıl cilalıyor, gözü kuvvetlendiriyor, efendim çeşit çeşit faydaları var. İşte buyur, elmalarımız çürüyor, şeftalilerimiz çürüyor Bursa Ovası'nda, efendim millet

içeceğim, arpa suyu içeceğim diye meyve yemiyor, meyvelerimiz ağacında çürüyor. Yap meyve sularını, efendim, konsantre. Vişneyi mesela alıyorsunuz, taze taze sıkıyorsunuz, kevkirden geçiriyorsunuz, suyu çıkıyor vişnenin. İç kaynama yok, bir şey yok. İçine şekeri boşaltıyorsunuz, boşaltıyorsunuz, karıştırıyorsunuz. Çok konsantre, her şeyi korunmuş bir meşrubat. Doldur şişeye, götür Hicaz'a. Soğuk suyu al, içine iki parmak efendim vişne konsantresini koy, karıştır. Al sana efendim filanca yerden alacağın meşrubattan çok daha kıymetli, vitaminli, hazır meyve. Kayısı böyle, şeftali böyle, elma böyle, efendim bir yer. Yani insanoğlunu şeytan kandırıyor muhterem kardeşim. Bizi şeytan kandırıyor. Biz insanoğullarını, yani sizin bizim kardeşlerimizi şeytan kandırıyor. Bu kadar güzel şeyler, bu kadar helaller varken insan harama nasıl düşer? Şeytan aldanıyor da ondan düşer. Şeytan oyuna getiriyor, başka bir şey değil. Yoksa helal cinsinden dünya kadar meşrubat var. Hem de hepsi gayet güzel, gayet faydalı. O zararlı. Midesini bozuyor, karaciğerini bozuyor. Siroz hastası oluyor, oradan gidiyor gümbür diye. Sebebi mevti o oluyor, ölüyor. Neden? Karaciğer çalışmaz hale geldi, bozuldu. Midesi delindi. Evine yaramaz bir insan oluyor, topluma yaramaz bir insan oluyor, güvenilmez bir insan oluyor. İçki içeceğim diye içki sevdası başına düştüğü zaman hırsızlık yapıyor, dilencilik yapıyor, içtikten sonra rezil oluyor. Bir sürü çirkin hal, bir sürü kavga ediyor, bıçak çekiyor, tabanca çekiyor, aşka geliyor, efendim üç kişiyi yaralıyor, beş kişiyi öldürüyor. Hakimin karşısında boynu bükük, hata ettim, işte sarhoşum, ne yaptım bilemedim. İşte İslam onun için bunu öyle bir kesiyor ki satır keser gibi. Trak bir vurdu, kökünden kesiyor, tamam. Taşımak da yasak, imal de yasak, sıkmak da yasak, sunmak da yasak, satmak da yasak, almak da yasak, bitiriyor işi. Elhamdülillah ala nimetil İslam. Ne mutlu ki Allah bizi Müslüman etmiş. Elhamdülillah ala nimetil İslam. İslam'a, İslam nimetine hamdü senalar olsun. Allah'ın haramları da, yasakları da, helalleri de, emirleri de, nehileri de hepsine hamdü senalar olsun. Hepsi güzel. Yasağı da güzel. İyi ki içkiyi yasaklamış. Elhamdülillah. Ağzımıza koydurtmadı Allah. İyi ki efendim şu günahı, şu günahı, şu günahı yasaklamış. Elhamdülillah. Ne güzel. Helalleri yetiyor insana. Helalleri çok daha güzel. Muhterem kardeşlerim, eğer yanlışlıkla, kötü arkadaşla, filanca sebeple, falanca sebeple, yani bu kötü adete alışmış olan kimseler varsa, bu hadisi onlara nakledin. Allah lanet ediyor. Allah'ın lanetine uğradım bir insan mahvolur. Dünyada da ahirette de mahvolur. Vazgeçsinler, vazgeçirmeye çalışın, izah etmeye çalışın. Allah kurtarsın. Tabi bazen alışınca, alıştığından vazgeçmek kolay olmuyor. Kötü huylar alışıldığı zaman ejderha gibi oluyor, insanı mahvediyor, parçalıyor. En iyisi küçükten alıştırmamak. Küçükten terbiye etmek çok önemli. Küçükten Allah korkusunu vereceksin. Küçükten sabah namazı vaktinde kalkmaya alıştıracaksın. Küçükten söz dinlemeye alıştıracaksın. Küçükten efendim abdest almaya alıştıracaksın. Küçükten doğru söz söylemeye alıştıracaksın. Küçükten yalandan, dolandan, hırsızlıktan, arsızlıktan uzak durmaya alıştıracaksın. Küçükten yumurta çalarsa, komşunun bahçesinden erik çalarsa, elma çalarsa büyüyünce daha büyüğünü yapar. Küçükten güzel yetiştireceksin, yapamayacak. Bizim tanıdıklardan bir tanesi anlattı. Kardeşiyle kavga ederken mi unuttum detayını da, bir hayvan ismiyle hitap etmiş ona. Hani kızınca bazen insanlar böyle diyorlar da, boşalıyorlar, deşarj oluyorlar ya. Ben insanların halinde anlamıyorum. Karşındaki bir kimseye arslan desen hiç kimse kızmıyor. Arslan. O da dört ayaklı. Ama merkep desen gözü morarıyor insanın. Yani ona kızıyorlar. Kuzu desen herkes memnun. Keçi desen herkes kızıyor. Subhanallah. Hepsi hayvan. Allah bizi insan yaratmış. En güzel şey insan olmak. En şereflisi o. Etani Cibrilu. Fakale اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَأْمُرُكَ اَنْ تَدْعُوَ بِهَا اُلَٓاءِ الْكَلِمَاتِ فَاِنَّهُ يُؤْتِيكَ اِحْتَاهُنَّ اللّٰهُمَّ اِنِّي اَسَلْكَ تَعْجِلَ اَعْفِيَتِكَ وَسَبْرًا عَلَى بَلِيَّتِكَ وَخُرُوجًا مِنَ الدُّنْيَا اِلَى رَحْمَتِكَ Hz. Ayşe anamız rivayet ediyor, radıyallahu teala anha rivayet ediyor,
Peygamber Efendimiz'den bir dua, kalemleri, defterleri çıkartın, yazın. Diyor ki Peygamber Efendimiz,

Efendimiz'den nakledilen bu hadis-i şerifte Hazreti Ayşe anamız, etani Cibril'u buyurmuş Peygamber Efendimiz. Cebrail aleyhisselam bana geldi. Fekale ve buyurdu ki, İnna Allah azze ve celle ye'murke en ted'uve biha ula'il kelimat. Allah sana şu şimdi öğreteceğim sözlerle kendisine dua etmeyi emir ve tavsiye ediyor ya Resulallah. Bak şu duaları Allah sana gönderiyor, bu dualarla dua et diye emrediyor, tavsiye ediyor diye Cebrail şu duaları öğretmiş. Allah'ın Efendimiz'e Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla gönderdiği dua. Şerefe bak, güzelliğe bak. Onun için hatırınızda kalsın, onun için defterleri çıkarttım, kalemleri çıkarttım dedim. فَاِنَّهُ يُوْتِيكَ اِحْتَاهُنَّ Çünkü bu duaları edersen Allah bu istediğin şeylerden bir tanesini sana ihsan eder, verir. Ya onu, ya onu, ya onu. Neymiş dua? Allahümme inni es'elüke tacile afiyetik ve sabran ala beliyetik ve hurucen mined dünya ila rahmetik. Gayet kısa bak. Herkes ezberleyebilir. Allahümme inni es'elüke tacile afiyetik ve sabran ala beliyetik ve hurucen mined dünya ila rahmetik. Manasını izah edelim. Allahümme, ey benim yüce Rabbim, Allah'ım demek. Çok kıymetli bir kelimedir bu, Allahümme sözü. Çok yakınlık ifade ediyor, çok kutsiyet ifade eden bir kelime. Allahümme, ey benim Rabbim, Allah'ım. İnni eselüke, ben senden niyaz ederim, isterim. Tacile afiyetik, afiyetinin acele bana ihsan olunmasını isterim. Hemen, hemen afiyet ihsan etmeni. Yani dünyada vücudum sıhhatli olsun, belalardan uzak olayım, üzüntülerden, kederlerden, gamlardan, sıkıntılardan beri olayım, uzak olayım, huzurlu olayım, şen ve esen olayım, sağ ve salim olayım. Afiyetinin acele ihsanını senden dilerim ya Rabbi. Ve sabran ala beliyetik. Eğer bana imtihan etmek için bir beliye vermişsen, bir bela vermişsen, bir bela göndermişsen, bir musibet göndermişsen, ona da sabır ihsan et, sabredebileyim. Çizgiden çıkıp, hududu aşıp, kabarıp, bağırıp, çağırıp da senin gözünden düşmeyeyim, rızana aykırı iş yapmayayım ya Rabbi. Sabır da nasip et bana. İkincisi bu. Tacile afiyetik, Allahümme inni eselke tacile afiyetik, o afiyetinin, o güzel afiyet denilen şeyin, acele bana ihsanını dilerim ya Rabbi. Bela göndermişsen, belaya sabretme ahlakını da lütfetmeni dilerim. Ve hurucen mined dünya ila rahmetik. Dünyadan da ölüp çıkıp giderken, dünyadan ayrılıp giderken rahmetine doğru gitmemi, rahmetine mazhar olmamı, dünyadan rahmetine gitmemi dilerim. Yani cennet içine rahmet çünkü. Cenneti isterim demiş oluyor. Üç şey var. Afiyet isteniyor. Tabi ilk istenilen bu. Başta bu söyleniyor. Ya Rabbi afiyet ver. Ya Rabbi karnım tok olsun, sırtım pek olsun, dertsiz olayım, gamsız olayım, huzurlu olayım, neşeli olayım, sevinçli olayım, çevremle, işlerimle, her şeyim rast gitsin, güzel olsun. Tamam, bunu ister herkes. Bunu istiyor. Ama böyle olmayabilir diye bir de ve sabran ala beliyetik. Bir bela, bir musibet, bir imtihanda gelmişse sabır ver yani. Sabırsızlık çünkü kaybettiriyor mükafatı. Ecir kalmıyor. Hem bela başında duruyor gene, sabretmediği için bu sefer mükafatı kaybediyor. Yani sabretmeyince bela kalkmıyor ki. Bela gelmiş bir kere. Ama sabretmediği zaman ecri kaçırıyor elinden. Gitti işte. Kocaman balık geliyordu, gitti. Nasıl olsa bunu çekeceksin. Kaderde bu var. Bunu nasıl olsa çekeceksin. Sabretmedin. Yine çekeceksin ama sevabı yok bu sefer. Sabretseydin sevabı olacak. İnsanoğlu ne kadar mantıksız hareket ediyor. Değişen bir şey yok ki. Bağırmaktan, kızmaktan değişiyor mu? Şey değişmiyor. Şimdi ben deniz kardeşinizi, bademciklerim çok rahatsız ediyordu. Devamlı ateş. 37 bilmem kaç ateş böyle. Halsiz, keyifsiz, üzüntülü. Doktora gittik, dediler ki alacağız bunu. Müzmin iltihap olmuş, şişmiş boğazında. Bu sana rahat vermez. Her yerine zarar verir. Vücuduna iltihap saçar, mikrop saçar. Kalbine zamanla tesir eder. Aman alın o zaman. Razı olduk. Bademciklerimizi alacaklar. Şimdi gittik Haydarpaşa Numune Hastanesi kulak boğaz burun bölümüne. Ben talebeyim henüz. Benden önce bademcik ameliyatına girenler bağırıyorlar.

Bık demiyorum. Doktorlar da alışmış hep bağırmaya. Yani bu iş olurken veryadı figan edilmesine alışmışlar. Doktor bu sefer şaşırdı. Dedim, acımıyor mu? Dedim, acıyor ama yani bağırsak ağrısı geçecek mi dedim. Yok dedi. Elhamdülillah öyle şey oldu. Yani bağırınca değişen bir şey olmadığına göre bağırmanın faydası yok. Bağırmayalım ki mertlik bizde kalsın. Bir şey daha oluyor. İnsan yani şeyi tahlil ettiği zaman acı dediğin şey nedir? Bağırıyorsun, bir acı duyuyorsun, bağırıyorsun. Acı nedir diye acının ne olduğunu düşünmeye ve ona konsantre olmaya başladı mı insan, acının da ne olduğu kayboluyor. Acı da duymaz oluyor insan bu sefer. Şu acı dediğin şey nesidir filan diye dikkatini ona teksif ettiğin zaman bu sefer acı da duymuyorsun. Hatırınızda olsun püf noktası için. Ama bu duayı yazın. Allahümme inni es'elike acile afiyetik ve sabran ala beliyetik ve hurucen minet dünya ila rahmetik. Allahümme inni es'elike tacile afiyetik, afiyetin acelesini ve sabran ala beliyetik, velaya karşı sabır ve hurucen minet dünya ila rahmetik, dünyadan senin rahmetine doğru çıkma. Azabına doğru değil, rahmetine. Allah'ın Celle Celaluhu Peygamber Efendimiz'e Cebrail vasıtasıyla gönderdiği dua. Ne güzel, ne kıymetli, ne şerefli, ne muazzam. Geliş yeri güzel, iniş yeri güzel, getiren güzel. Etani Cibrilu fekale inne ifriten minel cinni yekidüke beyza evete ila firaşke fakra ayetel kürsi rivayeti Hasan-ı Basri'den mürsel olarak efendim İbni Ebi Dünya fi mekaidi şeytan. Şeytanla ilgili bir kitap yazmış İbni Ebi Dünya, oradan alınmış bu hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Cebrail bana geldi ve buyurdu ki inne ifrite minel cinni yekidüke, cinlerden bir ifrit sana musallat olup sana zarar vermek istiyor. Bir hile yapmak istiyor sana. Bir şeytanlık yapmak istiyor. Sana zarar vermek istiyor. Desise yapmak istiyor. Fe izâ evete ilâ firâşke, o bu tehlike var. Senin çevrende o çağrı arayıp duruyor. Dolaşıp duruyor böyle. Fırsat kollayıp duruyor. Ya Muhammed. Fe izâ evete ilâ firâşke, yatağına girdiğin zaman sen fakra ayetel kürsi. Ayetel kürsi oku. Yatağına girdiğin zaman buyurmuş. Yani korunmak için ayet-el kürsi okur. Ayet-el kürsi insanı hıfz eder, korur. Bu namazların arkasından okunan ayet-el kürsiler, tesbihten önce insanın efendim çok mükafat kazanmasına sebep oluyor ve cennete girmesine sağ olmasından başka bir mani o yok diye bildiriyor Peygamber Efendimiz. Okuyan cennete girecek ama daha hayatta olduğu için giremiyor. O kadar kıymetli. Yani bu ayet-el kürsi. Peygamber Efendimiz Übey İbni Ka'b radıyallahu anh'a rastlamış da, o biraz eski kitapları, eski dinleri de tetkik etmiş bir alim kimse olduğundan diyor ki Kur'an-ı Kerim'in en muazzam ayeti sence hangisi? İmtihan için, yoklamak için soruyor. Diyor ki ya Resulallah, ayet-el kürsi emsalsiz muazzam bir ayet-i kerime. Onun için yatağa yatarken şeytanın şerrinden emin olmak için ne yapacağız? Ayet-el kürsi okuyacağız demek ki. Peygamber Efendimiz'in etrafında bir desise yapmak için şeytan dolaşıp duruyor ise bizim etrafımızda bin tanesi dolaşır. Onun için ayet-el kürsi okuyalım, üfleyelim. Şeytan yanımıza sokulamasın. Bir başka çareyi de başka yerlerden ben biliyorum. İnsan abdestli olarak yatar uyursa muhterem kardeşlerim, abdestliyken abdest alıp 2 rekat namaz, 4 rekat namaz kıldı, abdestliyken yatar uyursa şeytan yanına sokulamaz. Bütün gecesi ibadet etmiş gibi yazılır. Gökten melekler onun vücudunu abdestli olduğu için pırıl pırıl nurlu olarak görüp etrafına toplanırlar, yığılırlar. İzdihamlı bir şekilde yığılırlar etrafına gökten melekler. Gecesi hayırlı bir gece olur. Ölürse imanla geçer. Şeytan yanına sokulamıyor ki imanla kasteylesin. Onun için gece yatarken ayet-el kürsi okumak adetiniz olsun. Bugün akşamdan itibaren ihmal etmeyin inşallah. Gelelim sonuncu hadisi şerife, burada keseceğiz. Etani melekün yenzilu ilel ardı lem yenzil ilel ardı kableha kattu. Bir risaletin min Rabbi ve vada'a riclehu fevke sema'i dünya ve riclehu'l uhra sabidetun fil ardı lem yerfa'ha. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bu hadis-i şerif.
bir melekten bahsediyor Peygamber.

Efendimiz, etani melekün, bana öyle bir melek geldi ki lem yenzil ilel ardı kabliha kattu, yeryüzüne daha önce hiç inmemiş olan bir melek geldi bana. İlk defa bana böyle bir melek geliyor. Hiç yeryüzüne benden önceki peygamberlere de hiç gelmemiş veya peygamberler olmasa da bazen melekler inip çıkabilirler. Hiç yeryüzüne inmemiş. Bir risaletim min Rabbi, Rabbimden bana bir haber getirmek üzere bir elçilik vazifesiyle haberci olarak bana bir melek geldi ki efendim şimdiye kadar yeryüzüne bu melek hiç inmemiş. İlk defa bana geldi. Ve vada'a ricdehu, bir ayağını fevkas sema-i dünya, birinci semanın üstüne koydu. Ve ricdehul uhra, öteki ayağı da sabitetun fil ardı, yere bastı, yerde sabit duruyor. Lem yerfa'ha, hiç onu kaldırmadı. Bir ayağı gökte, bir ayağı yerde, muazzam bir melek geldi bana bir haber getirmek için diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle bir manevi müşahedesini bizlere bu hadis-i şerifte ifade ediyor. Allah-u Teala Hazretlerinin, muhterem kardeşlerim, bizim gözümüzün görmediği çok varlıkları vardır. Çok varlıkları vardır. Her şey görünmez gözle. Göz her şeyi görmek için değildir ki. Gözün bir kere görme sınırı vardır. O sınırın altındaki şeyleri olsa da görmez. O sınırın üstündeki ışık dalga boyu, o sınırın üstünde olan şeyleri olsa da görmez. Göz her şeyi görmez. Hududu var. Şu dalga boyundan şu dalga boyuna kadar olan ışıkları görür, ondan sonraki ışıkları görmez. Ondan sonraki ışıkları bazı aletler tespit edebilir, bazı cihazlar yakalayabilir ama bizim gözümüz oradan ötesi görmüyor. Bizim kulağımız her sesi duymaz. Kulağımızın bir üst hududu vardır, şu frekanstaki seslerden yukarısını duymaz. Bir alt hududu vardır seslerin, şu frekanstan daha aşağı olan sesleri gene duymaz. Belli bir sınırdaki sesleri duyar. Biz böyle hiç ses duymayız, dururuz, yanımızdaki koyun ayağını yere vurur, heyecanlanır, şey yapar çünkü o duyuyor. Yanımızdaki at kişner şaha kalkar çünkü o duyuyor. Onun kulağının şeyi farklı, skalası farklı tabir caizse, yani duyma alanı bizimkinden farklı. Bizim duymadığımızı onlar duyar, heyecanlanırlar. Allah Allah, benim at niye ürküyor, dur bakalım ne oluyor derken bir de bakarsın ki gümbür gümbür zelzele olmaya başladı. At önceden duydu. Çünkü bazı sesleri onun kulağı duydu, sen duymadın. Kuşlar duydu, uçuşmaya başladılar. Ormandaki hayvanlar duydu, kaçışmaya başladılar. Sen gafil gafil duruyorsun. Neden? Senin duyguların hudutlu. Allah o hudutta yaratmış. Hani bir arabanın, efendim, bakıyorsun direksiyonun önündeki cetvele, 180 kilometre, tamam. Bu 180 kilometreden öteye gitmez bu araba. Yani ne kadar gaza bassan bunun kapasitesi bu. Öteki arabaya bakıyorsun, yarış arabası 350 kilometre, tamam. Bu 180 de gider, 200 de gider, yol bulursa 250 de gider. Neden? 12 daha geniş. Bunun gibi. Göz her şeyi görmez, kulak her şeyi duymaz. Ama Allah'ın, bak, müstesna kulları, öteki kulların görmediği şeyi görebiliyorlar. Öteki kulların görmediğini görebiliyor. Peygamber Efendimiz görmüş. Allah'ın melekleri var, bizim görmediğimiz varlıklar. Yanımızda var, şu anda var. Omuzlarımızda amellerimizi yazıyor, sözlerimizi yazıyor. Vücudumuzda 360 tane vazifeli melek var. Vücudumuzu koruyor. Onların koruması olmasa şeytanlar bizi parçalar, mahveder gider. Allah'ın nice varlıkları var. Muhafız melekler var. Efendim, amelleri tespit eden, yazan melekler var. Dışarımızda melekler var. Yağmur yağdıran melekler var, yıldırımı çaktıran melekler var. Bunlar hadis-i şeriflerde sabit. Ayet-i kerimelerden malum ki Allah'ın bazı varlıkları var. Biz görmediğimiz şeylere de Efendimiz bildirdiği için, Kur'an-ı Kerim bildirdiği için inanıyoruz. Ama Allah-u Teala Hazretleri müstesna kullarına gösterebiliyor da, onlar görebiliyor. Allah-u Teala Hazretleri meleklere iman konusunda Evliya Allah'tan birisinin bir sözü var, onu naklederek bitireyim. Diyor ki, ya mümin, ey mübarek Müslüman, meleklere inandım diyorsun. İnandık mı? Ve melaiketihi, amentu billahi, ve melaiketihi, hemen ikinci. Amentu billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve evmil ahiru ve bil kader hayrihi ve şerri minallahi teala vel ba'su ba'del mevti hak. Bunlara hep inanmışız. Melekler var. Ey mümin diyor şimdi o evliya Allah. Evliyanın hali ne kadar güzel, ne kadar değişik, ne kadar farklı. Ey mümin diyor. İnsanların arasındayken çekiniyorsun insanlardan. Bir takım kabahatleri, kusurları, efendim, terbiyesizlikleri,

edepsizlikleri veya bir takım işleri yapmıyorsun. Örtünüyorsun, dikkat ediyorsun, efendim yüzüne gözüne falan dikkat ediyorsun. İnsanların yanında yapmıyorsun, insanlardan utandığın için. Ama tek başına kaldığın zaman nice edepsizlikler yapıyorsun. Peki nerede kaldı senin meleklere inandığın diyor, yapıştırıyor, soruyor. Meleklere inandım diyorsun, insanlar etrafındayken yapmadığın kusurları, kabahatleri, günahları yalnız başına kaldım dediğin zaman yapıyorsun. E melekler var, vazifeli melekler var senin vücudunda, çevrende, yerde, gökte melekler var. Onlardan utanmıyor musun? Varlığına inanmıyor musun? Onun için bu da hatırımızdan gitmesin ki her nerede olursak olalım, her ne şekilde olursak olalım, gören var. Bir kere Allah Teala Hazretleri nerede olsanız Allah Teala Hazretleri hazır ve nazır. Onun için edebe riayet etmek lazım. Evliyaullah, bazı büyükler ayaklarını uzatarak bile yatmamışlar edeplerinden. Melekler var, evliyaullah'ın ruhaniyetleri var. Meşayihimizin, saadatımızın, evliyaullah'ın etrafımızda ruhaniyetleri var. Onun için Allah bize huzurda olmanın edebini, daima bizi gören, bilen, bakan, efendim murakabe eden varlıklar olduğunun şuuru içinde yalnız olduğumuz zamanda edebi muhafaza eden arif kullar olmayı cümlemize nasip eylesin. Fatiha-i Şerife, maal besmele.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Akra Reklam. Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmud Esad Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
2: Akra Reklam.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, ey sağlam ipin ve dosdoğru işin sahibi, senden gören, rükuya varan, secdeye kapanan ve sözlerini tutan kullarla ve huzurunda bulunan mukarreb meleklerle birlikte, ceza gününde güvence ve sonsuzluk gününde cennet istiyorum. Şüphesiz sen Rahim ve Veddudsun. Dilediğini yaparsın.

0: والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت. أنت إلهي لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, bütün övgü, teşekkür ve takdirler ancak sanadır. Çünkü sen göklerin ve yerin nurusun. Her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak sanadır. Çünkü sen gökleri ve yeri idare edensin. Her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak sanadır. Çünkü sen göklerin, yerin ve içindekilerin gerçek sahibi, koruyup kollayıcısısın. Mutlak gerçek sensin. Dünya ve ahirete dair vaat edip söylediğin her şey doğru ve gerçektir. Ahirette hesap vermek için huzuruna çıkmak doğru ve gerçektir. Sonrasında cennet ve cehennem doğru ve gerçektir. Kıyametin kopması doğru ve gerçektir. Allah'ım, sana boyun eğdim, sana inandım ve sana güvenip dayandım. Tövbe edip senin razı olacağın işlere yöneldim. Sana güvenerek senin için mücadele ettim ve senin hükmüne uygun davrandım. Yaptıklarımı ve yapamadıklarımı, gizli açık işlediklerimi bağışla. Sen benim ilahımsın, senden başka ilah yoktur.
0: Elhamdülillahi hamden kethiran tayyiben mübareken fihi mübareken aleyhi kema yuhibbu rabbuna ve yerda.
1: Rabbimizin hoşlanıp razı olacağı ve büyüklüğüne yaraşır, gösterişten uzak, kabul görecek şekilde çokça yapılmış her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak Allah'adır.
0: Allahümme enfa'ni bima allamtani ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilma. Elhamdülillahi ala kulli hal ve a'udhu billahi min hali ehlin nar.
1: Allah'ım, bana öğrettiklerini benim için faydalı kıl. Benim için faydalı olan şeyleri bana öğret ve bilgimi artır. Her durumda övgü, teşekkür ve takdir ancak Allah'adır. Cehennemliklerin düştükleri duruma düşmekten Allah'a sığınırım.
0: Ya Rabbi lekel hamd, kema yenbeği li celali vecihike ve li azimi sultanik.
1: Ey Rabbim, senin büyüklüğüne ve saltanatının azametine, yüceliğine yaraşır şekilde yapılmış her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak sanadır.
0: Allahümme ec'alni minellezîne izâ ahsenu istebşerû ve izâ esâ'u istagferû.
1: Allah'ım, beni iyilik yaptığında ümitlenen, kötülük yaptığındaysa bağışlanma dileyen kimselerden yap.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Tevekkeltu alallah. Allahümme inna na'udhu bike min en nezille ev nadil, ev nazlime ev nuzlam, ev nechele ev yuchele aleyna.
1: Allah'ın adıyla, Allah'a güvenip dayandım. Allah'ım, hataya düşmekten veya hedefi şaşırıp sapmaktan, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, cahilce davranmaktan veya cahilce davranışla karşı karşıya kalmaktan sana sığınırız.
0: Allah, Allahu Rabbi, la uşriku bihi şey'a.
1: Beni koruyup kollayan, besleyip büyüten tek sığınağım Allah'tır, Allah. Hiçbir şeyi ona ortak koşmam.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ezvacihi ve zürriyetih. كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın eşlerinin ve neslinin de şanını, şerefini yücelt. Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'ya, eşlerine ve nesline de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en

0: yüce olansın.
1: Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Kema sallayte ala ali İbrahim. Ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema barakte ala ali İbrahim fil alemin. İnneke hamidun mecid.
2: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın ve ailesinin de şanını, şerefini yücelt. Yarattığın varlıklar içerisinde Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد
2: اللهم övgünü, rahmetini, bereketini, peygamberlerin efendisi, Allah'tan korkup sakınanların önderi, nebilerin sonuncusu, kulun ve resulün, iyilik önderi ve rehberi, rahmet peygamberi Efendimiz Muhammed Mustafa'nın üzerine ihsan eyle. Allah'ım, onu öncekilerin ve sonrakilerin imreneceği, övgü ve takdire değer bir makama yükselt. Allah'ım, Hazreti İbrahim'e ve ailesine rahmet ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed Mustafa'ya ve ailesine de rahmet eyle. Şüphesiz sen övgüye en layık ve şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim'e ve ailesine bereket lütfettiğin gibi Efendimiz Muhammed Mustafa'ya ve ailesine de bereket lütfeyle. Şüphesiz sen övgüye en layık ve şerefi en yüce olansın.
1: Allahümme bi'ilmikel gayb ve kudretike alel halk ahini ma alimtel hayata hayran li ve tevaffani iza alimtel vefata hayran li. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضاء بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين
2: اللهم her şeyi bilen o ilminle, her şeye yeten o gücünle, yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Ölmek benim için hayırlı olduğunda da canımı al. Allah'ım, senden görünür görünmez her durumda hakkıyla korkup sakınan biri olmayı isterim. Senden sakinken de, öfkeliyken de doğruyu ve gerçeği söyleyen biri olmayı isterim. Senden hem fakirlikte hem zenginlikte orta yolu benimseyen biri olmayı isterim. Senden tükenmeyecek olan nimetleri isterim. Senden sonu gelmeyecek bir sevinç ve mutluluk isterim. Senden benim için takdir edilene razı olmayı isterim. Senden öldükten sonra ahirette sıkıntısız bir hayat sürdürmeyi isterim. Senin yüzüne bakmanın lezzetini, sana kavuşmanın neşesini isterim. Beni dinimden edecek veya saptıracak hiçbir sıkıntıya maruz bırakma. Allah'ım, bizi imanla güzelleştir, doğru yolda yürüyen ve doğru yolu gösteren rehberler eyle.
3: Hadislerle Cuma günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
0: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İşte nice adamlar vardır ki onları ne ticaret ne de alışveriş Allah'ı anmaktan, namazı dosdoğru gereğine uygun kılmaktan, zekatı vermekten alıkoyar. Onlar kalplerin ve gözlerin halden hale geçeceği bir günden korkarlar. Çünkü Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracak ve ayrıca lütfundan onlara daha fazlasını da verecektir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu kimseler Allah'ın ayetleri kendilerine okunurken işitirler de sonra büyüklük taslayarak sanki onları hiç işitmemiş gibi inkarlarında ısrar ederler. Onlara acıklı bir azabı haber ver.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Heyecanla beklenen Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için kayıtlar sürüyor. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyıla önemli katkılar sunan hocamız, gönül dostumuz ve mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Köşan, doğumlarının Hicri 91. yıl döneminde Elazığ'da düzenlenecek özel bir programla iade edilecek. Bu anlamlı buluşma kapsamında gerçekleştirilecek Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için kayıtlar devam ediyor. 13 Safer 1448, 27 Temmuz Pazartesi günü düzenlenecek program saat 04'te Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda sabah namazıyla başlayacak. Katılımcılar işrak vaktine kadar sürecek ibadet ve zikir programının ardından 06'da yapılacak dualarla buluşmayı tamamlayacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mage.org.tr adresinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Yaz tatilinde ekran süresi uyarısı. Okulların kapanması ve yaz tatilinin başlamasıyla çocuklar ve gençlerin ekran başında geçirdiği süre arttı. Ailelere kontrollü teknoloji kullanımı uyarısı geldi. Psikolog İsmail Anıl Usta, kontrolsüz ekran kullanımının yalnızca zaman kaybına yol açmadığını, çocukların fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimini de olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Uzun süre ekran karşısında kalmanın fiziksel aktiviteyi azalttığını ifade eden usta, bunun kilo artışı, duruş bozuklukları, kas ve iskelet sistemi sorunlarıyla göz yorgunluğu gibi sağlık problemlerine neden olabileceğini söyledi. Özellikle gece saatlerinde telefon ve tablet kullanımının uyku düzenini bozduğunu vurgulayan usta, düzensiz uykunun çocukların ruh hali ve bilişsel performansını etkileyebileceğine dikkat çekti. Sıcak havalarda beslenme uyarısı. Beslenme uzmanları yaz aylarında artan sıcaklar nedeniyle hafif ve sindirimi kolay besinlerin tercih edilmesini ve gün boyunca yeterli miktarda su tüketilmesini öneriyor. Sıcak havalarda vücudun daha fazla su ve mineral kaybettiğine dikkat çekilirken susuz kalmanın yorgunluk ve bitkinliğe neden olabileceği belirtiliyor. Bu nedenle sağlıklı bireyler günde en az 8 bardak su içmeli. Yüksek kalorili ve sindirimi zor besinler vücut ısısını artırabilir. Yumurta, kırmızı et, tavuk ve kuru baklagiller ölçülü tüketilmeli. Et ürünleri sebzelerle hazırlanmalı. Yaz aylarında su oranı yüksek sebze ve meyveler beslenmede daha fazla yer almalı. Vücut ısısını artırabilecek tarçın, zencefil, zerdeçal, pul biber ve karabiber gibi baharatlar da sınırlı tüketilmeli. Menülerde içerik ve kalori bilgisi zorunluluğu başladı. Restoran, kafe ve kantin gibi toplu tüketim işletmelerinde sunulan yiyecek ve içeceklerin içerik ile kalori bilgilerinin müşterilerle paylaşılması uygulaması yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeye göre bilgiler, menüler, dijital ekranlar, broşürler, duvar panoları veya kare kod aracılığıyla sunulabilecek. Bilgilerin yalnızca kare kod üzerinden verilmesi halinde ise işletmelerin görünür bir alana, bu bilgilere kare kodla ulaşabilirsiniz. Kare kod kullanmayan tüketiciler talep ederse bilgi kendilerine ayrıca sunulur ifadesinin asılması zorunlu olacak. Uygulama tüketicilerin gıda tercihlerini daha bilinçli yapabilmesini amaçlıyor. Haberleri aktardık. Bültenimize Akra Mercek'le devam ediyoruz.
2: Akra Mercek.

Akrem Ercek'ten merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda güzel ve etkili iletişim yöntemlerinden söz edeceğiz. İletişim, duygu, düşünce veya bilgilerin çeşitli yollarla karşılıklı olarak aktarılması, haberleşme anlamında. İletişim, kişiler arası ilişkinin her türünü gerçekleştiren bir harç işlevi gören, toplumsal bir varlık olan insanın kendini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu bir beceri. İçinde bulunduğumuz iletişim ve bilişim çağında, nitelikli iletişimde dilin önemi daha iyi anlaşılmakta. Bu manada insanların günlük hayatta birbirlerinin ne söylediklerinden ziyade nasıl söylediklerine dikkat ettikleri önem taşıyor. Hayat rehberimizde yer alan sözlü iletişim ilkelerinden söz edeceğiz. Bizler için doğru yol rehberi Kur'an, sosyal hayatın pek çok alanında olduğu gibi çeşitli iletişim araçlarını kullanmaya yönelik de yol göstermekte. Allah Celle Celaluhu Kur'an'da sözlü iletişim dilinin güzel, yumuşak, kolay bir üslup temeline dayandırılmasını istemekte. Hitap edilen kimsenin özellikleri ve anlatılmak istenilen konunun içeriği ne olursa olsun, sözlü iletişim dilinin gönülleri kazanabilecek nitelik ve güzellikte olmasına vurgu yapmakta. Kur'an-ı Kerim'de yer alan bazı sözlü iletişim ilkeleri şöyle. Evvela güzel söz söylemekten söz edelim. Kur'an, güzel sözle iletişime geçmeye vurgu yapıyor. Sözü dinleyip en güzeline uyanları akıllı kimseler olarak niteliyor. Kur'an, güzel sözün Allah'ın dinine davet gibi iletişim alanları sırasında temel ilki olarak alınmasını istiyor. İnsanları en fazla etkileyen unsurların başında gelen güzel sözün söylenmesi, insanı yaratan ve onun psikolojisini en iyi bilen Allah-u Teala tarafından emredilmekte. Mümin kullarıma söyle, en güzel olan sözü söylesinler. İsra 53. En güzel ve en doğru söz, güzel bir yolla söylendiğinde kim olursa olsun etki, sevgi ve saygı uyandırmakta. Kur'an, insandan her hareketinde güzelliği temsil etmesini, güzel sözlerle hakkı ve doğruyu açıklamasını istemekte. Nazik ve tatlı söz söylemek. İnsanoğluna hayat nimeti Allah'ın bir lütfu. Allah kendisine ibadet edilmesini ve şükredilmesini istediği gibi dünyaya gelmesine sebep olan anne babasına iyilik ve teşekkür etmesini de tavsiye etmekte. Anne babaya ihsanı, iyiliği ve güzel davranmayı emretmekte. Bir veya her ikisi yanında ihtiyarlığa erişirlerse onlara öf bile dememesini, azarlamamasını ve onlara çok nazik ve tatlı söz söylemesini istemekte. Ayet ve hadislerde insanın dünyaya gelmesine vesile olan anne babasına karşı son derece saygılı, itaatkar, edepli, nazik, yumuşak ve minnettar olması üzerinde önemli duruluyor. Etkili söz söylemek. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'e muhataplarına karşı etkili bir sözle konuşmasını emretmekte. Kendisine vahyedilenleri açık ve seçik olarak aktarırken muhatapların duygularını harekete geçirecek, onları verilen mesajın etkisinde bırakacak bir ifade ve üslup kullanması Allah tarafından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilmiş bir görev. Onlar Allah'ın kalplerinde olan yalanı bildiği kimselerdir. Onlara aldırma, onlara yine de öğüt ver ve kendileri hakkında tesirli söz söyle. Nisa 63. Muhatabın durumuna göre hitap etmek, yeri, zamanı ve şartları göz önüne alarak konuşmak, kısa ve öz bir sunumla meramını anlatmak, çok mana ifade edebilecek bir kelimeyle açıklamalarda bulunmak, etkili sözün özünü oluşturmakta. Doğal, sade, yalın, güzel, tesirli ve veciz sözler, o sallallahu aleyhi ve sellemin de ifade tarzını oluşturuyor. Etkili konuşmanın en belirgin özelliği olarak sözlerini Efendimiz dikkatle seçmekteydi. İncitmeden ders veren bir üslubu vardı. Muhatabın anlayacağı şekilde kültür seviyesine, bilgi ve kabiliyetine ve anlayışına göre anlaşılır bir tarzda yavaş yavaş ve kelimeleri birbirine karıştırmadan tane tane konuşur. Sorulduğunda sözlerini tekrar etmekten çekinmezdi. Rahat, sakin bir eda ile ses tonunu ayarlayarak az ve öz konuşurdu.

Güzel ve etkili iletişim yöntemlerinden söz etmeyi sürdürüyoruz. Sırada ölçülü ve ciddi söz söylemek var. Kur'an-ı Kerim'de pek çok konuda ölçülü ve ciddi sözün ortak tema ve değer olduğu görülüyor. Kur'an, vahyin yanı sıra aklı da muhatap kabul etmekte. Kur'an ve hadislerde sözün ölçü ve ciddiyetle, uygun üslupla söylenmesi, hem aklın ve hem de İslam hukukunun güzel görüp yapılmasını istediği bir davranış. Yaptığımız bütün işlerin niteliğini ve kalitesini belirleyen bir ölçü olduğu gibi, bütün sözlü ya da yazılı ifadelerimizde de ölçü ve ciddiyet belirleyici bir öğe, bir anlamda toplumun ortak vicdanı. Bu yüzden Kur'an, tutum ve davranışlarımızda ölçülü sözün içselleştirilmesini istemekti. Kur'an, insanlardan yetimlere, yoksullara, fakirlere ve akrabalara gereken ölçüde mali desteği vermenin yanı sıra, verilmediği durumlarda da gönüllerini alarak güzel söz söyle ilkesini uygulamalarını istemekti. Yumuşak söz söylemek. Kur'an yumuşak davranmaya, yumuşak söz ve ifadeye büyük önem veriyor. Allah-u Teala davranışları her ne olursa olsun insanlara yumuşak davranılmasını ve öğüt vererek davet edilmesini emretmekte. Pek çok ayet-i kerimede iletişimde yumuşak sözlülük ve nezakete vurgu yapılıyor. Kur'an, Hazreti Peygamber'in merhametli tavrı ve uygulaması neticesinde kelime-i tevhidin etrafında kenetlenen bir toplum inşa ettiğini bildirmekte. Başarısını çevresindekilere yumuşak ve nazik davranmasına bağlamakta. Adaletli söz söylemek. Adalet, Kur'an'ın üzerinde durduğu önemli konular arasında. Adalet gözetilecek diğer yerlerin ardından, birileri hakkında söz söylediğiniz zaman, akrabanız olsa adaleti gözetin, taraf tutmayın ilkesi yer alıyor. İnsana söz sahibi olduğunda, söz söyleyeceğinde, bir karar vereceğinde, bir görüş belirteceğinde, bir konuşma yapacağında en yakın akrabası, hatta anne babası bile olsa adaleti gözetmesi emredilmekte. Kur'an'ın ortaya koyduğu adalet ilkesi, geniş kapsamıyla bütün insanlığı içine aldığı gibi bütün tutum ve davranışları da kapsamakta, hiçbir kimseye imtiyaz hakkı tanımamakta. Ey iman edenler! Kendinizin, ana babanızın veya akrabanızın aleyhine olsa bile adaleti titizlikle ayakta tutan ve sırf Allah için şahitlik eden kimseler olun. Haklarında şahitlik ettikleriniz ister zengin ister fakir olsunlar. Çünkü Allah her ikisine de sizden daha yakındır. Haktan ayrılarak heva ve hevesinize uymayın. Eğer şahitlikte dilinizi eğip büker, yalancı şahitlik ederseniz veya şahitlikten kaçınırsanız bilin ki bu kul hakkını ihlaldir, zulümdür. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Nisa 135. Doğru ve isabetli söz söylemek, kolaylaştırıcı söz söylemek, alçak ve ölçülü bir ses tonuyla söylemek, güzel ve etkili iletişim yöntemleri arasında yer alıyor ve aynı zamanda hayat rehberimizde yer alan ilkeleri de oluşturuyorlar. Bu bilgilerle Akrem Erciğin de sonuna geliyoruz değerli dinleyenlerimiz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın. Akrem Mercek.

ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

Sırça Köşk. Hayat yolculuğunda biraz soluklanmaya, derin bir nefes almaya, daha huzurlu, ümitli, tazeleneceğimiz ufak bir molaya ne dersiniz? Akra'da Sırça Köşk zamanı.

Akra'da saatler tam da bir vuslat vaktini daha gösterirken yepyeni bir Sırça Köşk programından ben Uğur Şen Bayrak sesimin ulaştığı her yere, herkese güzeller güzel olmasın dilediğim yepyeni bir günden daha merhabalar efendim. Enişten sevgi ve saygılarımı sunarak yepyeni bir beraberliğimizi daha başlatıyor. İnşallah hepimiz için sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol kısmetli, helal kazançlı bir gün olmasın diliyorum. Kıymetli dostlar, her zamanki gibi yürekli.

Yüreğimiz kıpır kıpır, yürek besmelemi çektim, Akra İstanbul Stüdyosu'nda mikrofonun başına geçtim. Ama inanıyorum ki sizler de sadece Türkiye'miz değil elbette, dünyanın neresinde olursanız olun, değişmeyen frekansınız, gönül verdiğiniz Akra'nın manevi huzurunu paylaşmak için saatler veda vaktini gösterinceye kadar Sırça Köşk'te, ardından birbirinden güzel programlarla her daim Akra'da bizimle birliktesiniz. Çok özel bir gün olmasına gerek yok. Bugün takvim yaprakları hangi tarihi gösteriyor olursa olsun, madem ki henüz yaşıyoruz, madem ki nefes alıyoruz, bugünü geri kalan hayatımızın ilk günü olduğu bilinciyle, şükürle, tevekkülle, imanla, insana yakışan güzelliklerle dopdolu yaşayabilmeyi dileyerek Sırça Köşkü başlatıyoruz efendim. Bugünkü programımızda yine sizlerle paylaşmaya değer anlatılarla, güncel haberlerle ve bütün kelimelerimize eşlik eden en özel eserlerle, yine keyifle, huzurla dinleyeceğinize inandığımız, bunun için gayret sarf ettiğimiz dopdolu bir programla karşınızdayız. Her zamanki gibi dilimiz döndüğünce, yüreğimiz el verdiğince, emek, gayret bizden, ilgi, beğeni siz kıymetli dostlarımızdan. Sırça Köşk programına mesajlarınızla ulaşmak, duygularınızı, düşüncelerinizi, kelimelerinizi, selamlarınızı ve o çok kıymetli dualarınızı bizimle paylaşmak için Akra WhatsApp hattımızı hemen hatırlayalım. Programımızın daha en başında 0501 630 30 30 0501 630 30 30 numaralı Akra WhatsApp hattımızdan bizlere 24 saat boyunca ulaşabilirsiniz. Mesajlarınızın en başına öncelikle hangi programa gönderdiğinizin anlaşılması için Sırça Köşk yazdıktan sonra isminizi, soy isminizi ve bizi nereden dinlediğinizi belirtmeniz de rica ediyoruz. Bu ricamız zaten son zamanlarda sizin tarafınızdan çok güzel bir şekilde karşılık görüyor. Hiç ihmal etmiyorsunuz bu bilgileri bizlere ulaştırmakta. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Bugün de efendim Sırça Köşk'teki yürek yolculuğumuzu başlatalım mı? Başladı bile. Bakalım kelimelerimizle, eserlerimizle, anlatılarımızla hangi yüreklere dokunacağız bugün? Hangi sırça köşklerde sesimiz ortamlarınızda yankı bulacak ve bakalım nasıl izler bırakacak? Umuyoruz, diliyoruz ki bırakacağımız izler güzellikten, hayırdan, insana yaraşan duygulardan yana olsun. O halde efendim 7'den 70'e her biriniz bugün de Sırça Köşk programına, Akra'nın güzelliklerine ne hoş geldiniz, safalar getirdiniz.

0: Akra.
1: Sevgili dostlar, birçoğumuza şu soru sorulsa, hayattan beklentin nedir? Dünyadaki amacın nedir? Eminim birçoğumuzun vereceği tek kelimelik cevap hep aynı olabilir. Huzur. Huzur istiyorum bu hayattan. Peki insanı huzura kavuşturan nedir? Huzur ve gerçek mutluluk nasıl elde edilir? İç huzur nasıl sağlanır? Akra Medya internet sitemizde de yer alan çok özel bir haberle Sırça Köşk'teki bugünkü yolculuğumuzu başlatıyoruz. Çünkü bu haberde o kadar güzel doneler, öyle güzel ipuçları, öyle güzel açılımlar var ki siz kıymetli Sırça Köşk dostlarıyla paylaşmaya gerçekten değer. Öncelikle dilerseniz huzur ne anlam ifade ediyor? Bununla başlayalım. Huzur, hazır olma, mevcut olma, şimdi ve burada olma, yerleşik olma, göçebe olmama, aynı zamanda da rahat ve asayiş anlamı ifade ediyor. Huzurun bu beş harflik kelimenin bu kadar çok anlam ihtiva ettiğini ben gerçekten bilmiyordum. Hepimizin kendi açılımı var ama bu çok güzel bir anlatım tarzıydı. Hazır olma, mevcut olma, yerleşik olma, rahat ve asayiş. Peki kıymetli dostlar, bizler huzura ne anlamlar yüklüyoruz? Ne yapmak bu hayatta bize huzur veriyor? Nasıl huzur buluyoruz? Ya da dilerseniz şöyle düşünelim. Kimin huzuruna, yüce makamına vardığımızda tadıyoruz o en deruni huzuru? Bu soru gerçekten çok önemli değil mi? Hayatın birbirinden farklı sorunlarıyla yüzleşmekte olan insanın kendini anlamlı görme, iyi ve mutlu hissetme ihtiyacı hele hele günümüzde ne kadar çok artıyor, ne kadar çok önem taşıyor. İyilik hali uzmanlar tarafından bir bütünün parçaları niteliğinde iki boyutta ele alınıyor. Benliğimiz ve dış dünyayla irtibatımızı kapsayan varoluşsal boyut, yüce yaratıcımızla ilişkimizin meyvesi olan iç huzur. İnsanın ruhen sağlıklı olmasının manen de iyi olmasına katkı sağlayacağı düşünülüyor. Ki ne kadar yerinde ve doğru bir düşünce bu. Olumlu özelliklere sahip olmak, olumsuz özelliklerden uzak durmak, ruhen sağlıklı olmanın yanı sıra iyilik halinin de bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Varoluşundan itibaren insanoğlu tercihini kendine göre iyi olandan yana kullanıyor, kendi potansiyelini gerçekleştirerek kemali yakalamaya uğraşıyor. Dünyanın dört bir yanında insanoğlu kendini daha iyi, mutlu, doyumlu, tatmin olmuş hissetmek için bir arayış içerisinde. İşte bu iç huzuru, bu arayış aslında. İyilik hali, haz odaklı yaklaşımlarda mutlulukla eş değer görülüyor. Hayatın zevk alma, heyecan duyma gibi pozitif unsurlarının ön planda olduğu bu yaklaşımda ölçü ise acının olmaması. Hepimizin ne yazık ki aldandığımız varsayımlardan bir tanesi. Hani halk arasında çok söylenen bir söz vardır. Para var, huzur var. Ben kesinlikle şahsım adına buna katılmıyorum. Peki maddi kazançlar gerçekten mutluluğu da hani katıksız bir şekilde beraberinde getiriyor mu? Bilmiyorum. Bakalım uzmanlar bu konuda neler söylüyor. Bireysel toplumlarda ön planda olan meta elde ederek mutluluk aramanın gerçek mutluluğa, manevi iyilik haline ve huzura hizmet etmediği görülüyor. Demek ki şahsım adına doğru düşünüyormuşum. İş, sosyal statü, kariyer gibi maddi ve sembolik kaynaklar maddi refahı yüksek toplumlarda giderek artan bir şekilde tüketim malları ve faaliyetleri biçimini alıyor. Maddi odaklar içinde duygularının sorumluluğunu kabul etmekte zorlanan sakinler huzur arayışı içinde psikoterapistlere başvuruyor. Mutluluk ve iyi yaşam söylemlerine dayalı gerçekçi olmayan beklentiler mutsuzluğu besliyor ve ruhsal hastalık teşhisine yol açmayan ancak tedaviye ihtiyaç duyduğu görülen depresyon, kaygı bozukluğu, sosyal fobi gibi bir dizi duygusal duruma yol açıyor.

Sevgili dostlar, Avustralya'da çalışan kesimde yoğun mesai saatlerinin iyilik hali üzerine etkilerine dair veriler, ülke sakinlerinin 2008 yılı içinde %20'sinin majör depresif bozukluklar nedeniyle uzmana başvurduğunu ortaya koyuyor. İyilik, mutluluk ve huzuru ararken bakışlarını maddi unsurlardan manevi ve sosyal unsurlara çevirmeye başlayan insanlar birbirlerine atalarının "Para size mutluluk satın alamaz" sözünü zannediyorum bir kez daha hatırlatıyor. Maddi gelir kısa vadede yaşam memnuniyetiyle ilişkili gibi görünse de uzun vadede geçerli değil. İyilik halinin uzun vadede finansal başarıya bağlı olmadığı ortaya koyuluyor. Paranın hayır faaliyetlerinde, sosyal ilişkileri geliştirmeye yardımcı olan şeylerde harcanmasının daha kalıcı bir iyilik ve mutluluk haline vesile olduğu belirtiliyor. Bireyselleşmenin hakim olduğu maddi refaha ermiş toplumlarda, yoksul ve mahalli toplumlara göre huzur arayışı daha ön plana çıkıyor. Mesela İskandinav ülkeleri, milli ve kişi başı gelir açısından dünyada ilk sıralarda gelen, ekonomik kaynakların dağılımında eşitlik ilkesini uygulayarak sınıf ayrımını ortadan kaldıran ülkeler. Milli ve bireysel gelir ve tüketim alışkanlığı, sağlık ve eğitim gibi hizmetlere herkesin kolaylıkla erişimine imkan tanıyor. Hayat kalitesi gibi nesnel refah göstergeleri yüksek. Maddi refah ve düzen içinde yaşayan ülke sakinleri ise hiç zannettiğiniz kadar huzurlu değil. Çünkü yalnızlık ve hayatı anlamlandıramama gibi sorunlarla boğuşuyor. İnsanların pek çoğu kendini hayatından memnun ve mutlu olarak tanımlamıyor. Ruhsal hastalıklar ve intihar teşebbüslerinde artış görülüyor. Evet, o atasözünde olduğu gibi para zannettiğimiz ya da kendimizi avuttuğumuz gibi huzur ya da mutluluk getirmiyor. Çok özel bir konu gerçekten. Gündemimizde de olan bir konu. Çok güzel bir eserin ardından konumuza devam edeceğiz kıymetli dostlar. Gönüllü sadelik neler kazandırır? Çevreyle etkileşimin getirdiği mutluluk nasıl olur? Gönüllülüğün sağladığı huzur ve mutluluk nasıl iyilik hali varoluşta saklı? Bütün bunlara değinerek Sırça Köşkü sürdüreceğiz ama şimdi eserimiz sizlerle.

Kıymetli dinleyiciler, maddi refahın mutluluk ve huzur getirmediğini tecrübe eden toplumlarda gönüllü sadeleşme akımları yaygınlık kazanıyor. Değişik bir tabir değil mi? Hani çok kulağımıza yatkın olan bir şey değil. Gönüllü sadelik. İşte bu gönüllü sadelik yaklaşımı azaltılmış tüketim, çevreye duyarlı davranışlar ve genellikle çalışma saatlerinin azaltılmasını içeren bir yaşam tarzı olarak tercih ediliyor. Akımı benimseyen insanlar bazı maddi ihtiyaçlarını karşılamaya maddi açıdan güç yetiremiyorlar. Ancak daha az şey tüketmenin ve ekolojik sorumluluk taşıyan davranışlar sergilemenin kendilerini daha mutlu ve huzurlu hissettirdiğini de dile getiriyorlar. Uzmanlar ise bu durumu içsel motivasyonun dışsal motivasyondan kuvvetli olmasıyla açıklıyor. Çevreyle etkileşimin getirdiği mutluluk gerçekten yadsınamayacak kadar büyük. Dünyanın farklı yerlerinde pek çok topluluk daha çevresel, sosyal ve sürdürülebilir bir hayat tarzı benimseyerek alışveriş, çevre ilişkisi ve iletişim biçimlerini günümüzde değiştiriyor. Daha az alışveriş, kaynakların ve malların geri dönüşümü, toplu taşıma yerine bisiklet kullanma, toprakla temas kurma ve bahçecilik gibi faaliyetler manevi iyilik haline hizmet ediyor. İnsanlar çevreye duyarlılık faaliyetlerinde aktif görev alarak daha huzurlu hissettiklerini ifade ediyor. Yine bir örnek verecek olursak dünya ülkelerinden, mesela Güney İspanya'nın Granada şehrinde su stresi altında yaşayan toplum sakinleri arasında çevresel farkındalığı yüksek olanlar ve su tasarrufunda bulunanlar diğerlerine göre kendilerini daha iyi ve memnun olarak tanımlıyorlar. Çevreyle etkileşim içinde olmak pek çok insana kendini daha iyi hissettiriyor. Ormanlara ve tarım arazilerine bakan

Hücrelerde kalan hükümlüler, hapishane bahçesine bakanlara göre daha az sağlık hizmetine ihtiyaç duyuyorlar. Hastanelerde pencereleri doğal bir çevreye bakan odalarda kalan hastalar, duvara bakan odalarda kalanlara nazaran geçirdikleri ameliyatlardan sonra nekahat süresini daha hızlı atlatıyor ve ameliyat sonrası daha az komplikasyon yaşıyor. Ne kadar önemli. Hava kirliliği ve çevresel sorunlarsa insanların manevi iyilik hali üzerinde olumsuz etki oluşturuyor. Yani gönüllü sadeleşmenin sağladığı gerçekten inanılmaz bir huzur var. İnsanlar artık bunu keşfetmeye başladı. Dünyanın pek çok yerinde çevresel yahut toplumsal herhangi bir faaliyette gönüllü olmak, kişilerin davranışlarını anlamlandırmalarına ve kendilerini memnun hissetmelerine katkı sağlıyor. Yine dünya ülkelerinden bir örnek verelim. Almanya'da gönüllü faaliyetlere katılanlar, gönüllü olmayanlara göre hayatlarından daha memnun olduklarını ifade ediyorlar. Kendilerini tüketime meyilli hissedenler de gönüllülük faaliyetleri bünyesinde tasarruf ve hayır yaparak, hatırası olan tecrübeler edinerek, daha yakın sosyal ilişkiler kurarak kendilerini daha huzurlu hissediyor. Mahalle kültürü, toplumsal işbirliğini ve yardımlaşmayı teşvik eden komşuların, akrabaların ve arkadaşların birbirinin ihtiyacını gördüğü, sakinlerinin kendini hayattan memnun olarak tanımladığı bir sosyal mekanizma, bir yaşam tarzı. Güçlü sosyal ilişkilere sahip, sosyal karşılık ağları içinde başkalarıyla uyum içinde yaşayan, kendi ihtiyaçları konusunda yardım talep etmeye ve başkalarının ihtiyaçlarını görmeye hazır, kişisel değil, toplumsal hedeflerle yönlenen kanaatkar insanlar bunlar. Dünyanın çok farklı yerlerinde, Afrika'da, Amerika'da, Endonezya'da eskiden beri kabile kültürünü yaşatan insanlar sosyal tanınmayı, kamusal imajı korumayı, alçak gönüllü olmayı, aile büyüklerini ve toplumun yaşlılarını onurlandırmayı önemsiyor. Mahalle kültürü içinde yaşayan bu insanlar bireyselden ziyade sosyal kaygı taşıyor, huzuru maddiyatta değil, dayanışmada ve yardımlaşmada buluyor. Yani dolayısıyla da ruhsal sıkıntılara daha az yakalanıyorlar. Mutluluk ve iyilik hali varoluşta saklı. Peki bu varoluşun neresinde saklı? Dünyanın dört bir yanında yaşayan milyarlarca insan için iyilik hali kendini adayacağı, güven ve bağlılık duyacağı varoluşsal anlam duygusunda gizli. Yüce Yaratıcımız tarafından yeryüzüne halife olarak gönderilen, bu suretle var olan, kulluk bilincine sahip olan insan, en şerefli varlık olarak kendi değerinin farkına varıyor öncelikle. Kendisine arz edilen ilahi reçeteye uygun hareket ediyor, dünyanın geçici maddi refahına gönlünü vermiyor, rızkı veren yüce makamın farkında olarak rızık temini için çalışıyor, neslinin devamı için evleniyor, can emanetini korumak için sağlıklı besleniyor, hareket ediyor ve tedavi oluyor. Karşılaştığı zorlukların ahirette mükafata dönüşeceğini, hasret duyduğu kimselerle ebedi saadet yurdunda kavuşacağını biliyor, gönül rahatlığıyla ve inancından aldığı içsel güçle hayata yön verme imkanı buluyor.

Yine yüce dinimiz İslam'ın sunduğu denge ve bütünlük içinde kendini gerçekleştiren kişi özgüven ve öz saygısını, yani ruh sağlığını da korumuş oluyor. Yardımlaşma ve dayanışma faaliyetleri evrensel açıdan tüm canlılara duyarlılık faaliyetleri ve toplu ibadetler vesilesiyle hem diğer insanlarla hem çevreyle irtibatını sürdürüyor, sosyal ihtiyacını da böylelikle temin ediyor. Fıtri olan anlam bulma ihtiyacını karşılamakla kalmayıp sevgi, şefkat, samimiyet, teslimiyet duygularını doyasıya tadıyor, günde 5 vakit ilahi huzura büyük bir şevkle vararak tatmin oluyor. Her ihtiyacında o aşkın güce ve aşkın kaynağına sığınıyor. Zihnen ve fikren sağlıklı, hayatla ve kendisiyle barışık, manen tatmin olmuş.

hale geliyor. Her an onun varlığını, Rabbimizin varlığını derinden hissederek iç huzuru içinde yaşıyor. Zira ilahi mesajda bu durum aynen şöyle ifade buluyor sevgili dinleyiciler. O, Allah'a yönelenler, iman eden ve Allah'ı anmakla kalpleri huzura kavuşan kimselerdir. Şunu iyi bilin ki, gönüller ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur. Rabbim her anlamda böyle içsel huzuru ve bu kadar kavi bir imanı cümlemize nasip eylesin.

Sevgili dinleyiciler, kışın kasvetli, bulutlu, yağmurlu, hani şöyle buz gibi soğuk günleri sona erdi. Şükürler olsun ki bir yaz mevsimine daha kavuştuk. Bütün renkleri, bütün cıvıltısı, coşkusu doğanın güzelliği ve bereketiyle. Güneşin sıcaklığını da elbette en çok hissettiğimiz bu mevsimde bilindik o güneş kremleriyle, koruyucularla, güneşin zararlı ışınlarından korunmak yanında doğal yollarla güneşten korunmak mümkün mü? Mümkün olmaz mı efendim? Elbette mümkün. Sırça Köşk'te şimdi doğal yollarla güneşten korunmak nasıl mümkün oluyor? Onları sizlerle beraber paylaşacağız. Güneş ışınlarından en etkin şekilde faydalanmak ve zararından korunmak için uzmanların sunduğu temel ilkeler oldukça net sevgili dinleyiciler. Yaz aylarında gündüz saatlerinde yalnızca gözlerimizi koruyarak 15-20 dakika kremsiz ve koruyucusuz olarak yüz, kol ve bacaklarımızla güneşlendirmek gerekiyor. Böylece vücudumuz işte ihtiyacımız olan D vitaminini sentezleyebiliyor, bağışıklığımızı güçlendirebiliyor, ruh ve beden sağlığımızı besleyebiliyoruz. Güneşe çıkacağımız vakitlerde ise sıkı dokunmuş açık renkli kıyafetler, güneş gözlüğü ve şapka gibi siperlikler güneş gören yerlerimizden ellerimizin dışı ve yüzümüz için yüksek faktörlü koruyucu kremler kullanarak güneşin zararından kurtulmamız mümkün. Bir nebze olsun koruyor elbette bizleri. Aksi takdirde UVA ve UVB ışınlarına uzun süre maruz kaldığımızda Allah korusun cilt yaşlanması, kırışıklık oluşumu, cilt lekelenmesi gibi belirtiler ve uzun vadede işte burası riskli cilt kanseri için de bir risk oluşturabiliyor. Uzmanlara göre güneş ışınlarının etkisiyle ortaya çıkan zararlı oksijen radikallerinin etkilerini hafifletebilmek için antioksidanlar bakımından zengin beslenmek ve yaz ayları boyunca bazı bileşenleri takviye yoluyla almak tercih edilebilir. Ben gerçekten hiç bilmiyordum. Bu konuya rastladığım zaman da o kadar çok dikkatimi çekti ki, yani yediğimiz, içtiğimiz şeylerle de doğal yollarla güneşin zararlı ışınlarından korunabiliyormuşuz. Mesela bunlardan bir tanesi, eminim birçoğumuz kullanıyordur, yeşil çay sevgili dostlar. İçerdiği yüksek antioksidan etkili bileşenlerle yeşil çay yaz aylarında güneşin zararlı etkilerinden korunmak için doğru tercih olabilir diyor uzmanlar. Ve şöyle devam ediyorlar. Güneş almayı planladığınız dönem bir kür şeklinde birkaç hafta boyunca günde 2-3 bardak kadar sade yeşil çay içilebilir. Ilık bir bardak yeşil çaya günde bir tatlı kaşığı doğal bal ilavesinin yeşil çayın antioksidan etkisini 7 kata kadar arttırdığını da ekleyelim. Günde 2-3 bardak yeşil çay içerseniz bir tanesine hiç olmazsa muhakkak bal ekleyin. Ayrıca yeşil çay özütü içeren kremler de sürülebilir. Yine çaylardan gidiyoruz. Yeşil çaydan sonra bir diğer doğal yollarla güneşten korunmak için ada çayını tercih edebiliriz. İkinci bir tercih, ada çayı yaprağından demlenen bitki çayından yana kullanılabilir. Ada çayında antioksidan etkili bileşenler bulunuyor. Ada çayı demlerken uçucu bileşenler kayba uğramadan su kaynatılıp 2-3 dakika bekledikten sonra yaprakların suya atılması, kapağın kapatılması ve 5 dakika sonra yaprakların çıkarılmasıyla hazırlanması lazım. Yani demleme yöntemiyle ılık ve şekersiz olarak içilmeli, %2 miktarınca ada çayı içeren kremler sürmek de ayrıca etkili. Şimdi doğal yöntemlerden öyle tatlı bir şey var ki özellikle hanımefendiler buna bayılacak zannediyorum. Kakao ve bitter çikolata. Ağzımız bile tatlandı şimdiden değil mi? Sevgili dostlar, kaliteli şeker ilavesiz bir çikolatanın antioksidan etkisini artık hemen hemen hepimiz biliyoruz. Bitter çikolataya ya da kakaoya bu etkisi zengin kateşinlerden geliyor.
kakaolu bir içeceği yahut bitter çikolatayı 2-3 ay süreyle devamlı tüketmek güneşin yol aldığı hasarı önleyebiliyor. Ayrıca ciltte dolaşımı ve nemi koruyabiliyor ve cildin sıkılaşmasına da yardımcı olabiliyor. Yani yemesi keyifli, tadı muhteşem, aynı zamanda da doğal yöntemlerle bizi ne kadar güzel koruyor. Evet, ben de en çok buna bayıldım. Kakao ve bitter çikolata. Bir başka besine geçiyoruz. Daha doğrusu iki farklı besine daha geçiyoruz. Güneşin zararlarından korunabilmemiz için biri havuç sevgili dostlar, bir diğeri domates. Kateşinlerin güneşten koruyucu etkilerini farklı besinlerde bir bir sıraladık. Diğer bir antioksidan grubu olan havuç ve domates gibi besinlerin UV ışınlarına karşı koruyucu etkisi biraz daha hafif. Beta karoten zengini havuç ve likopen zengini domates düzenli tüketildiğinde cildin esmerleşmesini kolaylaştırıyor. Bir de deniz ürünlerine bakalım dilerseniz. Deniz ürünlerinde neler var bizi koruyabilecek? Kırmızımsı renge sahip karotenoid maddeler deniz ürünlerinde bulunuyor ve onlara kendine has rengi veriyor ve antioksidan etkileriyle güneş ışınlarının zararlı etkilerinden cildi koruyabiliyor. Somon balığı, kırmızı alabalık, bazı deniz canlıları yaz aylarında beslenmemizde yer alabilir. Bir diğer doğal yöntem propolis kıymetli dostlar. Propolis doğadaki en güçlü antioksidan. Artık bu bilinen bir gerçek. Arıların kovanlarını sıvamak için bal mumuyla karışık halde ürettiği bu madde laboratuvar ortamında glikol ya da gliserollü su içinde özütlenip saflaştırılıyor. Damla haline getirildikten sonra vücut tarafından emilebilir hale geliyor. Propolis antioksidan etkisi sayesinde ciltte serbest radikal oluşumunu engelleyebiliyor. Güneşin zararlı UVA ve UVB ışınlarına karşı cildi koruyarak kırışıklıkları ve yaşlanmayı da önleyebiliyor. Yine araştırmalar propolisin cilt bariyerini güçlendirdiğini ve ciltteki ölü hücreleri, toksinleri atarak temizliğini sağladığını da gösteriyor. Aynı zamanda cildimizi zararlı mikroorganizmalar ve enfeksiyonlara karşı koruyabiliyor. Bu kadar önemli propolis. Damla halindeki propolis bir bardak su veya süt veya meyve suyuna bir kase yoğurda bir tatlı kaşığı bal ya da pekmezle karıştırılarak öğünlerle birlikte içilebilir. Böylece hastalıklara karşı genel bağışıklığı desteklemek de mümkün. Uzmanlar bu uyarılarda ve bu tavsiyelerde bulunuyor propolis hakkında. Bir diğer doğal yöntem arı sütü sevgili dinleyiciler. Kraliçe arının besin maddesi olan arı sütü pek çok faydasının yanı sıra vücudumuzda bağ dokusunda kolajen sentezini artırıyor. Saç, deri, kemik, eklem ve tırnakları besliyor. Kolajen üretimi özellikle cilt sağlığını koruyan ve besleyen yaşlanma geciktirici yönüyle öne çıkıyor. Arı sütü doğrudan taze olarak her sabah aç karnına yarım çay kaşığı miktarınca içilebiliyor. Çabuk bozulan değerli bir ürün olan arı sütü buzdolabında yahut ham balla karıştırılarak oda sıcaklığında saklanabiliyor. Ham ballı arı sütü her gün bir tatlı kaşığı içilebilir. Arı sütü, propolis ve ham bal karışımı haftada 2-3 kez cilde ince bir tabaka halinde sürülüp yarım saat sonra yıkanarak kullanılabilir aynı zamanda. Böylece arı sütünün kolajen sentezini artırıcı etkisinden hem balın nem verici etkisi ve propolisin ciltteki ölü hücreleri ve toksinleri uzaklaştırıcı etkilerinden yararlanmak mümkün. Arı sütü, propolis ve ham bal haftada 2-3 kez ince bir tabaka halinde sürülecek.

yarım saat sonra yıkanarak kullanılacak. Bazı bileşiklerin yangı giderici, bağışıklık sistemini düzenleyici ve serbest oksijen radikallerinin vücuda verdiği hasarı önleyici etkileri de bulunuyor. Pek çok bilimsel araştırmada mekanizmaları açıklanan bu etkiler sayesinde bazı gıda takviyelerinin güneş ışınlarının zararlı etkilerine karşı koruyucu olarak birkaç hafta düzenli kullanımı önerilebiliyor. Yine unutmamamız gereken en önemli unsurlardan bazıları yaz aylarında bol bol su içilmesi. Çünkü bol bol su içmek terle atılan suyun yerine konulması çok büyük bir önem arz ediyor. Ayrıca güneş alırken tüketiminden kaçınmamız gereken bazı doğal ürünler de söz konusu. Evet, ağızdan alınan besinlerle güneşin zararlı ışınlarından doğal yollarla kurtulmak mümkünken güneş alırken de kaçınmamız gereken bazı ürünler var. Bunlar ne diye soracak olursak, efendim güneşlenirken portakal, greyfurt gibi narenciye grubu meyvelerin suyunu içmek, bol miktarda kereviz veya maydanoz içeren çorbalar yahut sebze suları içmek, bergamot uçucu yağ içeren parfümler kullanmak tavsiye edilmiyor. Zira söz konusu doğal meyve ve bitkisel ürünlerin içinde cildin güneş ışınlarına hassasiyetini artıran, güneş ışınlarıyla temas ettiğinde cilde tahrişe, cilt yanıklarına ve uzun vadede Allah muhafaza cilt kanserine yol açabilen maddeler bulunuyor.

bir kez daha hatırlayalım mı? Portakal, greyfurt gibi narenciye grubu meyvelerin suyunu içmek, bol miktarda kereviz veya maydanoz içeren çorbalar yahut sebze suları içmek, bir de bergamot uçucu yağ içeren parfümler kullanmak güneşlenirken tavsiye edilmiyor. Zararları da anlatılıyor. Keza güneş yanığı ve tahrişlerde başvurulan doğal bir çare olan sarı kantaron yağının da yalnızca geceleri sürülmesi, gündüzleri ciltten silinmesi önemli. Neden diyecek olursanız, sarı kantaronda bulunan hiperisin maddesi de güneş ışınlarına karşı hassasiyeti artırmakta. Güneşin biz insanoğluna sunduğu o D vitamininin faydalarından yararlanabilmek için, hem ruhsal hem bedensel sağlığımıza katkı sağlayabilmek için güneşlenirken doğal yollarla en azından tedbirimizi alalım ve tavsiyeler doğrultusunda sağlıklı bir şekilde güneşten faydalanmaya dikkat edelim. Hepimize doya doya faydalanabileceğimiz güzel bir yaz mevsimi diliyorum efendim.

0: umut insanı hayata bağlar. Muhakkak güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
1: Değerli dinleyiciler, Sırça Köşk programımızın bu bölümünde sevgi ve muhabbet nerede aranmalı? İşte bu sorunun cevabını hep beraber bulmaya gayret edeceğiz. Sevgilerin kaynağı nedir? Sevginin türleri nelerdir? Allah sevgisine ulaştıran erdemler nelerdir? Hepsini teker teker siz kıymetli dostlarımızla paylaşacağız. Yine Akram Medya'nın özel haberi olduğunu da bir kez daha belirtmiş olalım. Haberi oluşturan arkadaşlarımızın da emeğine, yüreğine sağlık. O kadar güzel bilgiler, o kadar güzel hatırlatmalar, şöyle ara ara bizi sarsan unsurlar var ki paylaşmaya değer. Sevgi, İnsanları malum birbirine yaklaştıran güven, dostluk, bağlanma, şefkat, merhamet gibi duyguların temelinde olan doğal bir ruhsal eğilim, çok etkin bir güç. Sevmek, dost edinmek, ahbaplık etmek anlamında habbe, hub kökünden mahabbet kelimesi zaman içinde muhabbet halini alarak sevgi ve dostluğu ifade etmek için her zaman kullanılıyor. Günümüzde de elbette bunun başka bir açıklaması yok. Sevgi. Sevgi canlı cansız bütün varlığı kapsıyor. Allah sevgisi, anne baba sevgisi, eş sevgisi, çocuk sevgisi, arkadaş sevgisi, tabiat sevgisi hemen sayabileceğimiz sıralamanın başında geliyor. İnsanlar arasında barış, uzlaşma, hoşgörü, yardımseverlik, fedakarlık gibi olumlu değer ve davranışların gelişmesine kaynak oluşturuyor. Gönül dostumuz, hocamız, mürebbiğimiz Alim Mahmut Esat Coşan sevgi konusunda bakın ne diyor. Şöyle sesleniyor bizlere. Sevgiyi ilk önce annemizden öğreniriz. Annemizin bağrından alırız. Önce annemizi severiz. Anne baba sevgisi çok makbul bir sevgidir. Allah'ın tavsiye ettiği, teşvik ettiği, sevap verdiği, razı olduğu bir sevgidir. Sevgi aile içinde büyüyüp genişler. Bütün suçlu insanlar ailesinde sevgi görmemiş, toplumdan dışlanmış, sevgisiz ortamda yetişmiş insanlardır. Bütün başarılı insanlar sevgiyle büyümüş, çevresinde kendisini seven, destekleyen insanlar olan kimselerdir. Ne güzel tarif etmiş sevginin neleri getirdiğini, neleri götürdüğünü. Sevgi ilgiyi, ilgi de iyilik etmeye gerektiriyor kıymetli dinleyiciler. Sevgi kişiyi ayrılık ve yalnızlık duygusundan kurtarıyor. Peki bütün sevgilerin kaynağını nereden alıyoruz? Tabii ki Allah-u Teala'dan. Allah Celle Celaluhu bütün sevgilerin kaynağı, varlık sebebi, sevgisi sonsuz olandır. O Vedud, hem seven hem sevilen. Vedud isminin ifade ettiği sevgi, lütufkar ve merhamet dolu bir sevgi. Bu sonsuz sevgi sayesinde o tüm varlıklara rızık, maddi manevi nimetler veriyor. İşte bu sınır.

insandan da Allah'a doğru gelişimini tamamlaması nedir? İman denilen olgunun ta kendisidir. Yine sevginin türlerine bakacak olursak, gönül dostumuz, hocamız, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın sözlerini isterseniz tam da burada zikredelim. Diyor ki hocamız, sevgilerin en önde geleni, en gereklisi, en güzeli, en yücesi Allah sevgisidir. Çünkü Allah en güzel sıfatların sahibi, her türlü güzelliklerin mucididir. Ve bu sevgiyi şöyle anlatmaya devam ediyor hocamız. Allah sevgisi kulda her türlü hayrın, iyilik ve güzelliğin ana kaynağı, bitmez tükenmez bir şevk, zevk ve enerji menbaı olur. İslam'ın özü Allah sevgisidir. Ondan Resulullah sevgisi, Kur'an sevgisi, iman sevgisi, ibadet sevgisi, hayır hasenat sevgisi, Müslüman sevgisi, insan sevgisi, sanat sevgisi çıkar. Merhamet çıkar, sabır çıkar, şükür çıkar, gayret çıkar. İnanmış bir kimse için diğer varlıklara karşı duyulan bütün sevgiler yaratandan ötürü geliyor. Yine ayet-i kerimelerde Allah'ı seven, Allah'ın da kendilerini sevdiği kulların müminler karşısında alçak gönüllülüklerinden, onurlu duruşlarından övgüyle bahsediliyor. Ayet-i kerimelerde sevgili dostlar, Allah'ı seven, Allah'ın da kendilerini sevdiği kulların müminler karşısında alçak gönüllülüklerinden, onurlu duruşlarından övgüyle bahsediliyor. Allah sevgisine ulaştıran erdemler neler acaba diye soracak olduğumuzda yine gönül dostumuz, mürebbimiz, hocamız Esat Coşan hocamızın sözlerini yol olarak, rehber olarak alıyoruz. Çünkü diyor ki, her türlü güzelliği ve bütün güzelleri de yaratan o olduğu için aslında bir güzelliği sevdiğimiz zaman onu seviyoruz. Bu sevgi ona gidiyor. Çünkü onu yaratan o. Her türlü takdir ona, her şükür ona gider. Her tür methü sena ona varır. Onun hakkıdır çünkü. Her şey onundur. Yeri, göğü, insü, cinni yaratan, ağaçları yapraklarla donatan, çimenleri çiçeklerle besleyen, topraktan nebatı, arıdan balı, koyundan sütü çıkaran o. Her şey onun. Onun için neyi seviyorsak aslında Allah'ın bir işini seviyoruz. Bir mahlukunu, bir yaratışını, bir hikmetini seviyoruz. Bütün sevgilerin toplamı hepsi ona gider. Böyle diyor Esat Coşan hocamız. Allah'ın sevgisi yoluyla insanın hizmetine sunulmuş olan bütün alem eşsiz ve geçici bir eğitim, öğretim merkezi. Bu merkezde hayat süren insanın bazı vasıfları ayet-i kerimelerde Allah'ın sevgisiyle ilişkili olarak bakın nasıl ele alınıyor. Şöyle buyruluyor ayet-i kerimelerde. İman edip salih amel işleyenler için Rahman, yer ve göktekiler nezdinde gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. Hiç şüphesiz ki Allah adaletli olanları sever. Allah sabır ve sebat edenleri sever. Allah kendi yolunda birbirine kurşunla kenetlenip kaynaşmış bir yapı gibi saf halinde kendi yolunda olanları sever. Kim ahdini yerine getirir ve Allah'ın emrine uyup günahlardan sakınırsa bilsin ki şüphesiz Allah müttaki olan, yasaklarından kaçınan ve emrine uygun yaşayanları sever. Karar verdiğin zaman da Allah'a güvenip dayan, onu yap. Şüphesiz Allah kendisine güvenip dayananları sever. Yaşayan Kur'an Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hakeza üzerimize düşeni yerine getirdikten sonra Allah bize yeter, o ne güzel vekildir diyerek işin sonucunu Allah'a bırakmayı tavsiye ediyor. Şüphesiz Allah çokça tövbe edenleri de sever, çok temizlenenleri de sever. Allah maddi ve manevi anlamda temiz olan insanları, kullarını seviyor. Tertemiz, selim bir fıtrat üzere, sağlam bir tabiatta yarattığı bizlerden zihin

ve gönüllerimizi iyilik ve güzelliklerin merkezi kılmamızı istiyor. Tövbe ederek, arınıp ona yönelerek, onun yüce affına sığınarak yeni başlangıçlara adım atmamızı, onun sevgisini kazanmamızı istiyor. Ayet-i kerimelerde Allah'ın takva sahiplerini, iyilikseverleri, maddi ve manevi temizliğe önem verenleri, kendisine dayanıp güvenenleri, sabırlı davrananları, adaletli olanları, kahramanları, Hazreti Peygamber'e uyanları sevdiği belirtilerek Allah sevgisi bu temel ahlak ilkelerine bağlanıyor. Yine kıymetli dostlar, ayet-i kerimelerde sevginin birer belirtisi ve sebebi sayılan bu niteliklere dair Allah'ın eşsiz isim ve sıfatları olan Esma-i Hüsna'sında da çok derin anlamlar bulunuyor. Bir kimsenin adaletli, sabırlı olması ve inanmaya yönelmesi o kimsede Allah sevgisinin belirmesine vesile oluyor. Allah tövbe edenleri seviyor. Diğer bir ifadeyle arınmaya yönelen bir kimsenin kalbinde ilahi sevginin tövbe ile belirtisi başlamış oluyor. Kulun bunu istemesi ise aynı zamanda kulun Allah'ı sevmesinin bir belirtisi. Gerçek sevgi Allah'ın açıkça sevdiğini belirttiği bu karakter özelliklerinin yaşanmasıyla hayat buluyor. Sevgi kişide şefkat ve merhamet duygularını güçlendiriyor. Kişi sevdiğini kendisinden önde tutar hale geliyor. Allah'ı sevmenin başlıca işaretinin peygambere bağlılık ve onun yolunu izlemek olduğu, Rabbimizin sevgisine ve affına ermenin böyle mümkün olduğu ayet-i kerimede şöyle belirtiliyor. Ey Resulüm, de ki Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayan ve merhamet edendir. Rahmet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem engin merhametiyle bütün ümmetine kucak açıyor. Aynı zamanda sevgi ve muhabbetiyle örnek teşkil ediyor. Kur'an-ı Kerim'de peygamberimizin ümmetine olan sevgisi şöyle anlatılıyor. Ey insanlar! Andolsun ki size kendinizden öyle bir peygamber geldi ki sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. O Allah'ın dostu olduğu gibi aynı zamanda Allah'ın kullarına olan sevgisinin en açık işareti. O sallallahu aleyhi ve sellem biz inananlar için canlarımızdan daha öncelikli ve yakın olan Allah Resulü şöyle buyuruyor kıymetli dostlar. Size verdiği nimetlerden ötürü Allah'ı sevin, Allah'ı sevdiğim için beni sevin, beni sevdiğiniz için de ailemi sevin. Rabbim layıkıyla sevebilmeyi nasip eylesin.

Sevgili dinleyiciler, inanıyorum ki birbirinden güzel eserlerle, manevi anlatılarla, inşallah faydalanacağınıza inandığımız o bilgilerle, sizler için özenle hazırladığımız bir sırça köşkte daha veda vaktine geldik. Saatler benim için bir ayrılığı, sizin içinse birazdan yepyeni bir merhabayı gösteriyor. Paylaştıkça çoğaldığımıza, huzur bulduğumuza, daha şöyle yürek yüreğe kenetlendiğimize inandığım Bir Sırça Köşk programının daha sonundayız efendim. Akra İstanbul stüdyolarından bugün de sizlere sağlıkla, coşkuyla, her zamanki o bitimsiz heyecanla seslenebilmek elbette benim adıma çok ayrıcalı bir mutluluk, şükür sebebi. Ama çok daha önemli bir şey var ki sizlere seslenirken, sizlerle bütün bunları program boyunca paylaşırken sizlere ne hissettirebildiğimiz. Umuyorum ki emek vererek özenle hazırladığımız paylaşımlar kulaklarınızdan öte yüreklerinize ulaşmıştır ve inşallah silinmez hoş yankılar bulmuştur. Sırça Köşk programına ve elbette bütün diğer programlarımıza aramızda gönül köprüsünü oluşturan o kıymetli mesajlarınızı bekliyoruz. WhatsApp hattımız 0501 630 30 30 0501 630 30 30 numaralı Akraba sapattığımızdan bizlere ve bütün diğer programcılarımıza ulaşabilirsiniz. Sırça Köşk'e göndereceğiniz mesajlarda hangi programa geldiğinin anlaşılması için hemen en başına, sonuna bırakmadan Sırça Köşk diye yazıp ardından isminizi, soy isminizi ve bizleri nereden dinlediğinizde paylaşırsanız gerçekten çok mutlu olacağız. Ve her programımızda o güzel mesajlarınızı keyifle dillendirmeye devam edeceğiz. Ne diyelim? Dualarımız kabul, amellerimiz makbul. İnşallah Akra'daki hizmetimiz de daim olsun. Saatler Akra'da yeni bir Sırça Köşk programını gösterinceye kadar ben Uğurşen Bayrak bir kez daha efendim en içten sevgi ve saygılarımı sunuyor. Bir daha tekrar buluşuncaya kadar her şeyin gönlünüzce en hayırlı şekilde dualarınızca gerçekleşmesini temenni ediyorum. Ama dualarınızda bizleri de unutmayın, olur mu? Kalbinizin sahibine emanet olun.

0: Sırça Köşk. Keyifli, huzurlu ve ümit dolu ufak molamız Sırça Köşk bugünlük sona erdi. Bir sonraki molada görüşmek üzere.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Muhakkak ki size hem gereken şeyleri açıklayan ayetler, hem de sizden evvel gelip geçmişlerinden misaller, hem de Allah'ın emirlerine uyup azabından korunanlar için bir öğüt indirdik. İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda tehditleri, uyarıları türlü şekillerde açıkladık. Olur ki ibadet ve itaat edip günahlardan sakınanlar yahut o Kur'an kendileri için bir öğüt ve ibret meydana getirir. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberlerin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! İşte size bir temsil getirildi. Şimdi onu iyi dinleyin. Sizin Allah'ı bırakıp da yalvarıp taptıklarınız, hepsi bir araya toplansalar dahi asla bir sineği bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, onu ondan kurtarmaya bile güçleri yetmez.

Allah'ım, dinimi doğru kıl. O benim işlerimin ismetidir. Dünyamı da doğru kıl. Hayatım onda geçmektedir. Ahiretimi de doğru kıl. Dönüşüm orayadır. Hayatı benim için her hayırda artma vesilesi kıl. Ölümü de her çeşit şerden kurtularak rahata kavuşma kıl.

0: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillah Rabbil Alemin ve l-Akibetü Mütekin. Salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
2: الله بعلق نكثر من ذي الشيطان أنت شافي شفاء أنجك سندر يا رب شافي سنسن. Hakikat şifa andandır. Musa aleyhisselam hasta olmuş. Ya Rabbi hastayım. Git filan yerdeki filan ye, hastalığın geçsin. Gidiyor otu buluyor, yiyor. Hakikat dedi hastalığı geçiyor. Bir müddet sonra hastalık tekrarlıyor. Tekrarlayınca diyor filan yerdeki ot iyi geliyordu ya. Gidelim o ottan bir tane daha alayım. Gidiyor ota yiyor fakat hastalık geçmiyor bu sefer. Ya Rabbi hastalığım geçmedi. Sen dediydin ya, ya kulum o zaman ben dedim sana git kopar diyerekten. Şimdi sen kendin gittin kopardın demiş. Şifa bende. Ben dersem şifa olur. Yalnız Allah'a bağlanmak lazım. Mülkün sahibi yalnız Allah, başkası değil. O tabiat kanunları, cazibe kanunları hep Allah-u Teala'nın kanunlarıdır. Kuvveti Allah'tır. Ente Rabbi. Ne iştir bu yani? Ente Rabbi, ente hasbi. Sen benim Rabbimsin, mürebbi. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bir Fransız gelmiş Samsun'a. Hoca Efendi de vaaz ediyor. Dinlemiş. Elhamdülillahi Rabbil alemin'den bahsediyoruz şimdi. Allah Fransızın Allah'ı değil. İngiliz'in Allah'ı değil. Rabbil alemin. Alem denince bütün varlıklar, onların Rabbisi Allah. Müslüman olmuş adam. Ne güzeldin demiş bak. Nasıl Allah'a tarif ediyor, Rabbül Alemin diyor. Bütün alemin, Müslümanların değil yalnız. Aleminin Rabbisi. Onun için Ebu Bekir Sıkkı diyor mu? Ente Rabbi, benim de Rabbim sensin ya Rabbi. Ente hasbi, bana sen yetersin. Bana sen yetersin. İbrahim Aleyhisselam da öyle demedi mi? Ateş yanıyor, cehir cehir. İbrahim Aleyhisselam da hazırlanmış, macılıktan atılacak. Şimdi melekler geliyor, ya İbrahim emret. Allah Teala gönderdi bize, emrine amadeyiz. Yağmur yağdıralım, söndürelim, rüzgarlar vurup dağıtalım. Ne istiyorsan söyle. Çekilin dedi, çekilin. Allah'ım benim oraya atılacağımı biliyor mu, bilmiyor mu dedi. Öyleyse siz karışmayın. Tevekkellik Kur'an adım şu anda. Bir dersimiz var. Bütün tevekkül ayetleriyle doludur. Allah-u Teala'ya bağlanabilmek. Allah-u Teala'ya bağlanabilmek, onu bilmek de olur. Bilen bağlanır, bilemezsen esbabı tevessül edersin. Durdanır, durdurur. Ente Rabbi, ente hasbi, ente li ni'mel vekil. Sen ne güzel vekilsin ya. Ne işin bulunur, ne emsalin bulunur. Sen Allah'sın. Allah'ın başka bir Allah daha olmasına imkan olmadığı gibi vekalette de kimse yoktu senin yerine oturacak. Ben sana teslim oldum. Sen benim vekilimsin. Senden daha güzel vekil bulamam ben. İşte atıyorlar ne yapalım? Atarlar. Ne yaptı Allah Celle ve Ala? Göktü. Oturduken malum gidiyor ya. Giderken de yetişti melekler yine. Onlara da çekilir. Allah kafi dedi. Ben ona teslim oldum. Ateşi ne yaptı Allah? Kûni berden ve selâmen alâ İbrahim dedi. Cenab-ı Hak her şey tam. Alâ İbrahim dedi. Yalnız İbrahim tut. Başkası birisi dokansa derhal yanacak. Ama İbrahim'i yakamaz. Bu uzun. İşte şimdi Hazreti Ebu Bekir Sıddık Hazretleri de İbrahim evladı. Biz de İbrahim evladıyız. Tehiyyette her gün okuruz. Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahim ve alâ âli İbrahim. İnneki hamidu mecidde her namazı da böyle onu ümmetle anarız. İşte bu İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'a olan bağlılığının şeysini Ebu Bekir Hazretleri böylece canlandırıyor. Ente Rabbi, ente hasbi, ente li ni'mel vekil, Rabbi hebli kenze fallın, ente vehhabın kerim, atını ma fi damiri, dülleni hayran dedi. Bizde insanların içinde bir istekleri vardır. Bu isteklerini açıklayamazlar kolaycacık. Sen bilirsin benim içimde olanları ya Rabbi. Bunları bana delalet eyle, hayırlı delillerle delalet eyle. Döndü kendisine. Ey Sıddık, ey Sıddık, tüp ilel Mevla cemil. Artık yeter. Mevla'ya tövbe et, istiğfar, dönme. Zaten Sıddık, Ebu Bekir'in Allah'tan ayrıldığı an yok. Onlar Kur'an'ı iyi biliyorlar. Ve hüve ma'akim diyor Cenab-ı Hak. Ben sizinleyim. Ebu Bekir de Allah'la daima. Bundan dolayı varını yoğunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uğrunda feda etti. Son zamanda işte şimdi gidenler görür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yanı başında yatar. Cenab-ı Hak şefaatlerine nail etsin cümlemizi. Şimdi aziz kardeşler, bir iki ricam var size. Müslüman dini çok temiz, nezih, olgun, kibar, en iyi bir dindir. Saliklerinin de böyle olması lazımdır. Size Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kısacık bir baş hayatını anlatayım. Sallallahu aleyhi ve sellem, Arabistan tabi sıcak memleket. Burada başların muhafazası şart. Bu başların muhafazası için saçları kesip de bizim gibi kabak başla gezmek kolay değil. Binaenaleyh saç büyütme ve o saçları da yağlayarak güneşin hararetinden muhafaza elzem. Sallallahu aleyhi ve sellem saçları uzun, böyle kulaklarına kadar böyle uzatır. Fakat uzun kazan, daralmış, gayet güzel bir şekilde. Gören hayran olurdu ona. Da müntazam olmalı, daranmalı, parlatılmalı, güzel bir şekilde olmalı. Özel, öyle perişan bir surette gelenleri Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri huzurlarına kabul etmezlerdi. Git daran, düzel başını da öyle git gelin derdi. Dırnakları pis olanları kabul etmezdi. Allah hepimizi affetsin. Tevfikat sana daha nesine nasip etsin.

0: Handan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Farkında ol, Akra dinle.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın. Sonra Allah tıpkı bunun gibi kıyamette son yaratmayı da yapacaktır. Çünkü Allah her şeye kadirdir.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu kimseler Allah'ın ayetleri kendilerine okunurken işitirler de sonra büyüklük taslayarak sanki onları hiç işitmemiş gibi inkarlarında ısrar ederler. Onlara acıklı bir azabı haber ver.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Heyecanla beklenen Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için kayıtlar sürüyor. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyıla önemli katkılar sunan hocamız, gönül dostumuz ve mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Göçen, doğumlarının Hicri 91. yıl döneminde Elazığ'da düzenlenecek özel bir programla iade edilecek. Bu anlamlı buluşma kapsamında gerçekleştirilecek Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için kayıtlar devam ediyor. 13 Zafer 1448, 27 Temmuz Pazartesi günü düzenlenecek.

program saat 04'te Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda sabah namazıyla başlayacak. Katılımcılar işrak vaktine kadar sürecek ibadet ve zikir programının ardından 06'da yapılacak dualarla buluşmayı tamamlayacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mage.org.tr adresinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Elazığ'da hedef 20 bin maden fidanı bağışı. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği ÇEKUT, Elazığ'ın yeşil varlığını artırmak ve bölgeye uzun vadeli ekonomik katkı sağlamak amacıyla ağaçlandırma çalışması başlattı. Dikili Ağacım Var platformu üzerinden yürütülen kampanya kapsamında Elazığ'da 20 bin badem fidanın toprakla buluşturulması planlanıyor. Projeyle hem çevrenin korunmasına katkı sunulması hem de ilerleyen yıllarda badem üretimiyle bölge ekonomisinin desteklenmesi amaçlanıyor. Çiftçiye Hayat Olsun projesiyle bölgenin yıllardır atıl duran arazileri kuraklığa dayanıklı yerli ve aşılı badem fidanlarıyla üretime kazandırılacak. Kök yapısı sayesinde kuraklığa en dayanıklı meyve türlerinden biri olan badem, sulama imkanı kısıtlı dik yamaçlarda ve taşlık arazilerde dahi güçlü gelişim gösteriyor. Keban, Karakaya ve Sivrice çevresinde yıllardır atıl bekleyen binlerce dönüm taşlık ve kireçli arazi, badem için adeta biçilmiş kaftan işlevi görüyor. ÇEKUT ve Elazığ Genç Doğa Spor Kulübü işbirliğiyle gerçekleştirilen kampanyada bağışlanacak her bir fidan Elazığ'ın geleceğine bırakılan yeşil bir miras niteliği taşıyor. Bölgedeki çiftçilere bedelsiz olarak verilecek olan fidanların bakımı üreticiler tarafından üstlenilecek. Böylelikle binlerce badem ağacının yetişmesiyle çiftçilerin aile bütçesine ve bölge ekonomisine önemli bir katma değer sağlanacak. Toprağa Kök, geleceğe umut çağrısıyla başlatılan kampanyada Elazığ'a 20 bin badem fidanının ulaştırılması hedeflendi. Bağışlanan her fidan ilk yılında toprağı kucaklayarak köklerini salacak. İlk meyvelerini vermeye başladığında ise canlı birer ekosisteme dönüşecek. Fidan bağışları dikiliağacımvar.com sayfasındaki topluluk bağışları bölümünden yapılabiliyor. Dikkatsiz telefon kullanımı vücuda zarar veriyor. Yeni araştırmalar, telefonların uzun süre kullanımının yalnızca duruş bozukluğuna değil, göz sağlığı ve kas yapısına da olumsuz etkiler bıraktığını ortaya koydu. Bilimsel araştırmalara da dayandırılan bulgulara göre, sürekli telefona bakmak, boynun doğal yapısını değiştirirken, el kasları ve motor becerilerde zayıflamaya, görme yetisinin olumsuz etkilenmesine ve ciltte erken kırışıklıklara neden olabiliyor. Bu fiziksel sorunların zamanla zihinsel performansı da etkileyebileceğine dikkat çekiliyor. Araştırmalara göre telefona bakarken başın öne eğilmesi boyun bölgesine yaklaşık 27 kilograma kadar ek yük bindiriyor. Bu durum uzun vadede omurga, eklem ve kaslarda deformasyona, ayrıca akciğer kapasitesinde azalmaya yol açabiliyor. Bu riskleri azaltmak için telefon kullanımında düzenli aralar verilmesi, ekranın göz hizasında tutulması ve gün içinde açık havada daha fazla zaman geçirilmesi tavsiye ediliyor. Yaz tatilinde ekran süresi uyarısı. Okulların kapanması ve yaz tatilinin başlamasıyla çocuklar ve gençlerin ekran başında geçirdiği süre arttı. Ailelere kontrollü teknoloji kullanımı uyarısı geldi. Psikolog İsmail Anıl Usta, kontrolsüz ekran kullanımının yalnızca zaman kaybına yol açmadığını, çocukların fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimini de olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Uzun süre ekran karşısında kalmanın fiziksel aktiviteyi azalttığını ifade eden usta, bunun kilo artışı, duruş bozuklukları, kas ve iskelet sistemi sorunlarıyla göz yorgunluğu gibi sağlık problemlerine neden olabileceğini söyledi. Özellikle gece saatlerinde telefon ve tablet kullanımının uyku düzenini bozduğunu vurgulayan usta, düzensiz uykunun çocukların ruh hali ve bilişsel performansını etkileyebileceğine dikkat çekti. Alışverişte sosyal medya sizi dolandırmasın. Sosyal medya ve dijital mecralar üzerinden yapılan sahte ürün satışları, taklit hesaplar, kimlik avı girişimleri ve banka hesapları gibi kişisel verilere yönelik saldırılara karşı uyarıda bulunuldu. Vatandaşların dikkat etmesi gereken hususlara şöyle dikkat çekildi. Popüler markalı elektronik cihazlar ve cep telefonlarının

0: piyasa değerinin çok altında sunulduğu ilanlara karşı temkinli olun. Güvenli ödeme yöntemleri dışında doğrudan banka hesabına para göndermeyin. Alışveriş öncesinde satıcının resmi olarak kayıtlı olup olmadığını ve iletişim bilgilerinin geçerliliğini kontrol edin. Bazı dolandırıcılar, banka, posta şirketleri, ünlü markalar ve şahsiyetler gibi tanınmış kurum ve kişilerin logo, isim ve görsellerini taklit ederek kullanabilir. Çekiliş kampanyaları, abonelik teklifleri sunularak zararlı yazılım içeren bağlantılara dikkat edilmeli. Sıcak havalarda beslenme uyarısı. Beslenme uzmanları yaz aylarında artan sıcaklar nedeniyle hafif ve sindirimi kolay besinlerin tercih edilmesini ve gün boyunca yeterli miktarda su tüketilmesini öneriyor. Sıcak havalarda vücudun daha fazla su ve mineral kaybettiğine dikkat çekilirken susuz kalmanın yorgunluk ve bitkinliğe neden olabileceği belirtiliyor. Bu nedenle sağlıklı bireyler günde en az 8 bardak su içmeli. Yüksek kalorili ve sindirimi zor besinler vücut ısısını artırabilir. Yumurta, kırmızı et, tavuk ve kuru baklagiller ölçülü tüketilmeli. Et ürünleri sebzelerle hazırlanmalı. Yaz aylarında su oranı yüksek sebze ve meyveler beslenmede daha fazla yer almalı. Vücut ısısını artırabilecek tarçın, zencefil, zerdeçal, pul biber ve karabiber gibi baharatlar da sınırlı tüketilmeli. Menülerde içerik ve kalori bilgisi zorunluluğu başladı. Restoran, kafe ve kantin gibi toplu tüketim işletmelerinde sunulan yiyecek ve içeceklerin içerik ile kalori bilgilerinin müşterilerle paylaşılması uygulaması yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeye göre bilgiler, menüler, dijital ekranlar, broşürler, duvar panoları veya karekod aracılığıyla sunulabilecek. Bilgilerin yalnızca karekod üzerinden verilmesi halinde ise işletmelerin görünür bir alana, bu bilgilere kare kodla ulaşabilirsiniz. Kare kod kullanmayan tüketiciler talep ederse bilgi kendilerine ayrıca sunulur ifadesinin asılması zorunlu olacak. Uygulama tüketicilerin gıda tercihlerini daha bilinçli yapabilmesini amaçlıyor. Klimaların tasarruflu kullanımı için öneriler. Sıcakların artmasıyla klima kullanımı ve elektrik tüketimi de yükselirken uzmanlar bilinçli klimanın hem enerji tasarrufu sağladığını hem de elektrik faturalarını düşürdüğünü belirtiyor. Klimaların çok düşük sıcaklıklara ayarlanması ortamı daha hızlı soğutmuyor. Enerji verimliliği ve konfor için cihazların yaz aylarında 24 derecede çalıştırılması öneriliyor. Sıcaklık ayarındaki her bir derecelik düşürse elektrik tüketimini yaklaşık %10 artırabiliyor. Fan hızının düşük ya da otomatik modda kullanılması, serin saatlerde nem alma fonksiyonunun tercih edilmesi ve klimaların düzenli bakımının yapılması da tasarruf sağlayan uygulamalar arasında. Kirli filtrelerin enerji tüketimini arttırdığı ve soğutma performansını düşürdüğü belirtilmekte. Ayrıca gündüz saatlerinde perde veya stor kullanılarak güneş ışığının içeri girmesinin engellenmesinin ortamın daha serin kalmasına ve klimanın daha verimli çalışmasına katkı sağlayacağı da hatırlatılıyor.
1: Hava durumu.
0: Meteorolojinin tahminlerine göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava var. Bazı noktalarda kısa süreli yağışlar görülebilir. Trakya'da, Toros'ta mevkiinde, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, Osmaniye çevreleri ve Kahramanmaraş'ın güneybatısında yerel sağanak yağışlar görülebilir. Ülkenin diğer yerlerinde ise az bulutlu ve açık bir hava var. Sıcaklıkların yine mevsim normalinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bu sebeple günün en sıcak saatlerinde yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanlar dikkatli olmalı. Hafta sonu ise yağışlı ve serin bir hava var. Yarın Marmara bölgesinin genelinde, Karadeniz kıyılarında ve Doğu Anadolu'nun doğusunda gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışla birlikte sıcaklıkların 3 ila 4 derece azalabileceği tahmin ediliyor. Diğer yandan metrekareye 5 ila 12 kilogram arasında yağış beklendiği belirtilirken ani sağanaklara dikkat.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre Aydın-Denizli otoyolunda Seydişehir-Akseki-Manavgat güzergahında Gerede-Kızılcahamam-Ankara, Bozüyük-Bilecik-Mekece, Sinop, Samsun, İnebolu, Kastamonu güzergahlarında çalışmalar var. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Divan Aşk programları sizlerle. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fihi ala kulli halin ve fi kulli hin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil evveline vel ahirin ve imamil muttakin Muhammedinil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'du, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi hadisim min ehadisi, İyyâke ve tesvîfe bit tevbeti ve iyyâke vel kurrete bi hilmillâhi anke. İbni Abbas radıyallahu anhümadan. Tesvîften aman sakının diyor Peygamber Efendimiz. Tesvîften. Tesvîf. Tesvîften sakının. Ne demek tesvîf? Bir işi ertelemek, öteye bırakmak. Sonra yapmak. İleride yaparım. Yarın yaparım. İleride yaparım demek. Neyi geciktirmeyin diyor Efendimiz? İyyâke ve tesvîfe bit tevbeti. Tevbeyi, Allah'a dönüşü, doğru yola girişi, halini düzeltmeyi, iyi Müslümanlık yapmaya girişmeyi, geciktirmeyi, tevbeyi, tevbe ya Rabbi, ben hata etmişim, bundan sonra bunu yapmayacağım, iyi insan olacağım. Bu tevbeyi geciktirmekten sakının. Neden? Şeytan geciktirir. Şeytanın aldatmacalarından bir tanesi tevbeyi ve iyi işleri kılıver. Bak camiye gideceksin 20 dakika, döneceksin 20 dakika. Bir de Esat Hoca orada vaaz şey yaparsa, verirse 30 dakikada orada ne kadar vaktin ziyan olacak? Şurada kıl, çump yatağın içine balıklama atla, şu kadar karım var uykudan gitme ya. Namazı kılmasan daha iyi ama yataktan hiç kalkmasan sıcaklığı bozulmaz. Yorgan sıcacık, yatak yumuşacık. Kalkma. Yok kalkacağım. E kalktın, gitme. Gideceğim. Pekala, madem gidiyorsun o zaman çabuk gel. Acele. Burada namazı kılıyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullah, esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bir de kapının gümbür kapandığını duyuyorsun. Kapı kapanıyor. Neden? Acele. Şeytan acele ettirir. El aceletü mineş şeytan. Başka işlerde hiç acele etmiyorsun. Kahvede otururken böyle bir yanından öbür tarafına dönerken yarım saat geçiyor. Yarım saatte bir tarafından öbür tarafına dönüyorsun. Keyfin yerinde, hiç kıpırdamak istemiyorsun. Kalkacaksın, kalkacaksın, kalkamıyorsun da bu camideki bu sıkıntın ne? Bu namazı paldır küldür hızlı hızlı kılman ne? Patladak, kütledek, patladak, kütledek tavuğun yerden yem toplaması gibi secde etmek olur mu? Darıları, daneleri, buğdayları, arpaları yere serpiyorsun. Tavuk geliyor, tak tak tak tak tak tak tak tak. Bunların da secdesi öyle. Kaç tane Sübhanallah, Sübhane Rabbiyel Azim dedin, söyle bakayım. 3 tane dedim. Ya süp süp süp desen bile senden daha uzun sürer. Halbuki sen bir koydun başını bir kaldırdın. Yani şey gibi, zilin devresinin açılması kapanması gibi. Yere değer değmez hop ah kafa kalkıyor. Böyle secde olmaz. Duracaksın. Sübhane Rabbiyel Azim. Sübhane Rabbiyel Azim. Subhane Rabbiyel'e. Bak ne kadar vakit geçiyor. Allah-u Ekber. Gene duracaksın. Ondan sonra gene secde edeceksin. Acele de şeytandandır. Böyle ibadeti acele ettirmek şeytandandır. Hayırı geciktirmek şeytandandır. Tesvif. Sonra yapacağım. İleride yapacağım demek şeytandandır. Bu kelimeyi iyi öğrenin. Bu huyu iyi belleyin. Şeytanın bu oyununu öğrenin. Hayırlı işi yarına bırakmayın. Hemen yapın. Yapacaksanız yapın. Çünkü şeytan geriye attırdı mı o arada unutturur, ayartır. Adamı kandırır. Boş ver ya, ne yapacaksın ya? E söz verdim. Boş ver, yapma. Yani o arada aklını çeler. Zaten bir insan bir hayır yaparken kaç tane

şeytandan geçirerek kendisini öyle yaparmış. Yani insan hayrı kolay yapmıyor. Hayır yapmak kolay bir şey değil. İyyâke ve tesvîfe bit tevbeti. Her hayırlı şeyi tehir etmek fenadır ama en fenası da tevbeyi tehir etmektir. Ya bırak şu sigarayı, içkiyi. Bırakacağım, bırakacağım. Emekli olayım da öyle. O kadar vakte kadar yaşayacağına senedin mi var? Rüyada mı gördün? Allah ben seni 75 yaşına kadar yaşatacağım diye sana vaat mi buyurdu? Yarın ölürsen tevbesiz gider. Günah üzere elinde içki gider. Günahlardan tevbe etmemiş olarak, dönmemiş olarak gitmek çok fena. İnsan hangi hal üzere ölürse o hal üzere kalkar mahşer günü. Hangi günah üzerinde ölmüşse o günahı haliyle mahşer halkının karşısına öyle çıkar. O haliyle. Onun için tevbe en önemlisi. Hemen şu anda tevbe ettim ya Rabbi. Hemen edecek. Düzelttim. Bundan sonra yapmayacağım. Hemen sigarayı bırak. Bırakacağım. Ne zaman bırakacağım? At sigarayı şuraya çöpe. Bitsin. Şurada hemen sigarayı at. Yani geciktirdin mi şeytan aldatır. Bırak ya. Ya o da çok şey yapıyor. Ya. Bir tesellimiz bu sigara ya. İşte canımız sıkıldığı zaman yak bir sigara. Üfür havaya. Efendim oh rahat diyorsun. Rahat diyorsun ama için ciğerin mahvoluyor. Kanser oluyor. Bilmem felç oluyor. Bakıyorsun adam kısa zamanda çok hastalıklara uğruyor. Bir bu. İkincisi ve iyyâke vel gurrete bihilmillâhi anke. Cenab-ı Hakk'ın sana ceza vermeyip de halim davranmasından, ağırdan almasından aldanma. Böyle bu günah işliyorum da bir çarpılmıyorum. İşte işledim günahı, çarpılmadım. Bu akşam içkiyi içtim, bu akşam zinayı işledim, bu akşam kumarı oynadım. Bak işte hala ayaktayım. Bak Allah çarpmadı beni. Kur'an çarpmadı. Gördün mü? Bak işte bir şey olmadım. Öyle bir çarpılacaksın ki ama işi anladığın zaman çok geçmiş olacak. Çok kimse bu işten aldanıyor. Yani Cenab-ı Hak merhametinden, lütfundan, halim selimliğinden, halimliğinden suç işlediği zaman kul hemen cezalandırmıyor. Cezalandırmamasından da kul cesaretleniyor. Bak Allah beni cezalandırmadı. Gene yapıyor suçu, gene yapıyor. Halbuki o çok büyük tehlike. Cenab-ı Hak görüyor. Vallahu bima ta'meline basir, görüyor. Kalbinden geçeni biliyor, huyunu biliyor, halini biliyor, yaptığını görüyor. Neden cezalandırmıyor? Belki bu edepsiz tevbe eder, pişman olur, ağlar, sızlar, efendim kendini affettirir diye fırsat veriyor. Sen bu fırsatı Allah cezalandırmayacak diye mi değerlendiriyorsun? Öyle şey yok. Zerre kadar hayır işleyen hayrın karşılığını görecek, zerre kadar şer işleyen cezasını çekecek. İşte aldanmalardan birisi de bu. Günahı işleyen kişi anında Allah'ın yıldırım çarpması gibi cezasına uğrasaydı kimse günah işleyemezdi. İşte bak falanca adam bir günah işledi, işler istemez o gün gitti. Ama sonunda felakete uğrar. Yani Cenab-ı Hakk'ın halimliğinden aldanma, cesaretlenme, cezalandırmayacak sanma, aklını başına topla. Allah-u Teala Hazretleri bizi efendim böyle şeytanın aldatmalarından, oyalamalarından efendim Allah gafurdur, rahimdir deyip de edepsizliğe devam etmekten korusun. En çok söylenen laflardan birisi bu. Millet duymuş hocalardan ki Allah gafurdur, rahimdir. Ondan sonra dal günaha, harama, efendim devam. Öyle şey olur mu? Bunlar cezasız mı kalacak? Hayır. Adam sütüne su katarmış. Bak bir şey olmuyor. Olmaz olur mu? Bir sel geliyor, bütün sürüyü alıp götürüyor. Bitti işte. Oldu işte bak. Beklediğin, olmayacak dediğin şey oldu. Tamam mı şimdi? Allah-u Teala Hazretlerinin halimliğinden aldanmayın. Sana halimlik gösteriyor da cezayı vermiyor diye aldanma. Tevbeyi geciktirme. Efendim, tevbeyi hemen yap, doğru yola hemen gel, hizaya hemen gir, Allah'ın iyi kulu olmaya hemen niyet et, halini hemen düzelt.
Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rahman'ın has kulları o kimselerdir ki yeryüzünde mütevazı bir şekilde yürürler ve cahiller kendilerine laf atarsa tartışmayıp selametle hoşça kal deyip giderler. Onlar ki gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geçirirler. Onlar ki ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzak tut. Çünkü onun azabı devamlı bir azaptır. Doğrusu o cehennem ne kötü bir karargâh, ne kötü bir makamdır derler. Rahman'ın o has kulları ki harcadıkları zaman israf etmezler. Cimrilik de yapmazlar. Harcamaları konusunda bu ikisi arasında bir denge tuttururlar. Yine onlar ki Allah'la beraber başka bir tanrıya yalvarıp tapmaz, tapınmazlar.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizin için duymayı sağlayan kulakları, görmeyi sağlayan gözleri ve düşünmeyi sağlayan gönülleri yaratan O'dur. Halbuki siz ne kadar az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp türeten O'dur. Ve ancak O'nun huzuruna toplanacaksınız. Yaşatan da, öldüren de O'dur. Gecenin gündüzün değişmesi O'nun eseridir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Armoni, sözün ve sesin uyumlu ahengi. Armoni kelime kökeniyle uyum ve ahenk anlamına gelir. Türkçe'ye Fransızca armoni sözcüğünden geçmiştir. Bu kelime Yunanca harmonia kökünden gelir. Anlamı birleştirme, bağlama, uygunluk, düzendir. Edebiyatta armoni eserdeki temaların, imgelerin, sözcüklerin ve seslerin bir uyum oluşturması demektir. Özellikle şiirde aynı temaya ait kelime ve motiflerin bir ritim duygusu içinde birbirini tamamlaması şiire estetik bir bütünlük kazandırır. Bu yönüyle edebiyatımızda armoni ahenk olarak da bilinir. Ancak sadece şiirde değil, nesirde yani düz yazıda da armoni vardır. Bir konunun bölümlerinin, anekdotların ve olay örgüsünün bir bütünlük ve tutarlılık içinde yer almasına da armoni denir. Yani armoni hem düşünce düzeyinde uyum hem de dil düzeyinde ahenktir. Yahya Kemal'in şiirlerinde kelimeler arasındaki içsel ses uyumu bir dil armonisi oluşturur. Sesin bir musiki halinde gönüllerde gezer. Aynı şekilde Haşim'in Merdiven şiirinde renklerin ve seslerin iç içe geçişi görsel bir armoni yaratır. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. İşte bu dizelerdeki kelimeler hem anlam hem ses olarak birbirini tamamlar. Armoni çokluk içinde birliktir. Müzikte seslerin, şiirde kelimelerin, nesirde fikirlerin uyumlu birleşimidir. Edebiyatın kulağa değil, ruha işiten sesidir.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Allah senin ne kadar güzel, hikmetli usullerle seni yarattı. Hiçbir şeyden haberin yokken seni büyüttü, geliştirdi. Aklın eksik olsa aklını tamamlama imkanın yok. Duyguların, hislerin, duyu organların hatalı olsa düzeltmeye imkanı yok. Doğuştan kör olsan seni kim görücü insan yapacak? Sağır yaratılsaydın seni kim işiten insan yapacak? Topal olsaydın, sakat doğsaydın seni kim düzeltecek? Yani hiçbir şeye imkanın ve kuvvetin, gücün ve takatin yoktu ki seni Allah yarattı böyle. En güzel surette yarattı, en mükemmel meziyetlerle donattı, cihana hakim oldu. Akıl verdi bir kere. Sana verdiği nimetlerin en büyüğü şu kafanın içindeki akıl. Başka yaratıklarda yok. Bütün bunlara rağmen istikbale ait bilmediği bir alemin efendim şeyini kabul edemiyor. Olabilir diyemiyor.

sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

0: Bağışla. Öncelediklerimi, ötelediklerimi, gizli ve açıktan işlediklerimi, bütün kusurlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Gökten de bereketli bir su indirdik. Onunla da bahçeler ve biçilecek taneli ekinler bitirdik. Kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o su ile ölü bir memlekete can verdik. İşte kabirden dirilecek çıkış da böyledir. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkarmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir. Söyleyin bana, içmekte olduğunuz suyu, onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu tuzlu, acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi?

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?

Hazini ve Barometre. XII. Yüzyılda Türkistan'da yaşamıştır. Merv Sarayı'nda hazinedar olan Abdurrahazin el-Metvezi'nin Bizans asıllı kölesidir. Sahibinin hazin yani hazinedar olmasından dolayı el-Hazini nispetiyle tanınmıştır. Hayatı hakkında çok fazla bilgiye sahip değiliz. Doğum tarihi bilinmemektedir. İlme merakı fark edilerek efendisi tarafından azat edilmiş ve eğitimi için her türlü imkan sağlanmıştır. Devrinde mümkün olabilen en iyi eğitimi gördü, özellikle felsefe ve matematik tahsil ederek bu konuda kendisini mükemmel bir seviyeye yerleştirdi. Daha sonra Melikşah'ın oğlu Sultan Sencer devrinde bir ilim ve edebiyat merkezi haline gelen Merv'de sarayın desteğiyle çalışmalarda ve araştırmalarda bulundu. 1118 senesinden itibaren tanınıp meşhur oldu. 1155 senesinde vefat etti. Hazini'yi ilim dünyasına tanıtan astronomi ile ilgili en önemli ve en güvenilir eser olarak kabul edilen Zicini Sultan Sencer için hazırlamasıdır. Yerçekimi ve terazilerle alakalı çalışmalar yapan fizik, astronomi ve matematik alimidir. Fiziğin dinamik ve hidrostatik konularına ağırlık verip bilhassa hidrostatik üzerine yöneldi. Sıvıların yoğunluğunu ölçme aletini keşfetti. Yoğunlukları ölçmek için aerometre kullandı. Sıvı maddelerin yoğunluğunu hesaplama metodunu ve cisimlerin hava içindeki ağırlıklarını hesaplamak için Hikmet terazisi denilen 5 küfeli bir teraziyi geliştirdi. Hazini havanın ağırlığının bulunduğunu ve ölçülebildiğini ortaya koymakla Torricelli'den önce meseleyi ele almış ve incelemiş olmaktadır. Hazini, sıvılar gibi havanın da bir ağırlığının ve kaldırma kuvvetinin bulunduğu ve hava içinde bulunan cismin ağırlığının kaldırma kuvveti sebebiyle azalmış olduğu ve cismin noksanlaşan bu ağırlığın havanın kesafetine göre değişeceğine göre Arşimet kanununun sadece sıvılar için geçerli olmadığını, gazlar için de söz konusu olduğunu ve bunun bütün sıvılar için böyle olduğunu ifade etti. Hazini'nin bu ve benzeri ilmi çalışmaları basınç ölçme aleti barometrenin keşfedilmesinde temel teşkil etti. Böylece Torricelli, Pascal, Boyle ve bazı diğer batılı bilim adamlarına öncülük etmiş oldu ve akışkanlar mekaniği ilmini kurdu. Eserlerini inceleyen bilim adamları hayranlıklarını ifade ve itiraf etmekten kendilerini alamamışlardır. Fizik konularındaki buluşları günümüz modern üniversitelerinde incelenmekte olup sahasına ışık tutmaktadır. Bilim tarihi otoritelerinin çoğu Hazini'nin bütün asırların fizik üstadı olduğunu, İbn Sina, Biruni ve İbn Heysem gibi üstadlarını bu sahada geride bıraktığını kabul etmektedirler.

Allah'ım, seni hamd ile tesbih ve tenzih ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diler ve sana tevbe ederim. Kötülük işledim. Nefsime zulmettim. Beni bağışla. Günahları bağışlayan ancak sensin.

Akra'da yeni bir program. 90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Allah-u Teala Hazretleri riyakarlığı, gösterişi, efendim yapmacığı, münafıklığı sevmiyor. Yapılan ibadetlerin ihlasla olmasını, yani katıksız bir niyetle sırf Allah rızası için yapılmasını istiyor. Eğer bir dünyevi menfaat, maksat, reklam, propaganda, göze girmek, efendim kendini beğendirmek, kendini ortaya çıkarmak filan gibi bir maksatla yapılmışsa, ikinci bir art niyet varsa o zaman onu kabul etmiyor. Riyakarın riyakarca yaptığı ameli kabul etmiyor. İhlaslının ihlasla yaptığı ameli kabul ediyor. Ancak ihlaslı ameli kabul ediyor. Müttaki insanın ibadetini kabul ediyor. Müttaki olmayanın ibadetini kabul etmiyor. İki adam aynı imamın arkasında aynı namazı aynı camide beraber cemaate uyarak kılıyorlar. Birisi bir sevap alıyor, birisi bin sevap alıyor. İşte o bin sevabı almasına sebep olan nokta Allah'ın dikkat ettiği husus, yer. Mevadı'ahu, Allah'ın önem verdiği yer, konu. Nedir o? Takva. Yani Allah'tan korkarak, sakınarak, düşünerek, taşınarak, titizlikle namazı kılmak. İhlasla ibadetini yapmak. Riyakarca yapmamak. Başkası sevsin, beğensin veya dünya menfaati sağlayayım diye yapmamak. Mesela önemli noktalar. Dürüst olmak, samimi olmak, samimiyetsiz olmamak, içten pazarlıklı olmamak, içi başka dışı başka olmamak. Efendim böyle her ibadetin incelikleri var. Efendim kabul olunma veya olunmama sebepleri var. Bunları bilmek.
0: Dostça bir tavsiye.
2: İnsan kimi seveceğini düşünmeli ve kimi seveceğini seçmeli. Kiminle dostluk yapacağını iyi düşünüp dostluğunu seçmeli. Herkese efendim sevgi bağıyla bağlanmamalı. Neden? Bazı sevgiler o sevdiği insana bağlanmayı, o bağlılık da o insan kötüyse onun yoluna gitmeyi efendim meydana getirir, gitmeyi sağlar. Mesela bir insan bir kötü insanı severse sonunda onun yanında gezerken, tozarken onun yaptığı kötülüklere bulaşır. İçkiye bulaşır mesela, kumara bulaşır, efendim daha başka kötülüklere bulaşabilir, hava iyileşebilir, efendim çeşitli ailesinin istemediği, yaka sırttığı, ana babasının kızdığı, komşularının ayıpladığı efendim bataklıklara saplanabilir. O halde kimi seveceğiz? Kısaca söylemek gerekirse Allah'ın iyi kullarını sevmek lazım. Allah'ın sevdiği kulları sevmek lazım. Dost edinirken efendim bir takım vasıflar aramak lazım. Bunlar nelerdir? Yani insan kimi seçmeli? Bu hususta İmam Gazali'nin İhya-i Ulumunda Kardeşlik ve Arkadaşlık kitabı diye bölümü diye bir bölüm var İhya-i Ulum kitabında. Onu dikkatle okumalarını rica ederim dinleyicilerimden. Mutlaka İhya-i Ulum vardır veya Kimya-i Saadet onun özeti mahiyetinde vardır. Tabi bir sevilecek insanın, dost edinilecek insanın dindar olması, İslam'ı bilmesi ve İslam'ı uygulayan bir insan olması lazım. Yani namaz kılan, oruç tutan, Kur'an okuyan, haramlardan kaçınan, sevaplı işleri yapmaya çalışan bir insan seçmek lazım. Neden? Ötekiler günahları işlediği için bu da onunla arkadaşlık ederse o da günahları onunla beraber işler, sonunda cehenneme düşer. Dünyası ahireti mahvolur diye efendim ne yapması lazım? Dindar insan seçmesi lazım. Dindar insanların hangisini öncelikle seçmeli? Dini en iyi bilen alimleri seçmeli, hem de ilmiyle amil olan fazılları seçmeli. Yani bilgi ne olmalı? Uygulanmalı. İlmiyle insan amil olmalı. O halde hangi alimle insan ahbap olmalı? İlmiyle amil olan, ilmini kendi hayatında uygulayan, faziletleri kazanmış olan bir alimle arkadaş olmalı. Aksi takdirde ötekisi zaten kendisini kurtaramamış. Hani yine böyle halkımızın güzel sözlerini ben çok seviyorum. Kendisi muhtacı himmet bir dede, nerede kaldı gayriye himmet ede. Yani kendisi muhtaç, kendisini kurtaramamış, başkasını nasıl kurtaracak? Öyleleri değil. İlmiyle amil olan faziletli insanları efendim dost edinmeli insan.
0: Akra.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuğun 3 ebeveyni vardır. Annesi, babası ve anne babasının arasındaki ilişki. Çocuk çünkü hayatı işte onların arasındaki ilişkisinden tanıyor. Anne babam bir problemle karşılaştıktan nasıl hallediyorlar? Bağırarak, çağırarak mı? Oturup konuşarak mı? Birbirlerini öperek sarılırlar mı? Hani oturup konuşurlar mı? Bir çay kahve içerken mi? Yoksa evde terlikler mi uçuşur? Yani bu o kadar önemli ki problem çözme yeteneği ya da duyguyu ifade etme yeteneği işte anne babayı modelleyerek oluyor. Bir. İkincisi çocuğumu hani nasıl yetiştiriyorum derken kendimize sormamız gereken sorular var. Bunların başında da ilk önce çocuğumu ne kadar iyi tanıyorum çok önemli. Yani çocuk neyi sever, neyi sevmez, ne onu sinirlendirir, ne onu üzer. Bunlar çok önemli. Kendini tanımak nasılsa çocuğunu tanımak da çok önemli. Sonrasında çocuğum hani beni kızdıran davranışını yaparken benim aklımdan ne geçiyor? Bu da çok önemli. Çocuk beni kızdırıyor ama benim aklımdan ne geçiyor? Yani bazı çocuklar mesela anne baba gelip diyor ki hocam bile isteye yapıyor. Beni acıtmak istiyor. Bakın bu bizim şablonumuz. Çocuğun şablonu değil. Orada o sadece kendisini ifade ediyor. Ama biz oraya etiket yapıştırıyoruz. Bile isteye yapıyor. Yani orada bir hani kendimizle dönüp bakmak lazım. Oradaki davranış benim hangi duygumu tetikledi? Buna bakmak gerekiyor. Yani çocuğum bu davranışı yapınca eline ne geçiyor? Ben burada ona ne kadar yardımcı olabilirim? Ve bir de yine bu davranış yaptığında neden ben bu kadar öfkeleniyorum? Bu çok önemli. Bunlara baksınlar ve yerinde zamanında sınır koysunlar. Hayır demeyi öğrensin çocuk. Duyguyu reddetmeyelim. Temel noktalar bunlar. Yani çünkü ilişki travması sadece ilişkisel olarak iyileşiyor. İlişkimiz varsa iyileşir o çocuk. Yani iletişim koparmamak gerekiyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar. Allah'ın selamı üzerinize olsun değerli dinleyenler. Önceki programımızın sonunda Huzaların yardım dileklerini Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Medine'den cevaplayışı konusunu ve Huzaların Medine'ye gelişi konusunu okumuştuk. Bugün ilk okuyacağımız başlıksa Kureyş müşriklerine mektup gönderilişi. Peygamberimiz Aleyhisselam Kureyş müşriklerine bir yazı gönderdi. Gönderdiği yazısında şöyle buyurdu: "Bundan sonra derim ki, siz ya Beni Bekrilerle olan ittifakınızdan vazgeçersiniz ya da Huzalardan öldürülmüş olanların diyetlerini, kan bedellerini ödersiniz. Bunlardan birini yerine getirmeyecek olursanız sizinle çarpışacağımı bildiririm." Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bu mektubunu Kureyş müşriklerine Ashab'dan Damra götürdü. Damra, Kureyş müşriklerine kendilerinin üç şeyden birini seçmekte muhayyer bırakıldıklarını, ya öldürülen Huzaların kan bedellerini ödemek veya Beni Bekr ve Beni Nüfaselerle olan ittifak ahd ilişkilerini kesmek zorunda bulunduklarını ya da Hudeybiye muahedesini bozan kötülükleri yüzünden kendileriyle çarpışılacağını kendilerine tebliğ etti. Kurata bin Abdi Amr bin Nevfel bin Abdi Menaf, "Beni Bekriler uğursuz, yaramaz bir kavimdir. Beni Bekrilerden nüfaseler de yoksulluk ve darlık içindedirler. Huzalardan öldürülenlerin kan bedellerini biz ödeyemeyiz. Bunu ödemeye kalkmak bizde tüy tozak bırakmaz. Nüfaselerle ittifak ve ahd ilişkilerimizi kesmemize gelince, Araplar içinde nüfaseler kadar şu Beytullah'ı hac ve ziyaret eden, Beytullah'ı tazime onlar kadar özenen bir kavim yoktur. Onlar bizim müttefikimizdir. Biz onlarla olan ittifak ve ilişkilerimizi kesmeyiz. Fakat biz onunla, Muhammed Aleyhisselam'la demek istiyor, savaşacağımızı bildirelim," dedi. Damra hemen geri dönüp Kureyş müşriklerinin söylediklerini Peygamberimiz Aleyhisselam'a haber verdi. Kureyş müşrikleri elçiyi bu biçimde reddettiklerine pişman oldular. Hudeybiye muahedesini yenilemek üzere Ebu Sufyan bin Harbi Peygamberimiz Aleyhisselam'a gönderdiler. Ebu Sufyan'a "Muahedeyi yenile, mütareke süresini de uzat," dediler. Ebu Sufyan Medine yolunda. Ebu Sufyan azatlısıyla birlikte iki hayvana binip Medine'ye doğru hızla yol almaya başladı. Mekke'den yola çıkıp Peygamberimiz Aleyhisselam'a doğru gidenlerin ilkinin kendisi olduğunu sanıyordu. Amr bin Salim ve arkadaşlarından sonra Büdeyl bin Verka da Huzalardan bazılarıyla birlikte Medine'ye Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına geldiler ve Peygamberimiz Aleyhisselam'a seslendiler. Peygamberimiz Aleyhisselam o sırada yıkanıyordu. Onlara, "Sizin davetinize icabet ediyorum," buyurdu. Büdeyl bin Verka, Kureyş müşriklerinin yardımlarıyla Beni Bekrilerin Huzaları nasıl öldürdüklerini Peygamberimiz Aleyhisselam'a haber verdikten sonra Mekke'ye dönmek üzere Medine'den ayrıldı. Peygamberimiz Aleyhisselam ashabına, "Ebu Sufyan Hudeybiye muahedesini sağlamlaştırmak ve mütareke süresini uzatmak için yanınıza gelmek üzere bulunuyor gibidir. Fakat istediğini elde edemeden öfkeyle geri dönüp gidecektir," buyurdu. Amr bin Salim ile arkadaşları Ebva'ya gelince dağılıp yoldan sapmışlar, sahile doğru gitmişlerdi. Büdeyl ile arkadaşları ise yola devam ettiler. Usfan'da Ebu Sufyan'la karşılaştılar. Ebu Sufyan, onun Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanından geldiğini sanıyordu ve kendisine, "Ey Büdeyl, nereden geliyorsun?" diye sordu. Sorusunu Büdeyl'in yanındakilere de yöneltti ve, "Bana Yesrib'den, Medine'den haber veriniz," dedi. Onlar, "Bu hususta bizde bilgi yok," dediler. Ebu Sufyan onların bu işi gizli tuttuklarını anladı. Kendilerine, "Yesrib hurmasından yanınızda var mı? Biraz da bize yedirseniz olmaz mı?" diye sordu. "Hayır," dediler. Ebu Sufyan daha açık olarak, "Ey Büdeyl, Muhammed'in yanına vardın mı?" diye sordu. Büdeyl, "Hayır, şu vadinin içindeki huzaların yanına gitmiştim. Oradaki Huza ve Kaaplar arasında bir kıtal hadisesi üzerine çıkan anlaşmazlığı düzeltip giderdim dedi. Ebu Sufyan, vallahi ben senin iyi bir ara bulucu olduğunu bilmiyordum dedi. Sonra onlarla birlikte öğle sohbeti ve dinlenmesi yaptı. Büdeyl ile arkadaşları kalkıp Mekke'ye doğru yol almaya başladılar. Ebu Sufyan, eğer Büdeyl Medine'den geliyorsa muhakkak hayvanı hurma çekirdeği yemi yemiştir dedi. Kalkıp onların konak yerlerine, Büdeyl'in devesinin çöktüğü yere vardı. Devesinin dışkısını alıp ezdi. İçinde hurma çekirdeği yemi bulunduğunu gördü. Konak yerlerinde de Medine'nin kuş gagalarına benzeyen meşhur hurmasının çekirdeklerini buldu. Allah'a yemin ederim ki Büdeyl Muhammed'in yanından geliyor dedi. Büdeyl ile arkadaşları hadise gününün sabahında Mekke'den çıkıp Medine'ye gitmişlerdi.
2: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Merhaba değerli dinleyenler. 8. bölümümüzle birlikteyiz. Selman-ı Farisi'nin Müslüman oluşu. Efendimiz uğraşırken hak dinini yaymak için Selman yanıp tütüyordu Medine'de için için. Peygamber'e ermek onun pak canına can katmıştır. Abbasoğlu adlı zata bunu şöyle anlatmıştır. Ben demiştir İsfahan'ın halkından Cih köyündenim. O sırada Cih köyünün muhtarıydı babam benim. Babam beni pek çok sever, andacımsın yavrum derdi. Bir kız gibi evde saklar, Esenyel'den esirgerdi. O zamanlar boş şeylere Allah diye tapıyordum. Mecusilik ateşine külhancılık yapıyordum. Babamın bir işi çıktı, çiftliğine gitmiştim ben. Pek toy idim, dikkatimi çekmezdi hiç olan biten. Yolda gördüm giderken bir Hristiyan kilisesi. Merak edip dinlemiştim içerden gelen sesi. Girdim hemen yaptıkları ibadeti seyre daldım. Çok hoşuma gitti bu din. Akşama dek orada kaldım. Onlara bu dinin aslı nerededir diye sordum. Bundan sonra ateşin ben önünde hiç baş mı kordum? Piskoposun Şam ilinde olduğunu söylediler. Babam beni her tarafta arattırmış durmuş meğer. Akşamüstü eve dönüp vaziyeti haber verdim. Mecusilik boşmuş diye dinimizi pek çok yerdim. Babam öğüt verdiyse de girmedi hiç kulağıma. En sonunda hapse koydu, zincir vurdu ayağıma. Beni asla yenemedi bu tehditler, işkenceler. Hristiyan dostlarıma el altından saldım haber. Şam'a giden olursa bildiriniz bana dedim. Ben de bir gün kolayını bulup evden kaçmış idim. Bir ticaret kervanına katılarak Şam'a gittim. Orada bu dinin başı kimdir diye sual ettim. Kilisede piskopostur aradığın zat dediler. Gittim hemen kiliseye beni kabul eylediler. Ben dedim bu dine girmek, hizmet etmek istiyorum. Bu arzuma karşı o da peki dedi, olur yavrum. Öğrendim ki adamcağız kötü huyluymuş meğer. Bir taraftan cemaati sadakaya teşvik eder. Bir yandan da birikeni yoksullara dağıtmayıp küpe istif etmekteydi altın.

Bunları sayıp sayıp. Böylelikle tam 7 küp doldurmuştu kendisi için. Bu ahlaksız psikopasa kin bağladım için için. Ölümünde vaziyeti gelenlere verdim haber. Altınların küplerini gösterdim hep birer birer. Onlar dahi bu papaza çok kızmaya başladılar. Ölüsünü ipe çekip söve saya taşladılar. Yerine pek iyi bir zat geldi aynı ay içinde. 5 vakitte namaz kılan Müslümanlar haricinde ondan daha faziletli, dünyasını hiçe sayan, görmedim ben onun kadar ahirete düşkün insan. Ölünceye kadar ona gece gündüz ettim hizmet. Sizden sonra kime dedim eyleyeyim mülazemet? Evlat dedi, tehlikeler içindedir dünya bugün. Hak dininin emri nehyi bırakılmış bütün bütün. Şimdi yalnız Musul'da var gideceğin bir tek kişi. O zat benim mesleğimde, hak yolunda bütün işi. Efendimi kaybedince Musul'daki zata gittim. Kendisine vaziyeti, maksadımı izah ettim. Sözlerimi dinleyince, peki dedi, yanımda dur. Bu zatın da hizmetinde eylemedim asla kusur. Ne yazık ki çok sürmeden düştü ölüm döşeğine. Kalacaktım ben zavallı boynu bükük yetim yine. Sizden sonra bilmem dedim eyleyeyim kime hizmet. Fars'ta Selman kulunuza bunu lütfen işaret et. Nusaybin'de gayet salih bir kişiyi salık verdi. İçimdeki üzüntüler bu suretle sona erdi. Gittim ona. Hakikaten çok hayırlı, pak bir zattı. Bunu da az zaman sonra ölüm hali geldi çattı. Salih bir zat vardır dedi Sivrihisar ilçesinde. Gidip ona hizmet eyle güneş balkır gecesinde. Buldum onu. Gayet yüksek, bilgisi var, takvası var. Edinmiştim yanlarında biraz sığır, biraz da var. En sonunda buna dahi sordum mutat sualimi. Kime dedim başvurarak arz edeyim ben halimi. Oğlum dedi, bugün artık bizim meslek üzere giden bilmiyorum bir kimse ki sana salık vereyim ben. Fakat şunu söyleyeyim ki İbrahim'in diniyle gelmesi pek yakınlaşan peygambere ermek dile. O ki Arap toprağında er geç zuhur edecektir. İki taşlık arasında bir beldeye inecektir. Bu taşlığın arasında vardır geniş bir hurmalık. Peygamberin vasfını da vereyim ben sana salık. Armağandan yerler fakat sadakaya yanaşmazlar. İki dalı arasında peygamberlik nişanı var. Kolayını bulur isen o illere durma gitsen. Bu sözlerle yumdu artık gözlerini ebediyen. Vaktaki kel boğulları oymağından birkaç kişi kazanç için gelmişlerdi Selman'ın rast gitti işi. Onlara gel size dedim sığır davar vereyim ben. Beni Arap toprağına götürünüz buradan hemen. Teklifimi peki diye eylediler muvafakat. Götürdüler Vadil Kura denen yere beni fakat bunlar beni Kurayza'dan orada bir Yahudi'ye haksızlıkla sattılar. Ben zavallıyı köle diye. Buradaki hurmalığı görüp şüphelenmiş idim. Efendimin anlattığı acaba bu yer mi dedim. Derken günün birisinde sahibimin amca oğlu gelip beni satın aldı. Selman şimdi tuttu yolu. Medine'yi görür görmez tanımıştım. Sevindim çok. Fakat benim aradığım o zat nerede? Haberim yok. Gözlerimi kulağımı kapamıştı esirlik. Ah o sırada gönderilmiş imiş meğer Resulullah. Yıllar geçti. Dinmedi hiç gözyaşlarım. Alın terim başucuma gelmişti o. Benim hala yok haberim. Bir gün hurma ağacının üzerinde çalışırken sahibime amcasının oğlu çıka geldi hemen. Hazreçlerle evsin Allah belasını versin dedi. Resulullah sanıyorlar şu Mekkeli Muhammed'i. Toplanmışlar çevresinde Kuba'da hep onun bugün. Bu sözleri işitince sarsılmıştım bütün bütün. Dalda öyle titredim ki kendimi zor beri çektim. Yoksa hemen sahibimin üzerine düşecektim. Ne var neymiş diye sordum yanlarına sokularak. Sahibim çok kızdı bana. Be herif sen işine bak. Bundan sana ne diyerek şiddetli bir tekme vurdu. Çıktım tekrar dala fakat aklım fikrim yerde durdu. O gün biraz şundan bundan yiyecek şey biriktirdim. Çıktım akşamüstü peygamberin huzuruna gidip vardım. Duydum dedim sen pek salih pek hayırlı bir zatmışsın. Yanında çok yoksul varmış herkese kol uzatmışsın. Şuncağızı saklamıştım sadakamdır alın lütfen. Buna sizi başkasından daha layık görürüm ben. Efendimiz ashabına siz yiyiniz bundan dedi. Kendileri el çekerek ondan hiçbir şey yemedi. O zaman ben içerimde sevinç ile dedim bu bir. Gerçi geri döndüm fakat oradaydı akıl fikir. Yine bazı nesnelerden biriktirdim ben bir yere. Medine'ye gelmiş idi sundum onu peygambere. Gördüm dedim sadakadan yememekte olduğunu bir hediye olmak üzere hazırlayıp sundum bunu.
Bu sözlerim üzerine ondan hemen aldı yedi. Ashabına siz de gelin bu nesneden yiyin dedi. Dedim kendi kendime ben bunun ile oldu iki. Bir zamanlar peygambere rastlamıştım bir yerde ki üzerinde iç ihram yanlarında ashab vardı. Ashabının arasında nurlu yüzü parıldardı. Yaklaşarak selam verdim. Sonra geçtim arka yana. Maksadımı sezdi hemen. İhramını açtı bana. İki dalı arasında parlayınca mübarek ben, üzerine kapanarak ağlamaya başladım ben. Sürdüm fani gözlerime, öptüm mührünü büvveti. Yaktı bütün kül eyledi benliğimi muhabbeti. Efendimiz, yeter artık bu yana dön buyurdular. Hak dininin temelini orada bana duyurdular. Ey Abbas'ın oğlu, sana anlattığım şeyler bugün hiç yanlışı yok. Başımdan birer birer geçti bütün. Peygamberimizin Hazreti Ayşe ile evlenmesi. Efendimiz Hatice'nin ölümünden sonra Ayşe ile nişanlandı. Küçüktü Ayşe o sıra. Ebu Bekir peygamberle Medine'ye hicret etti. Daha sonra Ayşe de fırsat bulup çıktı gitti. Medine'de hastalandı. Saçları hep dökülmüştü. Allah şifa verdi fakat vücutça az zayıf düştü. Cihaz işi tamamlanıp yapıldı bir hafif düğün. Peygamberin hücresinde doğdu ona mutlu bir gün. Ayşe gayet ince hisli, zeki, afif bir kadındı. Keskin aklı İslamiyet güneşine çok yakındı. Yürümüştü 9 sene peygamberin izlerinde. Efendimiz son nefesi verdi onun dizlerinde. Mescid-i Nebevi'nin inşası. Efendimiz oturduğu eve yakın bir arsayı satın aldı mescid için, yarıladı bu tasayı. Müslümanlar birleşerek taşıdılar taş ve toprak. Mescid inşa edilirken çalıştı hem Resul-i Hak. Müminlerden bazıları çalışırken şiir okurdu. Efendimiz şu duayı sık sık tekrar etti durdu. Ahiretin hayırından yoktur daha büyük hayır. Ensar ile muhaciri Allah'ım sen gözet kayır. Bu mescidin yanlarına yapılmıştı iki oda. Yapılınca mescid artık kılınmıştı namaz orada. Yaprak tavan, kerpiç duvar. Fakat onun içi şendi. Toprak olan tabanına sonraları kum döşendi. Mescidin yan tarafında gölgelik bir sofa vardı. Yoksullarla kimsesizler orada yatıp kalkarlardı. Peygamber her armağanı sofaya tez yollar idi. Oradaki yoksulları gözetir ve kollar idi. Mescitte irad buyurulan ilk hutbe. Ahiret için hazırlanın, temizlenin ey halk kirden. Biliniz ki vurulacak başınıza yarın birden. Herkes serbest bıraktığı koyunundan sorulacak, tercümansız, perdedarsız buyuracak Cenab-ı Hak. Söyle kulum, benim sana elçim gelip yetmedi mi? Sana bütün buyruğumu bir bir tebliğ etmedi mi? Bak ben sana mal mülk verdim, sen de haydi kendin için kazandığın şeyi göster. Nedir? Göster tedarikin. O kimse de sağa sola bakıp bir şey göremeyecek. Cehennemi karşısında görmesi çok sürmeyecek. Öyleyse herkes velev yarım hurmayla olsun, kendisini cehennemden kurtarmaya çare bulsun. Bunu dahi bulamazsa, tatlı bir söz söyleyerek cehennemin ateşinden yakasını kurtarsın tek. Çünkü böyle bir hayıra ondan 700'e kadar, Yüce Allah ecir verir, sevap verir katlar katlar. Allah'a çok şükrederim, ondan yardım isterim ben. Sığınırız ona her an, nefsimizin şerlerinden. Azmaz o hiç, Allah onu doğru yola erdirmişse, şaşırttığı kimseyi de doğrultamaz hiçbir kimse. İyi bilir ve size de bunu haber veririm ki, ondan başka ilah yoktur. Hak kitabı kadar güzel ne bir söz var ne bir eser. Gönlü Allah tarafından bu kitapla süslenenler, sapkınlıktan doğru yola hak dine sevk olunanlar, hak sözünü hak sözünden üstün tutmuş bulunanlar, hiç şüphesiz kurtulmuştur, selameti bulmuşlardır. Doğrusu bu Kur'an gibi güzel uz dil söz mü vardır? Yaratanın sevdiğine siz de sevgi besleyiniz. Ezan. Müminlerden bazıları namaz vakti gecikmişti. Topluluktan ayrılmamak İslam'da çok mühim işti. Efendimiz, ey ashabım buna dedin etmek gerek. Bazıları namaz vakti uygun olur bayrak çekmek. Hayır dedi bazısı da bir çan bulup çaldırmak yahut büyük bir boruyla her yana ün saldırmalı. İşte o gün herkes böyle yok, yok şöyle olsun dedi. Efendimiz bu reylerin hiçbirini beğenmedi. Abdullah'a rüyasında okumuştu bir zat ezan. O da bunu peygambere gidip haber verdi hemen.
Ömer, ben de gördüm dedi tam 20 gün önce düşte. Tez davrandı Zeyd'in oğlu, şeref onun görünüşte. Efendimiz, kalk ya Bilal.

Ezan oku buyurdular. Bu hususta Hak'tan vahiy geldiğini duyurdular. Muhacirlerle Medineli müminler arasındaki kardeşlik. Muhacirler Medine'de yoksulluktan bıkmışlardı. Yok idi beş paraları, Mekke'den boş çıkmışlardı. Efendimiz yerlileri çağırarak birer birer, kardeş oldu size dedi, ey Ensar bu muhacirler. Ensar bunun üzerine onlara öz kardeş gibi gayet cömert davrandılar, yaptılar ev bark sahibi. Birçokları servetini onlar ile taksim etti, bu kardeşlik gevşemeden, çözülmeden sürüp gitti. Muhacirler boş durmayıp ticaretle uğraştılar, az zamanda içlerinden yetişti birçok sanatkar. Medine Yahudileri. Medine'de Arap soylu Yahudiler yaşıyordu. Peygamberin gelmesine onlar özlem taşıyordu. Ne yazık ki kalplerine işlemedi İslam nuru. Sapıklıkta boy ölçtüler, gelmediler Hakk'a doğru. Bununla da kalmayarak Hak dinini yıkmak için her çareye başvurdular. Kin tuttular için için. Medine'nin çevresinde kalelerde yaşarlardı. Bu Musevi oymaklarda büyük nüfus kudret vardı. Es ile Hazreç oymağını birbiriyle boğuşturup keyiflerine bakarlardı bir kıyıda şöyle durup. Bu oymaklar barışınca Museviler yanaştılar. Kınlardaki kılıçları sıyırtmaya uğraştılar. Peygamber bu fitçilerle uyuşmaya mecbur oldu. Yapıldı bir muahede. Kinler biraz durduruldu. Buna göre Yahudiler dinde serbest bulunacak, müminlerle bir dost gibi hoşça geçim olunacak. Taraflardan biri eğer başkasıyla ederse cenk, serbest kalan diğerine bolca yardım eyleyecek. İleride Medine'ye yapılırsa bir tecavüz, koruyacak iki taraf Medine'yi gece gündüz. İki taraf müşriklere asla yardım yapmayacak, başkasıyla gizli gizli uyuşmaya sapmayacak. Medine'de kan dökmek yok, herhangi bir din harici, münazaa olduğunda peygamberdi en son merci. Muahede güzel ama onlarda hiç sebat var mı? Müminlerin aleyhinde her an fırsat kolladılar. Münafıkların önderi Übey oğlu Abdullah. Peygamberin Medine'yi teşrifinden önce idi. Hükümdarlık istiyordu Medineli bir efendi. Abdullah'tı ismi onun, babasının adı Übey. Avucuna almış idi Medine'yi bu derebey. Onun bütün hülyasını alt üst etti İslamiyet. Bu yüzden o yüreğinde taşıyordu çok husumet. Emeline ermek için başvuruyor o her yere, müşriklerle gizli gizli yapıyordu muhabere. Kıblenin değişmesi. Yahud ile Nasara'nın yönetleri Kudüs idi. Yöneltmişti o yana da Allah önce Muhammed'i. İkinci yıl içindeydi. Kabe'ye dön buyurulmuştu. Yahudiler kinlerini sıyırmaya yüz tutmuştu. Müminleri kıblesinden çeviren ne demişlerdi. Allah da o sefihlere Kur'an'ı ile cevap verdi. Gerçekten bu kıble işi akı karadan ayırdı. Müminlerden başkasına bu ihtimal çok ağırdı. Halbuki bir düşünseler ne var bunda şaşılacak? Doğunun da batının da sahibidir Cenab-ı Hak. Hakikatte şarka garba yönelmekte yoktur iyilik. İyilik iman ve taatte bırakmamak hiçbir gedik. Bir de Allah Teala'nın rızasını umup ancak hısımları öksüzleri, yoksulları barındırmak. Azmaz o hiç, Allah onu doğru yola erdirmişse, şaşırttığı kimseyi de doğrultamaz hiçbir kimse.

0: Okudukça programında Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

0: mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbini içinden yalvararak, korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah ve akşam zikret. An, gafillerden olma.
0: Akra.

0: Cuma Sohbeti. Hayırlı cumalar sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esat Coşan'ın Cuma Sohbeti ile sizi baş başa bırakıyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, cumanız mübarek olsun. Allah-u Teala Hazretleri dünya ve ahiretin her türlü hayırlarını cümlenize erdirsin. Muhterem dinleyiciler, sevgili kardeşlerim, hayatımızda çeşit çeşit konular vardır uğraştığımız. Bunların bir kısmı diğerinden daha önemlidir. Ama en önemli konu hangisi? Yani bizim hayatımızda zihnimizi işgal eden, kalbimizi, aklımızı, fikrimizi meşgul eden en önemli konu hangisidir? Din konusudur, inanç konusudur, iman konusudur. Niçin en önemlidir? Çünkü din insana hem dünyada hem ahirette lazım. Dünyada din insana ahlak öğretiyor, fazilet öğretiyor, yardım öğretiyor, sevmeyi öğretiyor, başkalarına acımayı öğretiyor, düşküne efendim tutup kaldırmayı öğretiyor, yoksulu korumayı öğretiyor, zengini ne cömertliği öğretiyor, kişisel, ruhi, ailevi, içtimai sayısız faydaları var. Efendim topluma ve kişiye, insanların mutluluğuna çok çok faydaları var. Onun için dünyada da önemli, ahirette de önemli. En önemli konu din konusu. Tabii din konusunu efendim böyle en önemli konu olduğunu Amerika'da insan çok daha iyi hissediyor. Kesin olarak söylüyorum. Dindar insanlar, dinlerine bağlı, kiliselerine bağlı, din adamlarına saygılı, efendim başkalarının dini inançlarına karşı da saygılı. Yani bu kesin, dindarlığı kesin. Ama burada bir önemli nokta var. Yani herkes, Türkiye'deki efendim vatandaşlarımız da, biz de dindarız. Araplar da dindar. Ama yani dindarlığın sadece dindarlık olması bir insanda yetmiyor. Dünyada yetse bile ahirette yetmiyor. Mühim olan da ahiret. Yani dünyada yanlış bir inanca sahip olsa bir insan, efendim ahirette yanlış olduğundan faydasını görmeyeceği gibi üstelik pek çok da zararını göreceğinden inancın yanlış olmaması çok önemli. Şimdi en önemli şey iman, din, inanç, ama onun da en önemli tarafı inancın doğru olması. İbadetler İslam'da hikmetli. Bir Kanadalı diplomat Müslüman oluyor. Soruyorlar niçin Müslüman oldun diye. Diyor ki İslam'daki ibadetlerin hikmetli olduğunu, mantıklı olduğunu gördüğüm için Müslüman oldum. Budizmi tanıdım. Güneydoğu Asya'da bulundum. Çeşitli dinleri gördüm ama İslam'ın inancının güzelliğini efendim görünce hayran kaldım. İbadetlerin hikmetli, mantıklı olduğunu görünce onun için İslam'ı seçtim diye söylüyor bir Amerikalı. Mühim bir Kanadalı. Mühim olan inancın doğru olması. Bu bakımdan bugünkü konuşmamda efendim doğru inançla ilgili hadis-i şerifleri okumak istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Enes radıyallahu anh'ı rivayet ettiğine göre şöyle buyurmuşlar. Mübarek sözlerini de okuyalım. Hadis-i şeriflerin sözlerini, ayetlerin sözlerini okuyup ondan sonra anlatmak daha uygun. Çünkü dinleyenler daha iyi anlarlar. La ilahe illallah temne'ul ibade min sakatillah. Ma lem yu'siru safkate dünyahum ala dinihim. Fe izâ âseru safkate dünyahum ala dinihim sümme kâlu la ilahe illallah ruddet aleyhim ve kâlallahu kezeptüm. Bu mühim bir husus. Biz Müslümanları da ilgilendiriyor. Tabi gayrimüslimleri de ilgilendirir ama la ilahe illallah diyen biz Müslümanlarız. Allah'tan başka Tanrı yok. Yeri göğü yaratan, alemlerin Halık'ı, insanları yaratan, yaşatan Razzak efendim, Kadir-i Mutlak Yaradanımız bir, ondan başka ilah yok diyoruz biz. La ilahe illallah sözüyle bunu ifade ediyoruz. Kelime-i tevhid diyoruz efendim ve bu çok önemli bir söz. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bu la ilahe illallah sözü. Allah'tan başka tapılacak mabut yoktur. Ancak ve sadece Allah vardır sözü. Temne'ul ibade min sıhhatillah. Kulları Allah'ın kızgınlığına maruz kalmaktan korur. Demek ki Allah la ilahe illallah demeyenlere kızıyor. Gazabına maruz kalıyor öyle diyenler. Gazabına muhatap oluyor. Gazabı karşısında kalıyor. Allah'ın kızgınlığını celbediyor la ilahe illallah demeyenler. Putlara tapanlar, aya güneşe tapanlar, yıldızlara tapanlar, daha başka şeylere tapanlar, efendim demek ki Allah'ın kızgınlığını, kainatı yaratan Yüce Mevla'nın, her şeye gücü yeten, ol dediği zaman istediği şeyi olduran Allahu Teala Hazretlerinin kızdığı bir kul oluyor. La ilahe illallah demek kulları Allah'ın kızgınlığından korur. Kızgınlığına maruz kalmaktan korur. Ne kadar korur? Malem yu'siru safkate dünyahum ala dinihim. Safka taraf, yön, cihet demek. Efendim dünya tarafını, dinleri tarafına tercih etmediği müddetçe la ilahe illallah sözü kulları Allah'ın gazabına uğramaktan, hışmına uğramaktan, cezaya, belaya uğramaktan korur. Feiza aseru safkate dünyamı ala dinim. Ama böyle yapmazlar da dünyalık tarafını, din tarafına tercih ederlerse, menfaati, dünyalığı, parayı, pulu, maddiyatı, efendim inançsızlığı tercih ederlerse, sümme kalu la ilahe illallah, yaşamları böyle olur, ticaretleri, hayatları böyle olur da laf olsun diye de la ilahe illallah derlerse, o zaman makbul olmaz. Ruddet aleyhim, bu söz onlara çarpılır, gerisin geri verilir, reddedilir, kabul olunmaz. Ve kâlallâhu kezeptüm, Allah-u Teala Hazretleri buyurur ki onlara kezeptüm, yalan söylediniz, siz yalancısınız. Hem la ilahe illallah diyorsunuz, hem de Allah'ın sözünü dinlemiyorsunuz. Hem Allah'ın varlığını, birliğini biliyorsunuz, hem Allah'a güzel kulluk etmiyorsunuz. Hem mümin olduğunuzu dilinizle ifade ediyorsunuz, hem de imanınızın gereği olan dininiz için efendim çalışmayı yapmıyorsunuz da dini atıyorsunuz bir kenara, dünyaya yöneliyorsunuz, dünyalığı dine tercih ediyorsunuz. Onun için yalancısınız der Allah-u Teala Hazretleri diye bildiriyor. Evet, aziz ve muhterem kardeşlerim, demek ki bütün müşrikler, kafirler dünyada ahirette çok büyük tehlikede Allah'ın gazabına uğruyorlar. Allah hem dünyada onları cezalara, belalara uğratır, hem de ahirette cehennemine sokar. Ama Müslümanlar da la ilahe illallah diyenler de la ilahe illallah'ı doğru söylemeleri lazım. La ilahe illallah dedikleri zaman la ilahe illallah sözünün gereğini yapmaları lazım. Şu fani dünyanın fani lezzetlerini, eğlencelerini, zevklerini, menfaatlerini tercih edip de dinlerinin emirlerine aykırı işler yapmamaları lazım. Bazı insanlar maalesef ben la ilahe illallah diyorum, ben Müslümanım filan diyor, bu sözü söylüyorlar. Hakikaten de ben onların samimi olduğunu görüyorum, kabul ediyorum. Yalancı olduğunu söylemiyorum. Samimi bunu söylüyorlar ama

ahkamları La ilahe illallah'a uygun olmuyor. Allah'ın emirlerine, yasaklarına uymuyorlar. O zaman ben demiyorum ama Allahu Teala Hazretleri kezeptüm. Siz yalancısınız, yalan söylüyorsunuz diyor. La ilahe illallah sözlerini onlara reddediyor. La ilahe illallah sözü kabul olmuyor. Demek ki bir Müslüman La ilahe illallah diyecek, kurtaracak imanını, doğru bir dine girmiş olacak ama dünyayı tercih etmeyecek. Dünya menfaatini, keyfini, zevkini, eğlencesini, efendim hırsızlığını, arsızlığını, yüzsüzlüğünü tercih etmeyecek. Dinini tercih edecek. Dininin emirlerini, yasaklarını, efendim faziletlerini, dininin kendisine gösterdiği hayat tarzını tercih edecek. Şimdi bizim dinimiz ne emrediyor bize? Yani hangi hayat tarzını emrediyor? Temiz olmayı emrediyor. Temizlik dinin yarısı. Ne kadar güzel, ne kadar çağdaş, ne kadar çağlar üstü. Bir, her yönden temiz olmak, bedenen temiz olmak, kalben temiz olmak, niyet olarak temiz olmak, efendim elbisesi temiz olmak, ibadet yeri temiz olmak, evi temiz olmak, evinin önü temiz olmak, efendim ticareti helal temiz olmak, temizliğin anlaşılan maddi, manevi, mecazi, hakiki her çeşidini tavsiye ediyor. Ne kadar güzel. Temizlik dini İslam. Bu bir. Ondan sonra İslam samimiyet dini. Samimiyetsizliği reddediyor. Allah'a karşı samimi olacak, Resulullah'a karşı samimi olacak, halis olacak, Kur'an'a karşı samimi olacak, Müslüman kardeşlerine karşı samimi olacak, efendim Müslümanların önderlerine karşı, alimlerine karşı samimi olacak, saygılı olacak, bağlı olacak. Başka, iyiliği emrediyor, merhameti emrediyor. Hiç kimseyi üzmemeyi, ezmemeyi emrediyor. Kurda kuşa, yani insanlardan ayrı yaratıklara da iyilik yapmayı emrediyor. Ne kadar güzel. Merhameti emrediyor, zulmü yasaklıyor. Sonra kimseyi sömürmemeyi, istismar etmemeyi, kimsenin sırtından bedavadan geçinmemeyi, elin emeği ile yaşamayı, kendisi temiz kazanıp başkalarına da iyilik yapmayı emrediyor vesaire. İşte din bu. Bu bunları yapmıyor adam. Ne yapıyor? Pis. Ne yapıyor? Kalbi kötü. Ne yapıyor? Efendim işleri kanunlara efendim göre bile suç. Efendim ne yapıyor? Başkasını sömürüyor, aldatıyor, yalan söylüyor vesaire vesaire. Demek ki neden yapıyor bunları? Dünya menfaati için. Neden yapıyor? Efendim dinini bir tarafa atıp da bu hayata daldığı için, bu fani hayata daldığı için yapıyor. Bizim inançsızlardan farkımızın, imanımızın olması lazım. Dinimizin emirlerine göre haramlardan kendimizi çekip şöyle farklı insan olduğumuzu göstermemiz lazım. Onlar gibi yaşayıp da ondan sonra La ilahe illallah demek Allah tarafından kabul edilmiyor, reddediliyor. Sen al bu sözü, başına çalınsın. Senden kabul etmiyorum bu La ilahe illallah sözünü. Sen yalan söyledin buyuruyor diye Peygamber Efendimiz bildiriyor. Bu önemli bir husus. Bu önemli bir ikaz olduğu için ben sizlere bunu hatırlatmak istiyorum. Özet olarak anlaşılır bir şekilde cümlelerle söylemek gerekirse, sakın ahireti unutmayın, Mahkeme-i Kübra'yı unutmayın, Allah'ın emirlerini unutmayın, Kur'an'ı okuyun, Allah'ın emirlerini emir olarak yazın deftere. Yasaklarını da karşı tarafına, karşı sütuna yazın. Bunlar da haramlar, yasaklar diye. Emirlerini tutun, yasaklarından kaçının. Sevapları işleyin, günahları yapmayın. Efendim Allah'ın sevdiği kul olmaya çalışın. La ilahe illallah sözü o zaman insana fayda verir. Aksi takdirde efendim fayda vermez, Allah kabul etmez olduğu anlaşıldığından ikaz olsun diye söylüyorum. Yine bir başka hadis-i şerif aynı konuda La ilahe illallah'la ilgili başka bir ifade, başka bir hadis-i şerifi Peygamber Efendimiz'in okumak istiyorum. İbn-i Neccar rivayet etmiş. Yine Enes radıyallahu anh'ten Peygamber Efendimiz buyuruyor ki La ilahe illallah kelimetün azime. Azimetün kerimetün alallahi teala. Men kâleha muhlisan istevcebel cennete. Ve men kâleha kâziben asamet mâlehu ve demehu ve kâne masîruhu ilennâr. Bu söz, bu hadis-i şerifin manasında güzel sözlerini okuduktan sonra açıklayalım. La ilahe illallah sözü kelimetün azimetün kerimetün alallahi teâlâ. La ilahe illallah sözü çok muazzam bir sözdür. Çok ulu bir sözdür. Çok yüce bir sözdür.
ve Allahu Teala Hazretlerinin nazarında çok kıymeti olan soylu asil efendim bir sözdür. La ilahe illallah sözü Allah indinde çok soylu, çok değerli, önemli bir sözdür. Men kâleha muhlisan, ihlas ile kalbinden inanarak, kim Allah'tan başka ilah yoktur diye Allah'a inancını bu sözle ifade ederse, ister cebel cennete, cenneti kendisine gerekli, zorunlu, vacip kılar. Yani cennetlik olur. Bunu ihlasla söyleyen. Ve men kâleha kâziben, kim bu sözü aldatmacı olarak, yalan olarak söylerse, bazıları da belki Peygamber Efendimiz'in zamanında böyleleri de vardı, korkuyorlardı Müslümanlardan, yalandan la ilahe illallah diyorlardı, toplumun tepkisinden korkuyorlardı, Resulullah'ın efendim ve Müslümanların karşısında, bak sizin söylediği takdirde başına geleceklerden korkuyordu, söylüyordu, yalandan söylüyordu, inanmadığı halde, Müslüman olmadığı halde, mümin olmadığı halde söylüyordu. Peki o zaman ne olur? Asamet malehu ve demehu. Bu sözü, bu söz, bu kelam onun malını ve kanını korur. Yani canını korur. Yani malı heder olmaz. Malı alınmaz elinden. Efendim hayatına kast olunmaz. Korunur. Müslümanların arasında, Müslümanların himayesinde. Müslümanlardan sanılır, sayılır, korunur. Ama ve kâne masîruhu ilanlar, akıbeti cehenneme düşmek olur. Sonucu cehenneme gider. Yani yalandan söylediği için kurtulmaz, cehenneme gider. Cehennemde yanar. Yalandan söylememek lazım. Aşk ile, şevk ile inanarak söylemek lazım. Efendim bu hadis-i şeriften anlaşıldığı üzere, birinci hadis-i şeriften anlaşıldığı üzere de la ilahe illallah sözünün gereğini yapmak lazım. Allah'a inanıyorsan Allah'ın emirlerini tut. Peygamber'e inanıyorsan aleyhissalatü vesselama, Peygamber Efendimiz'in nasihatlerini öğren, Efendimiz'in buyruklarını, hadis-i şeriflerini anla, anladığını uygula, Resulullah'ın sünnetine uygun yaşa. Kur'an'a inanıyorsan Kur'an-ı Kerim oku, Kur'an-ı Kerim'in içindeki emirlere kendini uydur, hayatını Kur'an'a uygun bir hayat eyle. İslam fıkhına, İslam hukukuna inanıyorsan Allah'ın emirlerini, fıkhın ahkamını her konuda uygula. Evet, şimdi bu ikinci hadisi şerif. Böylece la ilahe illallah demenin ihlasla olması gerektiğini Peygamber Efendimiz bize öğretmiş oluyor. Efendim, ve la ilahe illallah sözünün de gereği var, icabı var. La ilahe illallah diyenin yaşaması gereken bir tarz var. Onları da yapması gerektiğini, dünyayı tercih etmemesi, dinini tercih etmesi, dünya menfaatine aldanmaması, dininin emirlerine sarılması gerektiğini anlıyoruz. Gelelim üçüncü hadis-i şerife bu konuda. Peygamber Efendimiz efendim İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan bize rivayet olunduğuna göre buyuruyor ki, la ilahe illallah edfa'u an kailiha tis'aten ve tis'ine baben minel bela ednahel hemmu. La ilahe illallah sözü, bu sözü söyleyen müminden 99 çeşit belayı def eder. Bela ona gelmez. La ilahe illallah diyene 99 çeşit belayı engeller bu söz. Gelmesini engeller. Gelecekken durdurur. Gelmesini engeller. Gelmekten kurtarır la ilahe illallah diyeni. Bu belaların ednaha, en aşağısı elhemmü. Hemdir. Yani tasadır, üzüntüdür, iç sıkıntısıdır. Efendim insanın kederidir, gamıdır, elemidir. La ilahe illallah diyenin 99 cins belası uzaklaşır. Bu kelime-i tevhid onu korur. En aşağısı iç sıkıntısı, efendim kaygı ve tasa. Onları bile alır gider. Onun için ben bazı kardeşlerim böyle bazı ruhi rahatsızlıklarını bana anlattıkları zaman diyorum, bak aşk ile şevk ile la ilahe illallah deyin. Bu söz sadece manevi bakımdan insana sevap kazanmakla kalmaz, kazandırmakla kalmaz. Aynı zamanda maddi faydası da vardır. İlaç gibidir. Ruh hastalıklarını tedavi eder, üzüntüleri def eder, insanın içini nurlandırır, şenlendirir.

Allah'ın şeriki, naziri yok. Bu Buda nedir? Budistlerin taptığı Buda nedir? Bir insandır. Onun heykelini yapıyorlar, niye tapınıyorlar? Tapınmamaları lazım. Efendim, bu efendim güneş nedir? Gökteki varlıklardan bir tanesidir. Güneşe tapınmaması lazım Japonların. Bu haçın üstünde bir heykel var, güya Hazreti İsa'ymış. Buna da tapmamaları lazım. Çünkü o da Allah'ın mübarek bir peygamberidir. Efendim, o yanlıştır. Sonradan çıkmıştır. Teslis vesaire. Efendim, doğru değildir. Tamam. Bu La İlahe İllallah anlaşılıyor. La İlahe İllallah'ı Kur'an-ı Kerim'de açıklayan sure hangisidir? İhlas suresi dediğimiz Kul Huvallahu Ahad suresidir. Kul Huvallahu Ahad. De ki, ey Resulüm, ey mümin, ey imanlılar, deyin ki o Allah'tır. O bir tektir. Onun şeriki naziri yoktur. Allahu Samet her mahluka ihtiyacını veren, muhtaç olduğu ihtiyaçlarını karşılayan, yaratan, yaşatan, devam ettiren varlığını, her varlığın odur, Samet'tir. Lem yelit ve lem yulet. Ne onun çocuğu olmuştur ne de o birisinin çocuğudur. Doğurmamıştır, doğmamıştır. Yani beşere mahsus olan bu sıfatlar, işte annesi vardır, babası vardır, evlenmişlerdir, nikahlanmışlardır, çocukları olmuştur. Bunlar insanlara mahsus, mahluka mahsus sıfatlardır. Allah-u Teala Hazretleri münezzehtir. Efendim, evlat edinmekten, efendim, veya birisinin oğlu olmaktan münezzehtir. Eğer oğluysa öyle tenasülle efendim baba oğul diye giderse o zaman ne olur? Devam eder. Yani olmaz. Mantık dışıdır. Bu açık bir tevhid. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Onun şeriki naziri. Hiç ona denk olan bir varlıkta yoktur. Yani bir Allah var tamam inandım da bir de onun karşısında filan öyle bir şey yok. Karşı güç vesaire yok. Allah-u Teala Hazretleri kadir-i mutlaktır. Kainatın sahibidir. Hiçbir şey ona denk olamaz. Her şey onun mahlukudur. Ne dilerse öyle yapar. Bu aşikare görünen, bilinen, ilkokul çocuğu da anlar bunu. Tahsilsiz de anlar, tahsilli de çok derinden anlar, severek anlar, gözyaşlarıyla okur, sever manasının derinliğine inip sevgine varır. Ama bu aşikare tevhidden başka bir tevhid çeşidi daha var. La havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah da örtülü, perdenin arkasındaki tevhiddir. Bütün güç ve kuvvet Allah'tadır demek. La havle bir tahvil edici, değiştirici güç yoktur. Ve la kuvvete herhangi bir kuvvet yoktur. İlla billah, hepsi Allah'ın elindedir. Başka bir varlıkta öyle bir değiştirme gücü, bir şeyi yaptırım gücü, efendim kuvveti vesairesi yoktur. Her şey Allah'ın kudreti elindedir. Ne dilerse o olur. Bu da perdenin arkasındaki derin tevhiddir. Bu da gizli tevhiddir. Demek ki la ilahe illallah şey yapacağız. Efendim la ilahe illallah olarak derinlemesine öğreneceğiz. Tasavvuf zaten ne yapar? Dervişi hakiki muvahhid yapar. Hakiki tevhidçi yapar. Tasavvufta ilerleye bir mürit tevhidin mertebelerini geçe yüksele derinleşe sonunda Allah-u Teala Hazretlerinin varlığını, birliğini çok yakından aşikare çok güzel anlar, hakiki muvahhid olur. Şimdi bazıları diyorlarmış ki şeylere, bizim ecdadımıza, efendim Osmanlılara filan, efendim onlar işte bilmem sofi idi filan, tenkit ediyorlarmış. Halbuki niye tenkit ediyorlar? Hakiki müvahhid onlar. Yani tasavvuf terbiyesi sonunda tevhidin bütün inceliklerini öğrenip en iyi müvahhid olarak onlar yaşamışlar. Ne güzel de efendim hizmetler etmişler, cihatlar etmişler, efendim görevler yapmışlar. Yapan yapmış, yapmayan yapmamış tabii. İyisi de var, kötüsü de var. Kimisi gazel yazmış, şarap içmiş, zevk etmiş, keyif yapmış, ömrünü öyle geçirmiş. Eden bulur. Ne ekerse insan onu biçer. İyiye iyi, kötüye kötü. Yani kötüyü medih de etmiyoruz. İyiye de iftira edilmesine razı gelemeyiz. Onları da savunmak vazifemiz. Sonuncu bir hadis-i şerifle

0: konuyu tamamlamak istiyorum sevgili akra dinleyicileri. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş: La tahkiranne minel ma'rufi şey'a velev en tesubbe min delvike fi ina'il müstesqi ve en telka ehake bi bişrin hasen fe izâ edvere felâ tağtâbe. Bu hadisin ravisi Süleym İbni Cabir radıyallahu anh. Bunu açıklayarak konuşmamı bitirmek istiyorum. Peygamber Efendimiz ısrarlı bir nasihatle, aman sakın ha sakın ha iyilikten herhangi bir çeşidini hor ve hakir görmeyin buyuruyor. La tahkiranne minel marufi şeya. Maruftan hiçbir şeyi hor, hakir, küçük, önemsiz görme. Sakın görme diye emir buyuruyor ama çok ısrarlı bir emir. Nunu tekili sakile koymuş fiilin sonuna. Aman ha sakın ha iyilikten hiçbir şeyi hor hakir görme. Evet, Allah-u Teala Hazretleri'nin rızasına uygun her işe, dinin, aklın, şeriatin efendim güzel gördüğü her işe, her bir işe maruf denir. Emri maruf yapması lazım Müslümanın. Yani marufun, iyi aklın ve dinin güzel gördüğü şeyin yapılmasını tavsiye de etmesi lazım. Fiili maruf da lazım. Fiili olarak da emrettiği o şeyi kendisinde yapması lazım. Hem kendisi yapacak hem de başkasına da yaptırmaya çalışacak, tavsiye edecek. Maruf iyilik demek. İyilikten hiçbir şeyi hor ve hakir görme. Aman sakın ha hor ve hakir görme diyor Peygamber Efendimiz. Çünkü bazen bir iyilik dolayısıyla insan cennetlik olabilir. Misal veriyor: velev en tasubbe min delvike fi ina'il müstesqi. Senden su isteyen bir kimseye elindeki kovandan suyu boşaltıvermen, al su mu istiyorsun diye ona su boşaltıvermen, su döküvermen bile bir çeşit iyiliktir. Elini yıka, hadi ben dökeyim veyahut al getir kovanı, ben benim kovamdakini sana dökeyim diye birazcık bir su vermek veya kovanın tamamını vermek. Küçük bir şey ama bunu bile hor görme. Belki o bunun sebebiyle Allah razı olsun der. Böyle bir bardak su bile olsa çok şükür elhamdülillah dedikten sonra sana dua eder. Bir maruf, bir iyilik işte. Bu bile belki senin sebebi necatın olur. Ve entelka ehake bi bişrin hasen. Mümin kardeşin ile karşılaştığın zaman onu böyle güzel bir tatlı gülüşle, efendim tebessümle, güleç bir yüzle karşılamanı bile yani önemsiz sayma. Nihayet bir gülümsemedir. Ne olacak insana yani? Mühim bir şey değil işte. Bir gülümsedi, bir gülücük. Ama o da, o bile önemsiz değil. Ondan bile, güleç yüzle karşılamaktan bile insan bakarsın, efendim Allah'ın rızasına erer, cennetlik olabilir. Feiza edvere felâ tağtâbehu. Tabii karşılaştığın bir insana gülüyorsun da yüzüne, güleç bir yüzle karşılıyorsun, hoş geldin diyorsun, tatlı söz söylüyorsun. Peki kalkıp gittiği zaman arkasından gıybet etmemek, o da bir iyilik. Şimdi kimisi yüzüne güler, gittiği zaman da adamın, giden adamcağızın arkasından bir sürü ileri geri laf söyler. O gıybet oldu işte, o kötülük oldu, münker oldu, münkerattan oldu. Halbuki maruf nedir? İyiliktir. Giden insanın arkasından konuşmamak da bir çeşit maruftur. Onun için marufun, iyiliğin, örfün, efendim, hiçbirisini hor ve hakir görmeyin. Yani yolun üzerindeki bir taşı kenara koymak bile olsa, birisini sevindirecek küçük bir tavır, bir hareket bile olsa, iyilik yapmaya azmedin, gayret edin, hayatınız iyiliklerle, güzelliklerle geçsin. Efendim, iyilikleriniz, sevaplarınız biriksin. Allah'ın sevgili kulu olun. La ilahe illallah'ın hakiki ehli, hakiki sahibi, hakiki erbabı olun. Sevgili akra dinleyicileri, Allah-u Teala Hazretleri sizleri sıhhatli, afiyetli, aziz ve bahtiyar eylesin. Hem dünyada mutlu yaşayın, hem ahirette sevdiklerinizle beraber cennetlik olun. Allah-u Teala Hazretlerinin rızasına vasıl olun. Cemaliyle müşerref olun. Hepimiz olalım. Sizler de, bizler de. Allah-u Teala Hazretleri mübarek cuma hürmetine dualarımızı kabul eylesin. Dünya ve ahirette hepimizi aziz ve bahtiyar eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Cuma sohbeti. Değerli akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbi

0: Biz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu Cuma sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Cuma sohbetinde buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Akra Reklam.
1: Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip, uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
2: Akra Reklam.

Ey izzeti bürünerek kendine bayrak edinmiş Rabbim, sen münezzehsin. Mecdi giyip onunla kullarına bolca ikram eden Rabbim, sen münezzehsin. Tesbihin ancak kendisine yakıştığı ve gerektiği Rabbim, sen pek yüce ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Ey fazl, ihsan ve nimet sahibi olan, sen münezzehsin. Mecd ve kerem sahibi, sen münezzehsin. Celal ve ikram sahibi, sen münezzehsin.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru olan yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: İsra Suresi. İsra Suresinin hikmetleri nelerdir? Sevgili dinleyiciler, her Miraç gecesinde hatırladığımız özel bir sureden söz edeceğiz bugün. İsra Suresi 111 ayettir. Adını ilk ayetinde geçen, gece yürütmek ve götürmek anlamına gelen İsra kelimesinden alır. İsra Suresinde İsra hadisesi, İsrailoğullarının fesatçılıkları, insana sorumluluk yüklenmesi, anne babaya iyi muamele, insanın can ve malının kutsallığı, günahtan kaçınmanın gereği, mahlukatın Allah'ın azametini ilan etmesi, vahyin hakikati, yeniden dirilmenin hak oluşu, kötülüğün kaynağı şeytan, üstünlüğün sorumluluk gerektirdiği, hakkın daima galibiyeti, ruhun mahiyeti, Kur'an'ın eşsizliği, üslubu, Allah'ın güzel isimlerinin anılması konuları anlatılmakta. Sure, son ayetlerinde Allah için samimi dua, hamd ve tekbir getirerek, yalnız O'na yönelmeyi öğütleyerek biter. De ki, ister Allah diye dua edin, ister Rahman diye, hangisiyle dua etseniz, nihayet en güzel isimler O'nundur.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

aşkla başladı her şey. Gazeller, kasideler, nesirler, hikayeler ve aşkla söylenen sözler. Divanı Aşk.

Merhaba dostlar. Bir aşk gecesinde daha meclisimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli dostlar, zaman içinde divan şairleri de yaşadıkları olayları, yüz yüze kaldıkları hastalıkları, sıkıntıları, saldırıları şu veya bu şekilde dile getirmişlerdir. Biz de bugün divan şiirinde hastalık ve şifa konusuna değineceğiz. Buna göre divan şiirinde hastane için darüşşifa, şifahane, hasta için sayru, hasta, bimar, pürdert, mariz, sakim, alil ve müptela, doktor karşılığında tabip, hekim, cerrah, muhalic, fassat, tedavi ile ilgili olarak tedbir, teşhis, nabz, müdava, timar, ihtima, hastalıklar için maraz, illet, suda, humar, tep, humma, şirpençe, hafakan, yerekan, zükam, remet ve sebel, yara karşılığında yine yara, zahm, dağ, ilaçlar içinde ilaç, derman, deva, şifa, merhem fetil, macun, şerbet, daru, hap, ecza, ot, em, tiryak ve müverrih kelimeleri görülür.

Bir hastalığı anlatmak için bile söylenecek bunca söz olan ecdadımızın şiirlerinde güzel bir gezintiye çıkmadan önce güzel bir eserle başlayalım dostlar programımıza. Fuzuli der ki, beni candan usandırdı, cefadan yar usanmaz mı? Felekler yandı ahımdan, muradım şem'i yanmaz mı? Kamu bimarına canan devayı dert eder ihsan. Niçin kılmaz bana derman, beni bimar sanmaz mı? Mustafa Demirci yorumuyla dinliyoruz dostlar.

Değerli dostlar, hastalıkları divan şiirinde işlenişi açısından bedeni, ruhi ve manevi olarak ayırmak mümkün. İlk olarak bedeni hastalıklardan söz edecek olursak, Emine Yeni Terzi bir makalesinde şöyle der. Eski tıpta insan vücudunda var olduğu farz edilen safra, sevda, dem ve balgam adlarını taşıyan dört unsura ahlat-ı erba denirdi. İnsanların bu dört sıvı dengeli olduğu vakit sağlıklı, denge birinin lehine bozulduğu zaman da hasta olduğuna inanılır. Hastanın mizacını düzeltmek için ahlat-ı erbanın mütevazin olmasına gayret edilirdi. İnsan psikolojisinin ahlat-ı erba veya sağlık üzerindeki etkisi de bilinen gerçeklerdendir. Demiri nem, insanı gam çürütür atasözünde belirtildiği gibi, işsizlik, geçim sıkıntısı gibi üzüntüler insanı hasta eder. Divan şairlerimiz kışın soğuk havaların nezleye sebep olduğu, rüzgarda veya cereyanda kalmanın insanı hasta ettiği, çok yürümekle ayakta çıbanların çıktığı, karşımızdaki insan çok konuşunca başımızın ağrıdığı veya güneşte kalmanın insanı hasta edeceğini şairane ifadelerle ele alırlar.

Geceleri mehtaba karşı yatmakta hastalığa sebep olurken, kısaca nazar tabir ettiğimiz kem gözlerin tesiri de dudakta uçukların çıkmasına sebep olur veya insanı hasta eder. Dumuru ağır olan hastalar müşahede altında tutulur. Doktor hastanın başında bekler. Hasta halinden şikayet ederse koca Ragıp Paşa'nın "Tabibin olsa kizbi marizin sıhhatin söyler" mısrağındaki gibi hekim, iyi oldun iyi sözleriyle hastaya moral verir. Günümüzde hastalıklarla beslenme arasındaki ilgi herkes tarafından bilinmekte. Modern tıbbın sağlıklı beslenme prensibi geçmişte, "sağlığın başı perhizdir" atasözüyle ifadesini bulmuş, az veya yeterli miktarda yemenin insan sağlığı için daha uygun olduğu bütün tıp kitaplarında belirtilmiş. Şairimiz Fuzuli'nin, "İnsanlar noksanlık arızasının hastasıdır. Bazı insanlara perhiz fayda sağlarken bazıları da iyi beslenmeyle tedavi olur" anlamındaki beyti dengeli beslenme ve diyetin önemine işaret eder. "Mariz-i arızayı nakstur nüfusu tamam, kimine fayda perhiz eder, kimine gıda."

Hastaların daha çabuk iyileşmesi amacıyla bugün hava değişimi dediğimiz, tebdili mekanda ferahlık vardır sözüyle ifade edilen çevre değiştirme anlayışı, Nevi'nin mısralarında açıkça belirtilir. Sefer it derdüne, timar ola şayet Nevi. Bağısı sıhhat olur eylese bimar sefer. Değerli dostlar, Yeni Terzi'nin makalesinde dikkatimizi çeken birkaç husus da şöyle. Bir çeşit gül tatlısı olan gülbe şeker, hastaları güçlendirmesi, güllaç da hem ruh hem de beden sağlığı için faydalı bir tatlı oluşuyla ele alınırken, Fuzuli gül suyunu her derde deva olarak niteler. Bulunur her derde istersen gülistanda deva. Hokkasında Gonca'nın san kim şifa cullabı var. Nevi'nin şu beytinde kurutulup toz haline getirilen amberin buruna çekildiği zaman kalbi kuvvetlendirdiğini tespit ediyoruz. Verirken kalbe amber kuvvetin gazilerin haki, dimağında olan hasm-ı sefihun ham sevdadır. Günümüzde soğuk algınlığında hastanın kat kat örtülüp terletilmesi geçmişte de uygulanan bir yöntemdir. Bolay ki deriyem diyü budur örtün digi kat kat. Ki kendiye savuk ay durup olmuş na

Değerli dostlar, divan şiirine baktığımızda hastalık ve dert temalarının sıkça işlenmiş olduğunu görüyoruz. Mesela kan aldırmak, dinen de tavsiye edilen tedavi yöntemlerinden biridir. Yakın zamanlara kadar hipertansiyon ve kalp yetmezliğinde bir tedbir olarak hastadan kan alınırdı. Geçmişte de zehirlenmeyi veya yaranın enfekte olmasını önlemek için hastanın yarasından bir miktar kan akıtılırken, özellikle vücudun değişik yerlerindeki ağrıları dindirmek için de bu metot uygulanıyordu. Ayrıca sarılığın tedavisi için de hastadan kan alınıyordu. Zerd oldu yüzüm, derd ile san kim yere kan. Lütfeyle begüm, dökme benim yok yere kanım. Değerli dostlar, yaraya merhem sürülürken eli uğurlu kişinin tedavide etkili olduğu düşünülür, yaranın çabuk iyileşmesi için hava almasına veya suya değdirilmemesine itina edilir, üzeri pamukla sarılırdı. Bütün bu hususları Fuzuli'nin meşhur beytinde de görüyoruz. Pembe-i merhemi dağ içre nihandur bedenim. Diri oldukça libasım, budur ölsem kefenim.

Divan şiirinde akıl ve ruh hastalıklarının tedavisinde başvurulan temel yöntemlerin de konu edildiğini görüyoruz. Örneğin çağımızın yaygın hastalığı stresten kurtulmak için geçmişte açık havaya çıkılır, bahçelerde gezilir veya su başlarında oturulurdu. Hurrem olsa gamde gül, eşki revanım görse yar. Adeti tefrihi ruh itmektür akar salarım. Dostlar, araştırmanın en ilginç yanı da şu. Modern psikiyatride ruh hastalıkları psikoterapi ve grup terapi ile tedavi edilirken, geçmişte sohbetle, özellikle gönüllere hitap eden tasavvufi sohbetlerle şifaya kavuşurdu. Yine mazide Batı ülkelerindeki ruh hastaları kendilerine musallat olan şeytandan kurtulsun diye işkenceye tabi tutulurken, ecdadımızın bu hastaları musiki ile tedavi ettiği gerçeği de divan şiirine aksetmiştir. Şifa saz eyle, ben pür derde ruh efzaymış sazım. Al anı çen güne, mecliste budur matriba kanun. Sadası bi bedel nakşi güzel garra muzahiptür. Gıdayı ruhtur safi, virur kalbe safa kanun.

Değerli dostlar, divan şiirinde bedeni hastalıklardan hangi hallerde söz edildiğinin örneklerini verdik. Şimdi ise sıra gönül hastalığında ki sıkça gazellerde, kasidelerde yer almış. Fuzuli, "Beni candan usandırdı" gazelinde der ki, "Kamu bimarına canan devayı derd eder ihsan. Niçin kılmaz bana derman, beni bimar sanmaz mı?" Fuzuli bu beyitlerde de "Niçin kılmaz bana derman, beni bimar sanmaz mı?" beytindeki "Ol yar herkese derman sunar da benim derdime neden ihsan etmez, yoksa beni hasta sanmıyor mu?" diye çıkışır ve sitem eder.

Akide der ki, dil derdini gamunla dilefkar olan bilir. Bimar halini yine bimar olan bilir. Gönül derdini gamınla gönlü kırık olan bilir. Hasta halini yine hasta olan bilir.

Öyle bir hastalık vardır ki şifası yoktur. Adı aşktır. Derdi ışkun zerrece kılmadılar dermanını. Âlem içre niceler Lokman-ı Eflatun olup, der bir şairde. Gönül hastalığına tutulan bir başka şair de sultan şairlerden Kanuni. Bir gül endamın gamından giceler bülbülleyin. İnlerim ta subh olunca olmuşum bimarı aşk. Bir gül endamlının yüzünden bülbüller gibi inlerim sabahlara kadar. Aşk hastası olmuşum, diyor Kanuni.

Sultan şairler arasında şiirlerinde şahsi duygularını ifade etmede en başarılı sayılan şair Cem Sultan'dır. Cem Sultan, şiirlerinde yaşadığı sıkıntıları oldukça duygulu bir anlatımla dile getirir. Bu gurbet cana gayet kâr kıldı. Ki alemden beni bizar kıldı. Ne kılam gerdihi eyyam beni. Belavu derd ile bimar kıldı. Ne nahz olur acep bu talihim kim. Beni alem içinde zar kıldı. Gülistan yerine nimel bedeldir. Felek yerimi imdi har kıldı. Görün gerdunu dünun hikmetini. Bu gurbette cem'i bimar kıldı.

Şairlerin hoşnut olduğu aşk derdine ilaçlar kâr etmez, aksine hastalığın şiddetini arttırır. Dolayısıyla bimarı derdi aşk için ölmekten özge derman yoktur. Aşk hastalığı Nev'inin beytinde de şöyle geçer. Güftarı rabdu yabisi harcit mi ey tabip? Ölmekten özge derdi gamı ışka yok deva. Yine Fuzuli, canu ten oldukça menden derdi gam eksik değil. Çıksa can, hak olsa ten, ne can gerek ne ten bana, diyerek gönül sızısını şiirlerine nakış nakış işlemiş.

Şehzade'nin bostanından Leyla ve Mecnun'un hikayesi düşüveriyor gecemize dostlar. Birisi gönül hastası Mecnun'a der ki, "Ey iyi huylu, irfan sahibi Mecnun, neden artık Leyla'nın obasına gelmiyorsun? Artık sende Leyla'ya karşı olan aşkından eser kalmadı mı yoksa? Fikrin değişti mi? Leyla'ya isteğin kalmadı mı?" Mecnun bu sözleri işitince ağlayarak dedi ki, "Efendi, benimle uğraşma. Benim derdim bana yeter. Bir de sen yarama tuz ekme. Birçok defa ayrılık zaruri olur. Ayrılığa katlanmak ve sabırlı olmak aşkın azaldığına, sevdanın geçtiğine delalet etmez ki." Adam bu sefer de, "Ey vefalı ve temiz ahlaklı Mecnun, ben Leyla'nın bulunduğu taraflara gidiyorum. Bir haber göndereceksen söyle de ben söyleyeyim." Mecnun ona şu cevabı verir: "Leyla'nın yanında benden bahsetme ve benim adımı anma. Onun bulunduğu yerde benim bahis konusu olmam manasız olur. Çünkü ben onun varlığıyla varım. Ondan ayrı benim bir varlığım yoktur."

Değerli dostlar, aşk derdi gönül hastalığıyla ilgili Mevlana Hazretleri şöyle diyor Mesnevi'de. Herhangi bir kimsede gizli bir aşk derdi yoksa, o yaşıyormuş gibi görünse de onun gönlü ve canı yoktur. O adeta gezen, dolaşan bir ölüdür. Eğer aklın varsa git de haktan dert iste. Çünkü dertsiz olmaz. Aşk derdine düşmemek imkansız bir hastalıktır. Hazreti Mevlana aşk derdiyle dermanlanmış bir halde ona aşkı soranlara ben ol da bil dememiş midir? Yine Mevlana der ki, kimde aşk endişesi yoksa o kanatsız kalmış bir kuş gibidir. Vah ona! Ey bizim sevdası güzel aşkımız! Şad ol! Toprak beden aşktan dolayı göklere çıktı. Dağ bile aşktan oynamaya başladı, çevikleşti. Yemyeşil aşk bağının sonu ucu bucağı yok. Orada gamdan ve neşeden başka ne meyveler var? Aşk seçkin erler için gemiye benzer. Gemiye binen kişinin bir afete uğraması nadirdir. Çoğu zaman kurtulur. Aşkın yüzlerce nazı, edası, ululuğu var. Aşk yüzlerce nazla elde edilebilir. Aşk vefakar olduğu için vefakar olanı satın alır. Vefasız adama bakmaz bile. Aşkın 500 kanadı vardır. Her kanadı arştan yer altına kadar bütün kainatı kaplar. Aşk gökyüzünü çatlatır, yüzlerce yarı kaçar. Aşk sebepsiz yeryüzünü titretir. Temiz aşk Muhammed'le eşti. Allah aşk yüzünden ona sen olmasaydın dedi. Hasılı o aşkta tekti. Onun için Allah peygamberler içinden onu seçti.

Değerli dostlar, beden hastalıklarından ve gönül hastalığı olan aşktan dem vurulur da, hiç manevi aşktan söz edilmez mi? Aşka düşen pervaneler gibi nice erenler, ne gazeller ne şiirler yazmış hak aşkına. Derdine dermanı kendinde bulmuş nice sufi. İşte onlardan biri. Niyaz-ı Mısri'nin bir gazeliyle divan-ı aşk bahrinde yol alıyor aşk gemilerimiz.

derman aradım derdime. Derdim bana derman imiş. Burhan aradım aslıma. Aslım bana burhan imiş. Sağ solu gözler idim. Dost yüzün görsem deyü. Ben taşrada arar idim. Ol can içinde

Öyle sanırdım ayrıyem. Dost ayrıdır, ben gayrıyem. Benden görüp işiteni, bildim ol canan imiş. Savmu salat hac ile sanma biter zahit işin. İnsanı kamil olmaya lazım olan irfan imiş.

İşit Niyazi'nin sözün, bir nesne örtmez hak yüzün. Haktan açık bir nesne yok, göz sözlere görülmez imiş.

Bir hadis-i kutsi'de buyruluyor ki, yere göğe sığmam, mümin kulumun kalbine sığarım. Gönlümüz sevdalar mekanı. Kainatın özü ve çekirdeği olan insana, bütün kainatı kucaklayabilecek bir kalp vermiştir Hak Teâlâ. Ancak Allah'ı tanımakla, O'na yönelmekle, O'nu anarak, O'na kulluk ederek huzura erebilir o kalp. İbrahim Tenuri ne de güzel niyaz eylemiş dostlar. Ya dert gönder, ya deva, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Hoştur bana senden gelen, ya hilatü yahut kefen, ya taze gül yahut diken, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Gelse celalinden cefa, yahut cemalinden vefa, ikisi de cana safa, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Ger bu, ger bostan ola, ger bendü, ger zindan ola, ger vaslü, ger hicran ola, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Ey padişahı lem yezel, zatı ebed, hayy-ı ezel, ey lütfu bol, kahrı güzel, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Ağlatırsın zari zari, verirsen cenneti huri, layık görür isen nari, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Gerek ağlat, gerek güldür, gerek dirgür, gerek öldür. Bu aşık hem sana kuldur, kahrın da hoş, lütfun da hoş.

0: Aşk derdiyle, hak derdiyle hoş olan ve derdini seven bir başka sufi de Yunus. Kesildi takatim, dizde derman yok. Bu ne mezhebimiş, dinden içerim. Süleyman kuş dilin bilir dediler. Süleyman var, Süleyman'dan içerim. Senin aşkın beni benden alıptır. Ne şirin dert bu, dermandan içerim. Yunus'un gözleri hundur açılmaz. Kapında kul var, sultandan içerim. Hak aşıkı Yunus Emre'nin kalbine düşen korlardan düşsün kalplerimize dostlar. Bakın Abdülahad Nuri ne diyor şiirinde. Gönlümüz her an sendedir ya Rab. Derdime derman sendedir ya Rab. Rahatı canım, canda cananım. Sırrı pinhanım sendedir ya Rab. Aşıkın kamı, vuslat encamı. Diler aramı sendedir ya Rab. Aklın yitirdim, ben de bulmadım. Şüphe kılmadım, sendedir ya Rab. Can kuşu uçtu, alemine geçti. Ol yana kaçtı, sendedir ya Rab. Nuri biçare, sinesi yare. Yareye çare, sendedir ya Rab. Değerli dostlar, hastalığa ve şifaya dair güzellikler paylaştık bu gece sizinle. Şimdi ise gitme vaktidir. Bedeni hastalıklarınızdan şifa bulasınız da hak aşkına düşesiniz. Son sözümüzü Kanuni söylesin bu kez. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Eyvallah.
1: Aşkla başladı her şey. Gazeller, kasideler, nesirler, hikayeler ve aşkla söylenen sözler. Ehli aşkın gönüllerinden dökülen dizeler. Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

0: Sevinince şükrederiz. Hayır olur. Sıkılınca sabrederiz. Hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur.
1: Akra.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o su ile ölü bir memlekette can verdik. İşte kabirden dirilecek çıkış da böyledir. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. İşte onunla size hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bu bahçelerde sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz. Rabbinin huzurunda o gün günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Allah'ım, alaca hastalığından, akıl rahatsızlığından, cüzam illetinden ve kötü hastalıklardan sana sığınırım.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

evvela içinde bulunduğumuz hali bir düşüneceğiz. Yani benim halim acaba Allahu Teala Hazretlerinin isteğine uygun bir hal mi değil mi diye düşüneceğiz. Değilse halimiz, iyi bir hal değilse, mesela Allah'ın emirlerine, yasaklarına aykırı bir yolda gidiyorsak, haramdan para kazanıyorsak, başkasına zulmediyorsak, efendim gafilsek, cahilsek, bu gafillikten, bu cahillikten, bu zalimlikten, bu efendim kötülükten döneceğiz. Bu dönmeye ne deniliyor? Tevbe deniliyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, tubu ilallahi tevbeten nasuha. Allahu Teala Hazretlerine tevbe-i nasuh ile tevbe edin. Tevbe-i nasuh ne demek? Bir daha hiç bozmayacak gibi samimi bir şekilde canı gönülden, yürekten Allahu Teala Hazretlerine yönelmek.

0: Nasihat veren hikayeler. Nasihat, insanları iyiye, doğruya yönlendiren öğütlerdir. Bazen anlamlı bir hikaye hayatımıza yön vermemizi sağlar. Nasihat veren hikayeler başlıyor.
1: Yeni bir günden, yeni başlangıçlar, yeni mutluluklar, paylaşmaya değer yepyeni güzelliklerle merhabalar efendim. Kibrit kutuları içinde yaşanılan topluma benzer sevgili dostlar. Islak bir kutudaki kibriti istediğin kadar uğraş yakamazsın. Demek ki içinde yaşanılan toplum insanı istemese de etkiler. Bazı kibrit çöpleri de aykırı insanları ifade eder. Tüm kibrit çöpleri aynı yöne bakarken onlar tam tersine bakar. Kutu açıldığında ilk önce onlar göze çarpar ve herkesten önce yanarlar. Bazı kibrit çöpleri birbirine yapışmıştır. Dikkat ederseniz onlar da şöyle kafa kafaya vermiş insanlar gibidirler. Biri yanınca diğeri de yanar. Ama en tehlikelisi kendiyle birlikte kutuyu da yakan kibrit çöpleridir. İçinde bulundukları toplumu çökertirler. Bazı kibrit çöplerin ucunda kimyasal maddesi yoktur. Ne yaparsa yapsınlar yanamazlar. Toplumun içerisinde de böyle insanlar ot gibi yaşar giderler. Toplum nereye, onlar oraya. İnsanla kibritin belki birçoğumuzun aklına gelmeyen benzerliklerini dile getirdikten sonra sorulması gereken soru şu. Hepimizin kendimize belki sormamız gereken soru. Biz hangi kibrit çöpüyüz? Yakıyor muyuz yoksa etrafımızı aydınlatıyor muyuz? Sormak bizden, cevaplar sizden sevgili dostlar. Bir zamanlar birbirine bitişik iki çiftlikte yaşayan iki erkek kardeş vardı sevgili dinleyiciler. Günlerden bir gün bu iki kardeş arasında bir anlaşmazlık baş gösterdi. İki kardeş arasında o zamana kadar ilk kez görülen bu anlaşmazlık giderek büyüdü ve kardeşler arasında ayrılığa neden oldu. İki kardeş birbirlerine sadece küsmekle kalmadılar, yıllardır ortaklaşa kullandıkları tarım makinelerine varıncaya kadar sahip oldukları bütün araç gereçlerini ve mal varlıklarını da ayırdılar. Derin bir küsme hali. Küçük bir yanlış anlama sonucu başlayan anlaşmazlığı izleyen ayrılık giderek büyüyen bir uçuruma dönüştü ve en sonunda yerini karşılıklı kullanılan hoş olmayan sözlere bıraktı. Bunun arkasından da beklenenler oldu. Kardeşler arasında önce şiddetli bir kavga, sonra da ürkütücü bir sessizlik yaşanmaya başladı. Bir sabah bu iki kardeşten büyüğünün kapısına bir usta geldi. Elinde büyük bir marangoz çantası vardı. Ev sahibinden geçici bir iş istedi. "Yapılacak ufak tefek bir işiniz varsa size yardımcı olmak isterim," dedi. "Elimden hemen her iş gelir. Birkaç gün çalışırım, işi bitiririm." Büyük kardeşin aklına o an bir iş geldi. "Evet, evet, sana göre bir işim var," dedi ve küçük kardeşinin çiftliğini işaret etti. "Şu derenin karşısındaki çiftlik komşumundur. Daha doğrusu benim küçük kardeşime aittir o çiftlik. Geçen haftaya kadar benim çiftliğimle onun çiftliği arasında bir otlak vardı. Sonra o buldozeriyle oraya ırmak bendi yaptı ve şimdi aramızda otlak yerine çiftliklerimizi birbirinden ayıran bir dere var." İş isteyen adam büyük kardeşin söylediklerini dikkatle dinledikten sonra sordu. "Benden ne yapmamı istiyorsunuz?" Büyük kardeş önce kuşkusunu sonra da kararını açıkladı. "Kardeşim bunu bana acı vermek için yapmış olabilir," dedi. "Fakat şimdi ben onun yaptığından daha büyük bir şey yapacağım." Bunları söyledikten sonra adamı aldı, ahırların olduğu yere götürdü ve duvarın dibinde yığılı duran kütükleri gösterdi. "Senden bu kütükleri kullanarak iki çiftlik arasında 3 metre yükseklikte bir çit yapmanı istiyorum," dedi. Kaç gün çalışırsan çalış, nasıl yaparsan yap ama bana öyle bir çit yap ki gözlerim kardeşimin çiftliğini artık görmek zorunda kalmasın. İş arayan usta başını salladı. Sanırım durumu anladım efendim, dedi. Şimdi bana çivilerin, kazma küreğin yerini gösterin ki hemen işime başlayayım. Büyük kardeş ustaya kazmanın, küreğin ve çivilerin olduğu yeri gösterdikten sonra alışveriş yapmak için kasabaya gitti. Ustaysa tüm gün boyunca ölçerek, keserek, çivileyerek çok sıkı bir şekilde çalışmaya koyuldu. Akşam güneş batarken o işini bitirmiş, çiftlik sahibi büyük kardeşse alışverişini tamamlamış kasabadan dönüyordu. Çiftliğe gelir gelmez ustanın yaptıklarına baktı ve şaşkınlıktan gözleri yuvalarından fırlayacakmış gibi açıldı. Karşısında yapılmasını istediği çit yoktu. Çit yoktu ama derenin bir yakasından öteki yakasına uzanan görkemli bir köprü vardı sevgili dostlar. Gözlerinin önünde biri kendi çiftliğinin toprağına, öteki küçük kardeşinin çiftliğinin toprağına oturtulmuş, sağlam iki ayak üzerinde, yanlarındaki korkuluklarına varıncaya dek tüm ayrıntılarıyla yapılmış ve tam anlamıyla usta işi denilecek kusursuzlukta bir köprü uzanıyordu. Büyük kardeş hala geçmeyen şaşkınlığıyla bu köprüyü seyrederken karşıdan birinin geldiğini gördü. Dikkatle baktığında gelen kişinin komşusu, yani küçük kardeşi olduğunu anladı. Kardeşi kollarını iki yana açmış olarak köprünün karşı ucundan kendisine doğru yürüyordu. Benim sana karşı yaptığım bunca haksızlığa ve söylediğim bunca kötü sözlere rağmen sen bu köprüyü yaptırarak ne kadar iyi, ne kadar büyük bir insan olduğunu gösterdin, dedi abisine. Şimdi bir büyüklük daha yap ve sen de kollarını açarak bana doğru gel. Köprünün iki ucundan ortaya doğru yürüyen kardeşler köprünün ortasında bir araya geldiler ve özlemle kucaklaştılar. Büyük kardeş bir ara arkasına baktığında çantasını toplayıp oradan ayrılmakta olan ustayı gördü. Gitme, gitme, dur bekle, diye seslendi ona. Sana yaptıracağım birkaç iş daha var çiftliğimde. Usta manalı bir şekilde gülümseyerek, ben buradaki işimi tamamladım, gitmem gerek, dedi ve ekledi. Hayatta yapmam gereken daha birçok köprü var. İnsanlık, kıymetli dinleyiciler, tarih boyunca duvarlar ördü, köprüler kurdu. Kronolojik olarak önce duvarlar örüp barındığını, sonra da köprüler kurup ilerlediğini söyleyebiliriz. Köprüler de duvar da aynı malzemeyle yapılır. Ama köprü esnektir. Farklılıkları kaynaştırmak, ayrılıkları kavuşturmak, yeni ufuklara açılmak için kurulur. Duvarların esnemesi yoktur. Bölmek, kesmek, kapatmak, gizlemek için örülür. Kişisel veya toplumsal hayatımızda duvar örmenin veya köprü kurmanın bin misali var. Mesela her birimiz kucağımızı açarak başkalarıyla gönül köprüleri kurabiliriz. Veya kibirle kollarımızı kavuşturup muhataplarımıza düşmanca bir tavır takınabiliriz. Duvar insanların önüne dikilir. Duvar öteki demek, hasret demek, fakirlik, ayrılık, dengesizlik, kin demek. Köprü ise bunların tam tersi, insanların ayaklarının altına serilir. Köprü kuran kavuşur, duvar ören yalnızlaşır. İnşallah efendim, manen içimizdeki duvarları yıkıp köprüleri kurabilecek gücümüz

0: hiç eksik olmasın.
1: Nasihat veren hikayeler sona erdi.

0: harcamanın infak olabilmesi için önce ibadet niyetiyle, yani Allah rızası için verilmesi lazım. Eğer Allah rızasını düşünmeden verecek olursanız bunun adına infak denmez, harcama denir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de de var. Kimi insanlar insanlara gösteriş için, riya için verirler. Bunun hiçbir ibadet değeri, kıymeti yoktur. Zaten onun karşılığını da dünyada alıyor, itibar görüyor vesaire diye falan diyor filan diyor. Onun için de Allah Teala onlara bir ecir vermiyor. Hatta gösteriş, riya yaptıkları için de cezayı gerektiren bir fiil işledikleri için de cezalandırılacaklar tabiatıyla. Şimdi evet. Asıl olan Allah rızası için yapılmasıdır. Yoksa insanlar için yapılıyorsa evet, verilen insanlar istifade ederler ondan. Ama veren dünyalık da kendisi itibar kazanır. Fakat ahirette bir sevap kazanamaz. O bakımdan da bunun adına infak denmez. Demek ki infaktan maksat Allah rızasını düşünerek, ibadet niyetiyle, sevabını da Allah'tan umarak, insanlardan karşılık beklemeden ve de karşılıksız verilendir.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kalbinin katı olduğundan şikayet etti. Bunun üzerine Resul-i Ekrem şöyle buyurdu. Kalbinin yumuşamasını istersen fakire yemek yedir, yetimin başını okşa.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Mümin kimseler ki kendilerine yeryüzünde mevki ve servet versek şımarıp sapmazlar. Namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, İslami ölçülerde iyiliği emrederler ve kötülükten men ederler. Çünkü bilirler ki bütün işlerin sonu ancak Allah'a aittir ve O'na dönecektir.

0: insanoğlunun bu dünyaya yaratılıp gönderilmesinin sebebi ne? Niye insanoğlu var kılınmış, yaratılmış, dünyaya gönderilmiş? Bunu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri ayet-i kerimeyle bildiriyor. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Yani ben insan cinsini, mahluklarım arasındaki insan neslini, beni, Adem'i, insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor. İbadet tabi sadece dar manalı namaz, oruç tutmak demek değil. İbadet Allah'a kulluk yapmak demek. Yani Allah'a Allah'ın istediği şekilde kulluk yapmak demek. Her yönden kulluğunu güzel yapması demek. İbadetin manası bu. Yani uyu dediği yerde uyuyacak, uyan dediği yerde uyanacak, ye dediği yerde yiyecek, yeme dediği yerde yemeyecek, sabredecek, efendim Allah'ın her emrini tutacak. Kalk dediği zaman kalkacak, yat dediği zaman yapacak.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Allah-u Teala Hazretleri riyakarlığı, gösterişi, efendim yapmacığı, münafıklığı sevmiyor. Yapılan ibadetlerin ihlasla olmasını, yani katıksız bir niyetle sırf Allah rızası için yapılmasını istiyor. Eğer bir dünyevi menfaat, maksat, reklam, propaganda göze girmek, efendim kendini beğendirmek, kendini ortaya çıkarmak filan gibi bir maksatla yapılmışsa, ikinci bir art niyet varsa, o zaman onu kabul etmiyor. Riyakarın riyakarca yaptığı ameli kabul etmiyor. İhlaslının ihlasla yaptığı ameli kabul ediyor. Ancak ihlaslı ameli kabul ediyor. Müttaki insanın ibadetini kabul ediyor. Müttaki olmayanın ibadetini kabul etmiyor. İki adam aynı imamın arkasında aynı namazı aynı camide beraber cemaate uyarak kılıyorlar. Birisi bir sevap alıyor, birisi 1000 sevap alıyor. İşte o 1000 sevabı almasına sebep olan nokta Allah'ın dikkat ettiği husus, yer mevadı ahu. Allah'ın önem verdiği yer, konu nedir o? Takva. Yani Allah'tan korkarak, sakınarak, düşünerek, taşınarak, titizlikle namazı kılmak. İhlasla ibadetini yapmak. Riyakarca yapmamak. Başkası sevsin, beğensin veya dünya menfaati sağlayayım diye yapmamak. Mesela önemli noktalar. Dürüst olmak, samimi olmak, samimiyetsiz olmamak, içten pazarlıklı olmamak, içi başka dışı başka olmamak. Efendim böyle her ibadetin incelikleri var. Efendim kabul olunma veya olunmama sebepleri var. Bunları bilmek.
1: Dostça bir tavsiye.
3: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her kim güzel bir işe aracılık ederse, ondan kendisine bir pay, sevap vardır. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, yine ondan kendisine bir pay, vebal vardır. Allah her şeyin karşılığını vermeye kadirdir.

0: Asıl amaç nedir? Dünya bir imtihan yeridir. Asıl amaç ahirette imtihanı kazanmış olarak gitmektir. Ahirette Allah'ın lütfuna, rahmetine ermektir. Kahrına, gazabına, azabına, ikabına uğramamak. Asıl gözlenmesi gereken hedef budur. İnsanı cehenneme sokacak, Allah'ın kahrına, gazabına uğratacak şeyleri insanların yapmaması lazım. Bu durumu hatırlaması lazım.
1: Akra.

0: aleyküm ve sellem.
1: Yol bin azman gumrakha hidayatlık Muhammed. Muhim tuşsa her kim gakifayatlık Muhammed. Abu Cehil bu lahabka siyasatlık Muhammed. Malamat nisabuni salamatlık Muhammed. Namazı

imamatlık Muhammed, miraj açıp borgan boğa şehadatlık Muhammed, karşı kursi pazarı hinayatlık Muhammed, sekiz behişti gasi velayatlık Muhammed, miskin Ahmet kuliga kitaptınık Muhammed,

evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te gerçek huzur kaynağınız Akra'da.

bütün varlığımla teslimiyetim sanadır. Yönelişim sanadır. Korkum sanadır. Sığınırım azabından rahmetine. İman ettim kitabına. Gönderdin Resulüne.

çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: bilecek bir toplum için hem müjde verici ve uyarıcı, hem de Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır. Biz sana bu kitabı her şey için açıklama, bir doğru yol rehberi, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik. Ey iman edenler! Allah'a, Resulüne, indirdiği kitap Kur'an'a ve daha önce indirdiği kitapların asıllarına gereği gibi sebatla iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, rasullerini ve ahiret gününü birini bile inkar ederse, muhakkak ki o derin bir sapkınlığa düşmüş, imandan çıkmış olur. Allah onunla, o kitap ile rızasına uyanları selamet yollarına eriştirir. Onları kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve dosdoğru bir yola iletir. İşte bu Kur'an mübarek bir kitaptır ki onu biz indirdik. Ona uyun ve onunla korunun. Aykırı davranmaktan sakının ki merhamete eresiniz. İçinde hiç şüphenin olmadığı bu kitabın indirilmesi alemlerin Rabbi tarafındandır. Ta-Sin. Bu okunanlar Kur'an'ın ve hakikatleri bildirilen apaçık bir kitabın ayetleridir ki inananlara bir doğru yol rehberi ve müjdedir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde, bir büyük nur.

tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Allah'ım, kalbime nur verip aydınlat. Kabrime nur verip aydınlat. Önüme nur verip aydınlat. Arkama nur verip aydınlat. Sağıma nur verip aydınlat. Soluma nur verip aydınlat. Üstüme nur verip aydınlat. Altıma nur verip aydınlat. Kulağıma nur verip aydınlat. Gözüme nur verip aydınlat. Saçıma nur verip aydınlat. Derime nur verip aydınlat. Etime nur verip aydınlat. Kanıma nur verip aydınlat. Kemiğime nur verip aydınlat. Allah'ım, nurumu büyüt. Bana bir nur ver. Benim için bir nur kıl.

Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım gökteki yıldızlar gibidir diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri Pazartesi 17.15'te Radyonuz Akra'da.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı, her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Süleyman Aleyhisselam.
1: Biz Davud'a oğlu Süleyman'ı bahşettik. Süleyman ne güzel kuldu. Çünkü o daima tesbih ve ibadetle Allah'a yönelirdi. Biz bu hükmü Süleyman'a hemen ilhamla anlattık. Biz her birine hüküm, hikmet ve peygamberlik ve ilim verdik. Dağları ve kuşları Davud ile beraber Allah'ı tesbih etsinler diye ona boyun eğdirdik. Bunların hepsini yapan bizdik. Andolsun ki biz Davud'a ve Süleyman'a bir ilim verdik de onlar bizi inanan kulların birçoğuna üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Süleyman Davud'a peygamberlik ve idarede mirasçı oldu. Dedi ki, ey insanlar, bize kuşların dili öğretildi ve bize her şeyden bolca verildi. Şüphesiz ki bu apaçık bir lütfun ta kendisidir. Süleyman'ın cinler, insanlar ve kuşlardan oluşan askerleri toplandı. İşte bunlar onun tarafından düzenli bir şekilde sevk ve idare olunuyorlardı. Nihayet Karınca Vadisi üzerine geldikleri zaman beyleri olan bir karınca, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu farkında olmadan sizi aman ha ezip telef etmesin," dedi. Süleyman onun sözlerine gülercesine tebessüm etti. "Ey Rabbim, bana, anneme ve babama lütfettiğin nimetine şükretmemi ve senin razı olacağın bir iş yapmamı bana ilham et. Beni muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi mümin kullarının arasında cennete koy," dedi. Süleyman kuşları teftiş ettikten sonra dedi ki, "Hüthüdü neden göremiyorum? Yoksa kayıplara mı karıştı? Gelince kesin bir delil, makul bir mazeret getirmediği takdirde kesinlikle çetin bir azaba uğratacağım yahut onu keseceğim." Derken çok geçmeden Hüthüd gelip dedi ki, "Ben senin bilmediğin bir hakikati öğrendim ve sana Yemen'deki Sebe kavminden doğruluğu kesin bir haber getirdim. Hakikaten ben orada onlara hükümdarlık yapan bir kadın gördüm. Kendisine bir hükümdara gereken her şey verilmiştir ve onun büyük bir tahtı da vardır. Onun ve halkının Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerine de şahit oldum. Şeytan onlara yaptıklarını süslemiş de kendilerini hak yoldan alıkoymuş. Bu yüzden onlar doğru yolu bulamıyorlar. Göklerde ve yerde gizlenen yağmur, bitki ve diğer şeyleri ortaya çıkaran, nefislerin gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilen Allah'a secde etmeleri gerekmez mi? O Allah ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Büyük arşın Rabbi sahibidir. Süleyman da Hüthü'de, "Doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın, bakacağız," dedi. "Bu mektubumu götür, onu kendilerine bırak. Sonra onlardan biraz

biraz uzaklaş da bak ne yapacak ve ne cevap verecekler. Hütüt mektubu götürüp atınca Sebe Melikesi Belkıs dedi ki, ey ileri gelenler, doğrusu bana çok önemli bir mektup bırakıldı. O Süleyman'dan gelmektedir. O Bismillahirrahmanirrahim ile başlamaktadır. Bana karşı gelerek büyüklük taslamayın ve bana Müslümanlar olarak teslim olup gelin diyor. Ey ileri gelenler, bana bu işimde bir fikir verin. Siz benim yanımda huzur bulmadıkça ben hiçbir işi kestirip atacak değilim dedi. Dediler ki, biz hem güçlüyüz hem de gerçekten savaşçı bir milletiz. Emir sana aittir. Sen neyi uygun görüp emredeceksen artık bak gör. Ben onlara hediye göndereceğim. Sonra elçileri ne ile dönecek bir bakacağım. Bunun üzerine elçi hediyelerle Süleyman'a gelince Süleyman dedi ki, bana mal ile yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği nimetler size verdiğinden çok daha iyidir. Fakat siz hediyenizle sevinir, böbürlenirsiniz. Ey elçi, hediyelerinle dön onlara. Eğer teslim olup gelmezlerse, andolsun ki onlara asla güç yetiremeyecekleri bir ordu ile geliriz ve kendilerini esaretle, hor ve hakir olarak oradan çıkarırız. Sonra Süleyman, emrindeki başkanlara, ey ileri gelenler! Onlar bana Müslüman olarak teslim olup gelmeden önce hanginiz onun tahtını bana getirir dedi. Cinlerden bir ifrit, kuvvetli bir cin, sen makamından kalkmadan önce ben sana onu getiririm. Benim bunu yapabilecek gücüm ve bu konuda kendime güvenim var dedi. Kendisinde kitaptan bir ilim bulunan kimse olan veziri Asaf bin Berhiya da, gözünü kırpmadan evvel ben onu sana getiririm dedi. Süleyman onun tahtının yanında yerleşmiş olarak görünce, bu Rabbimin bir lütfudur. Bu da şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni imtihan etmek içindir. Kim şükrederse ancak kendi faydası için şükretmiş olur. Kim de nankörlük yaparsa şüphesiz ki Rabbim zengindir. Hiçbir şeyinde noksanlık olmaz. Çok kerem sahibidir dedi. Yine dedi ki, tahtını onun tanımayacağı hale getirin, değişiklik yapın. Bakalım tanıyacak mı yoksa tanımayacak mı? Artık Melike gelince ona, senin tahtın böyle mi denildi? O da, sanki bu odur. Zaten bundan önce bize ilim verilmiş, Allah'ın kudretini ve senin peygamberliğini anlamış ve Müslüman olmuştuk dedi. Fakat önceleri Allah'tan başka taptığı şeyler Müslüman olmaktan onu alıkoymuştu. Çünkü o inkar eden bir kavimden idi. Ona köşke gir denildi. Onun avlusunu görünce derin bir su zannetti ve ayaklarını açıp sıvadı. Süleyman, o billurdan döşenip düzeltilmiş bir avludur dedi. Melike, ey Rabbim! Hakikaten ben kendime yazık etmişim. Şimdi Süleyman ile birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi. Süleyman'ın emrine de sabah estiğinde bir aylık, akşam dönüşünde de yine bir aylık yol alan rüzgarı verdik. Erimiş bakırı da kaynağından sel gibi akıttık. Cinlerin bir kısmı da Rabbinin izniyle onun önünde, emrinde çalışırdı. Ona, Süleyman'a, kalelerden, timsallerden, büyük havuzlar gibi çanaklardan ve sabit kazanlardan dilediğini yaparlardı. Allah buyurdu ki, ey Davut ailesi, Allah'a şükür için çalışın. Kullarımdan layıkıyla şükreden azdır. Sonra onun ölümüne hükmettiğimiz zaman dayandığı asasını yemekte olan ağaç kurdundan başkası onun ölümünü göstermedi. Bu suretle kurdun yediği asa kırılıp da uzun bir müddet ona dayalı duran Süleyman'ın cesedi yere yıkılınca anlaşıldı ki cinler gaybı bilmiş olsalardı o zilletli azabın, o meşakkatli çalışmanın içinde kalmazlardı.

Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.

0: Bir insanın evladı hayırlı evlat olursa onun yaptığı bütün sevaplı işlerden efendim bir kopyası, bir misli onu yetiştiren annesine, babasına, hocasına gelir. Onlar da aynı sevabı misli olarak alırlar. Aynı misilde ötekisinden bir şey eksilmeden alırlar. Neden? Bu evladı hayırlı yetiştirdiler diye. Çok herkesin söylediği bir hadis-i şerif herhalde hatırınızdadır. Sadaka-i cariye dediğimiz bir şey var. Cariye ne demek? Cereyan eden, devam eden demek. Sadaka-i cariye, devam eden sadaka. Yani boyuna sevap kazandıran, üretken sadaka. Sevabı devamlı neşreden, hasıl eden sadaka. İnsan mesela bir fakire efendim 1.000 lira para verdi mi? 100.000 lira para verdi mi? Bir sadaka vermiş oluyor. Tamam, 100.000 liranın mükafatı 700 misli fazla. Şu kadar veya 70 misli fazla bu kadar diyoruz. Bir tek sadaka, bir atımlık barut yani. Bir sadaka bir sevabı var. Bir yapılan işin birkaç misli yani olmakla beraber bir karşılığı var. Ama sadaka-i cariye ne demek? Hesabı cari ne demek bankada? Efendim cereyan eden, devam eden demek. Sadaka-i cariye sevabı devam edip duran, sevap üretip duran sadaka demek. Bunlardan birisi nedir? Sadaka-i cariye gibi olan efendim insanın devamlı sevap kazandığı şeylerden birisi nedir? Mesela bir insan çeşme yaptırırsa suyu aktıkça sevap kazanıyor. Cami yaptırdığı ise, içinde namaz kılındıysa sevap kazanıyor. Ağaç diktiyse, ağaçtan istifade edildikçe sevap kazanıyor. İstifade nasıl olabilir? Altında gölgelenmek bile bir istifadedir. Efendim, kuşların, insanların meyvesini yemesi bir istifadedir vesaire. Oradan bile sevap kazanıyor. Bir de evveledün salihun yed'u lehu diyor Peygamber Efendimiz. Kendisine dua eden bir hayırlı evlat yetiştirdi mi? O da ona devamlı sevap kazandıracak. Binaenaleyh evlatlarımızı iyi yetiştirmek çok önemli. Bizim kurduğumuz bu kolejler, okullar, ilkokullar, anaokulları, Allah nasip etsin üniversiteler, fakülteler, bunların için yapıyoruz. Evlatlarımız iyi yetişsin, kaliteli yetişsin, hiç kimseden eksiği olmasın, modern bilgileri alsın, pırıl pırıl yetişsin diye istiyoruz. Çocuklarımızı dünyadaki bütün insanlarla yaptıkları yarışlarda kazansınlar diye yetiştiriyoruz. Fizik birincisi olsun, matematik birincisi olsun, çeşitli dallarda, icatlarda bulunsunlar, keşiflerde bulunsunlar, dünyada namları yürüsün istiyoruz çocuklarımızı. İyi yetiştirmek bu bir sevaplı şey. İşte ahireti düşünüp insan evladını yetiştirir.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 17.
2: Enbiya Suresi. Mekke döneminde nazil olmuştur. 112 ayettir. 44. ayet için medeni diyenler vardır. Enbiya, peygamberler demektir. Peygamberlerden bahsettiği için bu adı almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İnsanların hesaba çekilme zamanı yaklaştı. Hal böyleyken onlar hala gaflet içinde yüz çevirmektedirler. Rablerinden kendilerine yeni bir öğüt ve ikaz gelmeye görsün, hemen onunla alay ederler. Hem de kalplerinden onu oyuna, eğlenceye alarak dinlerler. Zulmedenler aralarında gizlice şöyle fısıldaşırlar: bu Muhammed de sizin gibi bir insan değil mi ki? Siz artık göre göre bu sihre mi gidip uyuyacaksınız? Peygamber onlara, Rabbim gökte ve yerde olan her sözü bilir. O hakkıyla işitendir, bilendir dedi. Onlar, hayır, bu ayetler karma karışık rüyalardır. Hayır, onu o uydurmuştur. Hayır, o bir şairdir. Şayet böyle değilse, o halde önceki peygamberlerin mucizeyle gönderildiği gibi o da bize bir ayet, mucize getirsin, dediler. Resulüm, bunlardan önce helak ettiğimiz kavimler içinde böyle diyen hiçbir şehir, belde halkı iman etmemişti. Şimdi bunlar mı iman edecek? Biz, senden önce de kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız, zikir ehline, müttaki alimlere sorun. Biz onları yiyip içmeyen bir beden sahibi yapmadık ve dünyada ebedi kalıcı da değillerdir. Sonra biz onlara verilen sözümüzü yerine getirdik. Hem kendilerini hem de dilediğimiz kimseleri kurtardık. İnkar ve isyanda aşırı gidenleri de helak ettik. Andolsun ki biz size içinde zikriniz, şan, şeref, ahkam ve öğüdünüz bulunan bir kitap indirdik. Hala akıllanmayacak mısınız? Biz şımaran ve güçsüz halka zulmeden nice şehri kırıp geçirdik ve onların ardından başka kavimler meydana getirdik. Onlar azabımızı hissettikleri zaman oradan, şehirlerinden hemen kaçmaya koyulurlar. Kaçmayın, içinde şımartıldığınız şeylere ve yurtlarınıza dönün, çünkü siz sorguya çekileceksiniz denildi. Kurtulamayınca, eyvah bize, gerçekten biz zalim kimselermişiz dediler. Onların işte bu feryatları, biz onları biçilmiş, yanıp kül olmuş bir ot yığını haline getirinceye kadar devam etti. Biz göğü, yeri ve ikisi arasındaki şeyleri oyun oynamak üzere ve eğlencelik olsun diye yaratmadık. Eğer bir eğlence edinmek dileseydik, onu elbet kendi tarafımızdan, şanımız için edinirdik. Ne var ki biz böyle eğlence ve oyun olsun diye yapmadık. Hayır, biz gerçeği söyler, gerçeği yaparız. Biz hakkı batılın üzerine fırlatırız da o bunun beynini parçalar. Bir de bakarsın ki o batıl yok olup gitmiştir. Allah'a karşı yalan olarak yakıştırdığınız sıfatlardan dolayı vay sizin halinize. Göklerde ve yerde olanlar ancak O'nundur. O'nun nezdindeki melekler O'na kulluk etmekten kibirlenmezler ve yorulmazlar. Gece ve gündüz nefes alıp verir gibi ara vermeden O'nu tesbih ederler. Yoksa yeryüzünde onlar, o müşrikler, Allah'tan başka ölüleri diriltecek bir takım tanrılar mı edindiler? Eğer göklerde ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı, elbette ikisinin idare ve düzeni de bozulurdu. Arşın Rabbi olan Allah, onların uydurup yakıştırdıkları sıfatlardan yüce ve münezzehtir. Ona yaptığından sorulmaz, onu sorguya çekecek yoktur. İnsanlarsa sorguya çekilirler. Yoksa ondan başka ilahlar mı edindiler? De ki, yaptığınızın doğruluğunu ispatlayacak kesin delillerinizi getirin. İşte benimle beraber olan Müslümanların kitabı, üstelik benden öncekilerin kitabı da ortada. Fakat onların çoğu hakkı bilmezler. Bu sebepten dolayı da yüz çevirirler. Nitekim senden evvel hiçbir peygamber göndermedik ki ona şüpheniz olmasın ki benden başka hiçbir ilah yoktur, o halde bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. Rahman olan Allah çocuk edindi dediler. Onun şanı yücedir ve bunlardan uzaktır. Hayır, onların evlat dedikleri melekler ve peygamberler kerim, şerefli kullardır. Onlar ondan önce izinsiz söz söylemezler ve ancak onun emriyle hareket ederler. Allah onların önlerinde ve arkalarında olan şeyleri, yani yaptıklarını ve yapacaklarını bilir.

melekler veya peygamberler onun razı olduğu kimseden başkasına şefaat edemezler ve onun korkusundan titrerler. Onlardan kim o Allah'ın yanı sıra ben de bir ilahım derse işte onu cehennemle cezalandırırız. Zalimlere işte böyle ceza veririz. Küfre sapanlar, inkar edenler, gökler ve yer bir madde halinde birleşikken onları büyük bir patlamayla ayırdığımızı ve her canlı şeyi sudan yarattığımızı bilmediler mi? Onlar hala inanmazlar mı? Onları, insanları seyri ve dönmesi sırasında sarsmasın diye yeryüzünde baskılar, dağlar, kıtalar yarattık. Gidecekleri yeri bulsunlar diye orada geniş yollar var ettik. Göğü de düşmekten ve bozulmaktan korunmuş bir tavan yaptık. O inkar edenlerse bunun alametlerinden yüz çevirmektedirler. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Her biri bir yörüngede yüzmekte, dönerek gitmektedirler. Resulüm, biz senden önce hiçbir insana dünyada ebedi hayat vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar? Her nefis ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak sizi şerle de hayırla da deniyoruz. Sonunda ancak bize döndürüleceksiniz. Ey Resulüm! O küfre sapanlar seni gördükleri zaman seni alaya almaktan başka bir şey yapmazlar. Sizin tanrılarınızı diline dolayan adam bu mu? Derler. Halbuki onlar Rahman olan Allah'ın zikrini, kitabını inkar edenlerin ta kendileridir. İnsan öyle acelecidir ki sanki aceleden yaratıldı. Bekleyin, acele etmeyin. Size ayetlerimi, azabımı göstereceğim. Benden azabın acele olmasını istemeyin. Eğer doğru söylüyorsanız bu sözünü ettiğiniz tehdit ne zaman? Derler. O inkarcılar ne yüzlerinden ne de sırtlarından ateşi savamayacakları ve kendilerine yardım olunmayacağı zamanı bir bilseler bunu söylemezlerdi. Belki bu azap günü onlara ansızın gelecek de kendilerini şaşırtacaktır. Artık onu geri çeviremezler ve kendilerine mühlet de verilmez. Resulüm, andolsun ki senden önceki peygamberlerle de alay edildi. Ama onlarla alay edenleri, o alay ettikleri şey, o azap çepeçevre kuşatıverdi. De ki, geceliğin ve gündüzün gelecek tehlikelere karşı Rahman olan Allah'ın azabından sizi kim koruyacak? Fakat yine de onlar Rablerini anmaktan yüz çevirmektedirler. Yoksa onları bizim azabımıza karşı koruyacak bir takım ilahlar mı var? O ilahlaştırdıkları şeyler kendilerine bile yardım etmeye güç yetiremezler. Onlar bizden dostluk ve yakınlık da görmezler. Doğrusu biz onları ve atalarını bu dünyadan faydalandırdık. Öyle ki ömürleri kendilerine hiç bitmeyecekmiş gibi uzun geldi. Şimdi bizim emrimizin yeryüzüne gelip onu çevresinden eksilttiğimizi, topraklarının ellerinden çıktığını görmezler mi? Durum böyleyken galip gelenler onlar mı? De ki, ben ancak sizi vahiy ile uyarıyorum. Fakat sağırlar uyarılsalar da çağrıyı duymazlar. Andolsun ki onlara Rabbinin azabından en ufak bir esinti dokunsa, eyvah bize, doğrusu biz zalim kimselermişiz derler. Kıyamet günü için adaletle tartan terazileri koyarız. Bu sayede artık hiç kimse hiçbir şekilde haksızlığa uğratılmaz. Yapılan şey bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu getiririz. Hesap görücü olarak biz yeteriz. Andolsun ki biz Musa'ya ve Harun'a eğriyi doğrudan ayıran Tevrat'ı günahlardan sakınanlar için bir ışık ve öğüt olarak verdik.

verdik. O günahlardan sakınanlar, görmedikleri halde Rablerinden korkarlar. Onlar kıyamet saatinden de korkup titrerler. İşte bizim indirdiğimiz bu Kur'an, mübarek, fayda ve feyiz kaynağı bir öğüttür. Şimdi bunu inkar edenler siz misiniz? Andolsun ki biz, daha önce İbrahim'e de doğruyu bulup bilme kabiliyeti vermiştik. Elbette biz, onun peygamberliğe ehil olduğunu biliyorduk. O zaman o, babasına ve kavmine, "Sizin kendileri için toplanıp tapındığınız bu heykeller nedir?" demişti. Onlar, "Babalarımızın onlara tapa geldiklerini gördük." dediler. İbrahim, "Andolsun ki siz de, babalarınız da açık bir sapıklık içindesiniz." dedi. Onlar, "Sen bize gerçeği mi getirdin, yoksa bize oyunbazlık yapanlardan mısın?" dediler. O da dedi ki, "Hayır, Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları O yaratmıştır. Ben de buna şahitlik edenlerdenim. Allah'a yemin ederim ki, siz arkanızı dönüp bayrama gittikten sonra putlarınıza elbette bir tuzak kuracağım." Derken, onlar gidince İbrahim, o putları paramparça etti. Yalnız büyük putu, belki ona müracaat ederler diye bıraktı. Baltayı da onun boynuna astı. Onlar dönünce, "Bunu ilahlarımıza kim yaptı? Her kimse o, zalimlerden biridir," dediler. "Bunları diline dolayıp duran bir genci işittik. Kendisine İbrahim deniliyor," dediler. Nemrut'un adamları, "Onu insanların gözü önüne getirin. Böylece onun çekeceği cezaya şahitlik ederler," dediler. İbrahim gelince ona, "Ey İbrahim, ilahlarımıza bunu sen mi yaptın?" dediler. İbrahim de, "Hayır, belki de şu büyükleri yapmıştır. Eğer konuşuyorlarsa onlara sorun," dedi. Bunun üzerine kendi vicdanlarına döndüler de içlerinden, "Hakikaten asıl haksız kimse sizlersiniz, sizler," dediler. Sonra kafalarındaki eski inançlarına döndüler. "Doğrusu bunların konuşmayacaklarını sen de bilirsin," dediler. İbrahim dedi ki, "Öyleyse Allah'ı bırakıp da hiçbir surette size fayda ve zarar vermeyecek olan şeylere mi tapıyorsunuz? Yuh size de, Allah'tan başka taptıklarınıza da. Hala akıl erdiremiyor musunuz?" Nemrut'un adamları bunun üzerine, "Eğer bir iş yapacaksanız yakın onu da böylece ilahlarınıza yardım etmiş olun," dediler. Biz de, "Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet üzere ol," dedik. Ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları dünya ve ahirette daha fazla hüsrana uğrayanlardan kıldık. Onu ve Lut'u içinde alemlere bereket verdiğimiz yere ulaştırıp kurtardık. Ona, İbrahim'e İshak'ı ve fazladan da torunu Yakub'u verdik. Her birini de iyilerden kıldık. Onların üçünü de emrimizle doğru yola çağıran önderler yaptık. Kendilerine hayırlı işler yapmalarını, namazı dosdoğru kılmalarını, zekat vermelerini vahyettik. Onlar sadece bize kulluk eden kimselerdi. Lut'a gelince, ona da bir hüküm, hikmet, peygamberlik ve ilim verdik ve onu çirkin işler yapmakta olan o memleketten kurtardık. Hakikaten onlar yoldan çıkmış kötü bir kavimdiler. Onu rahmetimize, korumamıza dahil ettik çünkü o iyilerdendi. Nuh'u da hatırla. Hani o bunlardan daha evvel yalvarmıştı da biz onun duasını kabul edip kendisini ve ailesini o büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. Ayetlerimizi yalanlayan kavimden onu kurtardık. Hakikaten onlar kötü bir kavimdiler. Biz de onların hepsini suda boğduk. Davud ve Süleyman'ı da hatırla. Hani onlar bir kavmin davarının gece çoban

aralıksız olarak yayılıp zarar verdiği ekin tarlası hakkında hüküm veriyorlardı. Biz de hükümlerine şahittik. Biz bu hükmü Süleyman'a hemen ilhamla anlattık. Biz her birine hüküm, hikmet ve peygamberlik ve ilim verdik. Dağları ve kuşları Davud'la beraber Allah'ı tesbih etsinler diye ona boyun eğdirdik. Bunların hepsini yapan biziz. Ona savaşınızda sizi korusun diye zırh yapma sanatını öğrettik. Peki bütün bunlar için şükrediyor musunuz? Süleyman'ın hizmetine de şiddetli esen rüzgarı verdik. Onun emriyle o, içine bereketler verdiğimiz yere akıp gider ve kendisini de götürürdü. Her şeyi bilip planlayan biziz. Şeytanlardan inci için denize dalanları ve bundan başka işleri yapanları da onun emrine verdik. Biz onları kendisi için gözetim altında tutuyorduk. Eyüp'ü de hatırla. Hani o Rabbine, hakikaten bana bu dermansız dert geldi. Sense merhametlilerin en merhametlisisin diye yalvarmıştı. Biz de onun duasını kabul ettik. Kendisinin derdini kaldırdık ve ona tarafımızdan bir rahmet ve ibadet edenlere de bir hatırlatma, bir ibret olarak hem ailesini hem de onlarla birlikte diğer kaybettiklerinin bir katını daha verdik. İsmail'i, İdris'i ve Zülkifl'i de hatırla. Bunların her biri sabredenlerdendi. Onları da rahmetimizin içine aldık. Çünkü onlar iyilerdendi. Zünnun'u, balık sahibi Yunus'u da hatırla. Hani o kavmine kızarak gitmişti de, kendisini sıkıştırmayacağımızı, kurtulacağını zannetmişti. Nihayet balığın karnında, karanlıklar içinde kalınca, "Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni noksanlıklardan tenzih ederim. Doğrusu ben bu hareketimle kendine zulmedenlerden oldum." diye yalvarmıştı. Biz de onun duasını kabul ettik ve onu sıkıntıdan kurtardık. İşte biz iman edenleri böyle kurtarırız. Zekeriya'yı da hatırla. Hani o Rabbine, "Rabbim, beni tek başıma evlatsız bırakma. Gerçi vermesen de sen varislerin en hayırlısısın." diye niyaz etmişti. Biz onun da duasını kabul edip ona Yahya'yı armağan ettik ve eşini de kendisi için doğurmaya elverişli kıldık. Gerçekten bunların hepsi hayır işlerinde yarışırlar, umarak ve korkarak bize dua ederlerdi. Onlar gerçekten bize karşı derin saygı gösterenlerdendi. Irzını herkesten koruyan iffetli Meryem'i de hatırla. Biz ona ruhumuzdan üflemiş, onu ve oğlunu alemlere bir ibret ve kudretimize bir işaret kılmıştık. Şüphe yok ki bu sizin ümmetiniz bir tek ümmettir, dininiz bir tek dindir. Ben de sizin Rabbinizim, o halde bana kulluk edin. Çünkü geçmiş ümmetler kendi aralarında din işlerinde parçalanıp bölük bölük oldular. Her biri yine ancak bize döneceklerdir. Kim iman etmiş olarak salih, Allah'ın rızasına uygun işler yaparsa, artık onun çalışması inkar edilmez, boşa gitmez. Şüphesiz biz onu yazarak kayda geçirmekteyiz. Helak etmeye hükmettiğimiz bir memleket için kurtuluş imkansızdır. Artık onlar hayata ve imana dönmezler. Nihayet kıyamet alametlerinden olan Yecuc ve Mecuc setleri yıkılıp açılınca onlar her tepeden akın ederler. Verilen gerçek söz olan kıyamet yaklaştığında inkar edenlerin gözleri birden fal taşı gibi açılacak. "Eyvah bize! Doğrusu biz bundan gaflet içindeydik ve kendimize zulmeden kimselerden olduk." diyecekler. Şüphesiz siz ve Allah'tan başka taptıklarınız, tapındıklarınız, Allah yerine bağlandıklarınız cehennemin yakıtısınız. Siz hep beraber

ona gireceksiniz. Eğer onlar gerçek ilahlar olsalardı, oraya girmezlerdi. Oysa hepsi, tapan ve tapılanlar, orada ebedi kalacaklardır. Onlar, orada inim inim inlerler ve orada artık cehennemin uğultusundan dolayı hiçbir şey işitmezler. Tarafımızdan kendileri hakkında halis iman ve amellerinden dolayı en güzel olan cennet saadeti takdir edilmiş olanlarsa o cehennem ateşinden uzaklaştırılmıştır. Onun cehennemin en ufak sesini bile duymazlar. Canlarının çektiği nimetler içinde ebedi kalacaklardır. Kıyamet günündeki en büyük korku, dehşet, sura ikinci üfleyiş onları üzmez. Melekler onları, işte bu, dünyada size vaat edilen mutlu gününüzdür diyerek karşılar. O gün göğü yazılı kağıt tomarını dürer gibi düreriz. Sonra ilkin başlayıp yarattığımız gibi aynen yaratacağız ki bu bizim için verilmiş bir sözdür. Şüphesiz biz bunu yapacağız. Andolsun ki zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da yeryüzünde şüphesiz salih, Allah'a itaat eden, dürüst ve iyi çalışıp orayı imar eden kullarım mirasçı, hükümran olacak diye yazmıştık. Muhakkak ki bu Kur'an'da kulluk edenler taifesi için yeterli bir tebliğ ve öğüt vardır. Ey Muhammed! Biz seni alemlere ancak bir rahmet olarak gönderdik. De ki, bana ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor. Artık buna göre Müslüman oluyor musunuz? Eğer davetinden yüz çevirirlerse de ki, bana emrolunanları sizin hepinize aynen eşit bir şekilde bildirdim. Artık tehdit edildiğiniz şey yakın mı yoksa uzak mı bilmem. Şüphesiz o sözün açığını da bilir, gizlediklerinizi de bilir. Bilmiyorum, belki o azabın gecikmesi sizin için bir imtihan ve ecelinizin geleceği bir zamana kadar sizi bir faydalandırmadır. Peygamber dedi ki, ey Rabbim, onlarla aramızda hak ile sen hüküm ver. Bizim Rabbimiz çok merhametli, sizin yakıştırdıklarınız, iddialarınıza karşı yardımı istenendir. Hac Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 78 ayettir. Bir görüşe göre 52 ila 55. ayetler Mekke ile Medine arasında inmiştir. Adını 27. ayetteki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Rabbinizin emrine uygun yaşayın. Gerçekten kıyamet saatinin sarsıntısı çok büyük, dehşetli bir şeydir. Onu gördüğünüz gün, her emzikli emzirdiğini unutup terk eder, her gebe kadın yükünü düşürür. Sen, insanları sarhoşmuş gibi görürsün. Halbuki onlar sarhoş değillerdir. Fakat Allah'ın azabı pek şiddetlidir. Kimi insanlar da bilmeden Allah hakkında tartışır ve bu hususta azgın şeytan ve benzerlerine uyar. O şeytanın hakkında yazılmıştır ki, kim kendisini dost edinirse kesinlikle onu saptırır ve o kimseyi cehennemin alevli ateşine iletir. Ey insanlar! Şayet öldükten sonra dirilmekten şüphe etmekteyseniz, ilk yaratılışınızı hatırlayın. Kesinlikle bilin ki biz, sizi ilk önce karışmış, çeşitli renk topraktan, insan olarak yarattıktan sonra, sırasıyla onun içinden çıkan nutfe, aşılanmış yumurta, zigot halinden sonra bir alaka, sonra azaları belirli belirsiz küçük bir et parçasından, bir mudgadan yarattık ki size ne olduğunuzu ve kudretimizi açıklayalım. Rahimlerde dilediğimizi belirtilmiş bir vakte kadar durduruyoruz. Sonra sizi bir bebek halinde çıkarıyoruz.

ve her güzel çiftten nice nebat bitirir. Bu da Allah'ın gerçekten varoluşunun delilidir ve her şeyin O'nun iradesiyle gerçekleşmesidir. Hiç şüphesiz ölüleri O diriltir ve her şeye hakkıyla kadir olan da yine O'dur. Elbet O, kıyamet saati gelecektir. O'nun geleceğinde şüphe yoktur. Şüphesiz ki Allah, o gün kabirlerde olan kimseleri diriltecektir. Buna rağmen, insanlardan kimi ne bir yol göstereni, ne de aydınlatıcı bir kitabı olmaksızın, bilgisizce insanları Allah yolundan saptırmak için, kibirle yanını bükerek, kasılıp böbürlenerek Allah hakkında tartışır. Onun için dünyada bir rezillik vardır. Kıyamet günü de ona cehennemin can yakıcı azabını tattıracağız. O vakit kendisine, işte bu senin kendi yaptığın günahların yüzündendir. Yoksa Allah kullara zulmedici değildir denilecektir. Kimi insanlar da dinin bütününe inanmadığı halde yalnız bir kenarından tutup kendi çıkarı için Allah'a ibadet eder. Kendisine bir hayır dokunursa gönlü bununla rahatlar. Eğer ona hastalık, fakirlik gibi bir kötülük dokunursa yüzüstü dönüverir. Allah'tan şikayete başlar ve dinden bile döner. O dünyada ve ahirette ziyana uğramıştır. İşte bu apaçık ziyanın ta kendisidir. O Allah'ı bırakır da kendisine ne zarar ne de fayda veren şeylere gidip dert yanıp yalvarır ve şikayet eder. İşte bu sapıklığın, haktan uzaklaşmışlığın ta kendisidir. O böylece kendisine zararı faydasından daha yakın olana yalvarır, tapar. O ne kötü yardımcı ve ne kötü dosttur. Şüphesiz ki Allah iman edip de salih ameller işleyenleri alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Elbette Allah istediğini yapar. Kim Allah'ın o peygamberine dünyada ve ahirette asla yardım etmeyeceğini sanıyorsa ve yardımı görünce öfkeleniyorsa her çareye başvursun. Öfkesinden semaya bir sebep, alet, araç bulup uzansın. Sonra onun vahiy ve yardımını kesmeye çalışsın da hele bir baksın onun tuzağı, öfkelenmekte olduğu şeyi hiç giderebilecek mi? İşte biz onu, Kur'an'ı böyle apaçık ayetler halinde indirdik. Şüphesiz Allah kullarının niyet ve amellerine göre dilediğini doğru yola iletir. Şüphesiz o iman edip Müslüman olanlarla o Yahudiler, Sabiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve Allah'a eş tanıyanlar var ya, Allah kıyamet günü bunların arasını mutlaka ayıracak. Haklarında layık olan hükmünü verecektir. Çünkü Allah her şeye şahittir. Görmüyor musun ki göklerdekiler, yerdekiler, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanlardan birçoğu şüphesiz bizzat Allah'a secde ediyor. İnsanlardan birçoğunun da üzerine azap hak olmuştur. Allah kimi hor kılar, alçaltırsa artık onu yükseltecek yoktur. Şüphe yok ki Allah ne dilerse onu yapar. Bunlar Rableri ve onun dini hakkında çekişen iki hasımdır. Bunlardan inkar edenler için ateşten elbiseler biçilmiştir. Bu kimselerin başlarının üstünden kaynar su dökülecektir. Öyle ki onunla karınlarının içindeki her şey ve hatta derileri bile eritilir. Bir de onlara demirden topuzlar vardır. Ne zaman o ıstıraptan dolayı oradan çıkmak isteseler, oraya geri çevrilirler ve tadın yangın azabını denilir. Şüphesiz ki Allah iman edip salih amellerde bulunanları alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Orada altın bilezikler ve inciler

ipeklerle süslenirler. Orada elbiseleri de ipektir. Onlar dünyada sözün en güzeli olan tevhid kelimesine eriştirilmişler ve çok övülmeye layık olan Allah'ın yoluna iletilmişlerdir. Gerek küfre sapanlar, gerekse Allah'ın yolundan ve yerli olsun, misafir olsun, bütün mümin insanları ziyarette eşit kıldığımız Mescid-i Haram'dan insanları alıkoymakta olanlar bilmeli ki, kim orada zulümle yanlış yola sapmak isterse, ona pek acıklı bir azap tattıracağız. Bir zaman Beytullah'ın yerini İbrahim'e belirlemiş ve ona şöyle vahyetmiştik: bana hiçbir şeyi eş tutma. Tavaf edenler, ibadet için duranlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tut. Resulüm, insanlar için de haccı ilan et. Gerek yaya, gerekse uzak yoldan, hızlı yol alan, zayıf, arık develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler de böylece kendileri için dünya ve ahirete ait bir takım faydalara şahit olsunlar ve o belirli günlerde de Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği bilinen dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine Allah'ın ismini ansınlar. Onların etinden hem kendiniz yiyin hem de darlık içinde olan fakirlere yedirin. Sonra maddi ve manevi kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler. Beyt-i Atiki, en eski ev olan Kabe'yi tavaf etsinler. İşte durum, emir bundan ibaret. Kim Allah'ın hürmet edilmesini istediği hükümlerine saygı gösterirse, işte o saygı Rabbi nezdinde kendisi için hayırlıdır. Size ayetlerde okunanlar dışında kalan hayvanlar sizin için helal kılındı. Artık murdardan, pislikten, efsan, put ve putlaşanlardan ve yalan sözden kaçının. Allah'ı birleyip ona yönelin ve ona ortak koşmayanlar olarak bu yasaklardan kaçının. Bilesiniz ki Allah'a ortak koşan kimse sanki gökten savrulup düşmüş de kuşların didikleyip kapıştığı veya rüzgarların uzak bir yere sürükleyip götürdüğü kimseye benzer. Bu böyledir. Kim Allah'ın dininin alametlerine, hükümlerine saygı gösterirse, gerçekten bu, kalplerin takvasından, Allah'a saygısından ve karşı gelmekten sakınmasındandır. O alametlerden olan kurbanlık hayvanlardan, belli bir zamana kadar süt ve yünlerinde sizin için menfaatler vardır. Sonra kurbanlık olarak varacakları yer Beyt-i Atik Kabe'dir. Biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkar ve mütevazı olanları müjdele. Onlar ki Allah anıldığı zaman kalpleri titreyen, başlarına gelen sıkıntılara sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden hayır için harcayanlardır. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. O halde develer birer ayakları bağlı sıra sıra ayakta durup boğazlanırken üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üstü düşüp ölünce de onlardan hem siz yiyin hem de kanaat edip istemeyen fakirlere ve isteyen fakirlere yedirin. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdik. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı

0: Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele. Şüphesiz ki Allah iman edenleri inkarcılara karşı savunur. Çünkü Allah hiçbir haini ve hiçbir nankörü sevmez. Kendilerine savaş açılan müminlere zulme uğradıklarından dolayı artık savaş için izin verildi. Şüphesiz ki Allah onlara yardım etmeye elbette kadirdir. O mümin kimseler sırf Rabbimiz Allah'tır dediklerinden, putlara inanmadıklarından dolayı haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Eğer Allah bazı insanları azgınlığını ve şerrini diğer bazısıyla defetmeseydi, manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah'ın adı çokça zikredilen mescitler muhakkak yıkılıp giderdi. Allah, kendi dinine yardım eden, onu hayata hakim kılmak için gayret edenlere elbette yardım eder. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, her şeye galiptir. O mümin kimseler ki, kendilerine yeryüzünde iktidar, mevki ve servet versek, şımarıp sapmazlar. Namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, İslami ölçülerde iyiliği emrederler ve kötülükten men ederler. Çünkü bilirler ki, bütün işlerin sonu ancak Allah'a aittir ve O'na dönecektir. Ey Muhammed! Seni yalanlıyorlarsa üzülme. Bil ki onlardan önce Nuh kavmi, Ad ve Semud kavimleri, İbrahim kavmi, Lut kavmi ve Medyen halkı da peygamberlerini yalanlamışlardı. Musa da yalanlanmıştı. Ben de kafirlere imtihan olarak önce mühlet verdim, sonra onları azapla alıverdim. Beni inkar nasıl olurmuş görsünler. Nice şehirler vardır ki, biz onları, halkını zulmedip dururlarken helak ettik. Şimdi artık duvarları, o çöken tavanlarının üzerine yıkılmıştır. Nice kullanılmaz kuyuları ve nice bomboş kalan sağlam, muhteşem sarayları vardır. Hiç yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki, bu sayede düşünen kalpleri yahut olanları duyacak kulakları olsun. Gerçek şu ki, gözler kör olmaz. Fakat asıl göğüslerde olan kalpler, basiretler kör olur. Ey Resulüm! Senden azabın kendilerine acele gelmesini istiyorlar. Allah acele etmez, sözünden de asla caymaz. Bununla beraber, Rabbinin yanında bir gün, sizin saydıklarınızdan bin yıl gibidir. Nice memleket halkı vardır ki, zalim olduğu halde ona mühlet verdim. Sonra onu azabımla alıverdim. Dönüş ancak banadır. Resulüm, de ki, ey insanlar, ben sizin için sadece apaçık bir uyarıcıyım. İman edip salih ameller işleyenler için bir mağfiret ve bol rızık vardır. Ayetlerimizi küçümseyip akıllarınca aciz, geçersiz bırakmaya çalışanlarsa yahut ayetlerimizi geçersiz bırakma hususunda birbirlerini aciz bırakırcasına yarışanlarsa kesinlikle cehennem ehlidirler. Biz senden evvel hiçbir Resul ve Nebi göndermedik ki o davasına ait bir şey temenni ettiği zaman onun emeline dair şeytan, insanların kalbine bir vesvese atmış, duyduklarını saptırmış olmasın. Fakat Allah, şeytanın atacağı şeyi derhal giderir. Sonra da Allah, kendi ayetlerini fitneden koruyup sağlamlaştırır. Allah hakkıyla bilendir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Allah'ın böyle yapması, şeytanın ortaya atacağı şeyi, kalplerinde bir hastalık olanlara ve kalpleri katılaşanlara bir imtihan konusu yapması içindir. Şüphesiz ki zalimler derin bir ayrılık içindedir. Ve yine kendilerine ilim verilenlerin, o Kur'an'ın Rabbinden gelen bir gerçek olduğunu bilip de ona iman etmeleri, böylece kalplerinin ona saygı duyması ve bağlanması içindir. Elbette Allah, inananları mutlaka doğru yola iletir. Küfre sapanlar, inkar edenlerse, kendilerine ansızın o saat, ölüm veya kıyamet veya artık hayır getirmeyen kısır bir günün azabı gelinceye kadar ondan, Kur'an'dan şüphe üzere kalmaya devam ederler. O gün mülk, hükümranlık, hakimiyet Allah'ındır. O, insanlar arasındaki hükmünü verir. İman edip de salih, sevaplı ameller işleyenler, nimeti bol olan cennettedirler. Kafir olanlar ve ayetlerimizi yalanlayanlar içinse pek alçaltıcı bir azap vardır. Allah yolunda göç edip de sonra öldürülen veya ölenlere gelince, muhakkak ki Allah onları en güzel rızıklarla besleyecektir. Şüphesiz Allah rızık verenlerin en iyisidir. O, onları hoşnut olacakları bir yere mutlaka yerleştirecektir. Çünkü Allah her şeyi bilendir, halimdir, hemen ceza vermeyendir. İşte böyle, her kim kendisine yapılan cezanın, kötülüğün, haksızlığın ancak misliyle karşılık verir de, sonra tekrar saldırıya uğrarsa, Allah ona elbette yardım eder. Şüphesiz Allah çok affeden, çok bağışlayandır. Bu böyledir. Kesinlikle bilesiniz ki Allah istediğini yapar. Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katarak uzatır, kısaltır. Şüphesiz Allah her şeyi işitendir, görendir. Bu böyledir. Şüphesiz Allah hakkın ta kendisidir. Onun dışında yalvardıkları, sığındıkları putlar, ilahlar da batılın ta kendisidir. Doğrusu o Allah her şeyden yücedir, çok büyüktür. Görmedin mi? Allah gökten yağmur indirir de yer onunla yemyeşil oluverir. Doğrusu Allah çok lütufkardır, her şeyden haberdardır. Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur. Doğrusu Allah elbette ganidir. Hiçbir kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Övülmeye layıktır. Görmedin mi? Allah yerde olan şeyleri ve emri kanunuyla denizde akıp giden gemileri sizin fayda ve hizmetinize vermiştir. Göğü ve içindekileri de kanunuyla kendi izni olmadan yere düşmekten o tutuyor. Şüphesiz Allah insanlara karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Size önce hayat verip sonra öldürecek, sonra yine diriltecek olan ancak O'dur. Gerçekten bunları bilmeyen ve Rabbine kulluk etmeyen insan çok nankördür. Biz her ümmet için kendi çağlarında uygulamakta oldukları bir ibadet tarzı şeriat koyduk. Son din İslam da gönderilen bir şeriattır. O halde ona uyup bu işte seninle asla çekişmesinler. Artık sen Rabbine davet et. Şüphesiz sen dosdoğru bir yol olan İslam üzeresin. Eğer seninle dinde mücadele ederlerse onlara Allah yaptıklarınızı daha iyi bilendir de. Ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında Allah kıyamet günü aranızda hüküm verecektir. Bilmez misin ki Allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir. Çünkü bunların hepsi kitapta, levh-i mahfuzdadır. Gerçekten bu bilme Allah'a göre pek kolaydır. Onlar Allah'ı bırakıp da onun delil olarak hakkında hiçbir şey indirmediği ve kendilerinde de ona dair bir bilgi bulunmayan şeylere taparlar. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur. Kendilerine açık olarak ayetlerimiz okunduğu zaman inkar edenlerin yüzündeki inkar belirtisini anlarsın. Neredeyse ayetlerimizi karşılarında okuyanlara saldıracaklar. Resulüm de ki, size bundan daha kötüsünü haber vereyim mi? Ateş. Allah onu inkarcılara vaat etmiştir. O ne kötü bir dönüş yeridir. Ey insanlar! İşte size bir temsil getirildi. Şimdi onu iyi dinleyin. Sizin Allah'ı bırakıp da yalvarıp taptıklarınız, hepsi bir araya toplansalar dahi asla bir sineği bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, onu ondan kurtarmaya bile güçleri yetmez. İsteyen de aciz, kendisinden istenen de. Onlar Allah'ı gereği gibi anlayıp takdir edemediler. Doğrusu Allah çok kuvvetlidir, mutlak üstündür. Allah meleklerden de insanlardan da elçiler seçer. Bununla birlikte kesinlikle Allah her şeyi işitendir, görendir. Allah onların önlerindekini de, arkalarındakini de, yaptıklarını da, yapacaklarını da bilir. Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin, emirlerine uygun yaşayın ve hayır işleyin ki umduğunuza erişesiniz. Allah uğrunda gereği gibi hakkıyla ve ancak onun için cihad edin. Allah'a teslimiyet gösterip emirlerine sımsıkı yapışın. Sizi cihad için O seçti ve din konusunda da üzerinize hiçbir zorluk yüklemedi. Tıpkı babanız İbrahim'in dininde olduğu gibi. O Allah, daha önceki kitaplarda ve bu Kur'an'da size Müslümanlar adını verdi. Ta ki peygamber size şahit olsun, siz de insanlara şahit olasınız. Artık namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah'a, emirlerine sımsıkı yapışın. Mevlanız, sahibiniz O'dur. O ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 17'yi dinlediniz.
2: Sağduyunun sesi Akra.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kişinin kendi mizacından getirdiği ruh sağlığının, yani ruh zarının inceliği ya da kalınlığı dediğimiz adeta bir benzetmemiz var bizim. Bazı insanların ruh zarı sanki tabiri caizse ince oluyor. Yaşanılan olay A kişisinde farklı bir etkiye sahip yapıyor, oluyor. Evet. Çok daha uzun süre o etkide kalabiliyor. Ruh zarı daha kalın olan insan ise bakıyorsunuz ona çarpıyor gidiyor. Bunu olumlu anlamda da kullanabiliriz. Yani hani çok fazla etkilenmemesi, etrafındaki olaylardan her şeye rağmen yoluna devam etmesi aslında sağlıklı olmanın bir işareti. Evet. Evet. Ama diğer taraftan da eğer mesela kişi eleştirilere çok açık olursa ya da etrafında yaşanan olumsuz olayların sebebini kendisi olarak görürse, suçlular çok yatkın bir yapısı olursa, gereğinden fazla bir utangaçlığı varsa, o zaman kendiyle çok daha fazla meşgul olur. Kendi iç dünyasında daha fazla vakit geçirir. Bu da işte ruh zarının kalınlığıdır. Yani hani sanki duvara çarpar gibi olur bazı şeyler. Bir duyarsızlık vardır. Böyle insanların genellikle etrafındaki ya da çevresinde olması gereken kişilerin de ruh sağlığının zamanla bozulduğunu görüyoruz. Hmm. Çünkü sağlıklı bir şekilde kendini ifade edemiyor. Demek istediğini anlatamıyor. Kişi sadece kendi penceresinden bakabiliyor. Karşısındakinin yerine kendisini koyamıyor. Bu durumda bakıyorsunuz o yanındaki kişi yardım almaya geliyor genellikle. Esas gitmesi gereken kişi gitmeyebiliyor. Genellikle öyle kişilerin egosu adeta böyle çevrelerini öyle bir kaplıyor ki, hani bir panjur nasıl kapalı olunca dışarıdan gelen güneş görünmez. Orada da dışarıdan gelen teklifler diyelim, beklentiler, sorumluluklar adeta bunlara kapalıdır kişi ve sadece kendi penceresinden kendisini görür. Yani sağlıklı bir yapı yoktur. O yüzden zaten iç görüsü de yoktur. Farkındalık da veremez. Farkındalık sahibi değildir ve kendisiyle ilgili hiçbir öz eleştirisi yoktur. Eleştiri de kabul etmez. Dediğim gibi sanki bir panjur vardır orada, bir katman vardır. Ama yakınındaki kişi bundan eğer normalde sağlıklı bir insansa tabii ki sağlıklı iletişim içerisinde olmak ister. Ya da sebepleri sonuçları konuşmak ister. Bazen hatalarının konuşulmasını ister ya da eksiklerin ya da yapılması gerekenlerin, ama egosu çok yüksek olan insanlar buna açık değildir. Eleştiriyi de kabul etmez.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ي لَوْ لَمْ تُزْنِبُوا لَذَهَبَ اللّٰهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُزْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللّٰهَ فَيَغْفِرُوا لَهُمْ Ahmed ibn-i Hanbel radıyallahu anh, rahmetullahi aleyh ki mezhep imamlarından, Hanbeli mezhebinin kurucularından bir mübarek büyüğümüz tabi. Ve Müslim sahihinden bir tanesini yazmış olan Sahih-i Müslim'in sahibi kitabına yazmış bu hadis-i şerifi ki hadis sağlam yani. Şimdi bir taraftan da sevinmek lazım. Birisine bir hadis söyledin mi dikleniyor hemen. Biraz insan bir kızar gibi oluyor ama bir taraftan da sevinmek lazım. Hocam bunun kaynağı nerede? Pekala, kaynağı işte burada. Yani her şeyin sağlam.